sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

gerilir büyür ah. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman birazdan Alem Efendi. Reklam.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam. Alem Efem. Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem Efem Haber Merkezi'nden mutlu günler. YKS sonuçları açıklandı. Yanıtı değişti.

0: gösterilen bir soru iptal edildi. Böylece iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. TYT'de 5, AYT'de 3, YDT'de 5 aday birinci oldu. Bu yıl birincilerin çoğunun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti. Sınava ilişkin tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının bozuk olduğunu söyledi. Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada borçları ve kumar alışkanlığına ilişkin itiraflarda bulundu. Levent, kumarın çok kötü bir hastalık olduğunu belirtti. ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'da karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'e İHA saldırıları düzenledi. ABD ordusu saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik operasyonlarında kullandığı askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığını duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecinde artık gözler yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün liderler turuna çıkıyor. Kurtulmuş ilk önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli ve DEM Parti grubuyla bir araya gelecek. Yarınsa AK Parti grubuyla görüşecek. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Böylece terör soruşturmalarının tek merkezden yürütülmesi hedefleniyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irak uyruklu aynı aileden 4 kişinin üzerinde bulunduğu jet ski alabora oldu. Anne kurtarılırken baba ve 2 kızın cansız bedenine ulaşıldı. Adana'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün şoförü yaklaşık 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün camlarından içeri giren grup şoförü hastanelik etti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: insanlar.
1: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydınlar, iyi sabahlar. Karşımızda şahane bir insan var. Sayın hocamız, hemen karşılıyoruz. Bekletmeyelim. Hocam günaydınlar.
2: Günaydın.

0: Hocam üstünüzde Alem Efem tişörtü var. Hayırdır ne oldu?
1: Evet,
0: İçeride üstünüzde bir şey dökülmüş belli ki.
1: Yok dökülmedi sevgili Yıldırım. Bu gömlek giymişti. Ketenden oluşan bir gömlek. Yayında buruşmasın diye tişört giyerek onu askıya astım. Yayından sonra gideceğimiz toplantıda daha düzenli, derli, tatlı, derli.
0: Ben dedim acaba sabah ayran içiyordunuz, ayranınız mı döküldü?
1: Yok, Allah'tan tatsız olaylar yaşamadım. Allah'tan yaşamadım tatsız olaylar.
0: Eğer dedim ayranınız döküldüyse...
1: Evet, yani devamı da gelir çünkü, onun devamı da gelir.
0: Gelir çünkü, sıkıntı olmasın.
1: Sıkıntı olmasın. Allah'tan öyle bir şey başıma gelmedi.
0: Hadi bakalım. Senacığım, günaydın bebeğim.
2: Günaydın abicim.
0: Kızımızın bugünkü güzelliği peki?
1: Her zaman olduğu gibi.
0: Manuel bir alkış gelmez
1: gelse,
0: mi?
1: Gelmez mi?
0: Maşallah. Allah sahibine bağışlasın derler değil mi hocam?
1: Abi
0: inşallah. Uyanıp da günaydın çeken yerde para bulsun.
1: Abi.
0: Asistanı Sena olsun.
1: Abi.
0: Uyanıp da güvende çıkan dinleyicilerin tamamının bahçeli evi olsun.
1: Abi.
0: İş yerine rütbe atlasın.
1: Abi.
0: Alt komşusu Umut Bezgin olsun.
1: Abi.
0: Arkasından ne zengin insan diye konuşulsun.
1: Abi.
0: Peki, uyanmışlar, kendine gelmişler. Ülke geneli hava durumu ve trafik.
1: Ülke geneli hava durumu sevgili Yıldırım, havamız gayet

0: Gayet güzel bugünlerde ama meteorolojinin çarşamba ve perşembe günleri için. Özellikle İstanbul'da sevgili Yıldırım bazı bölgelerde sarı uyarısı var.
1: Sarı uyarı.
0: Şiddetli yağış diyor, gök gürültülü sağanak yağış diyor.
1: Siz ne diyorsunuz peki?
0: Ben de diyorum ki sevgili Yıldırım meteoroloji ne diyorsa ben de arkasında dururum diyorum. Hmm. Dururum diyorum ama meteoroloji kadar...
1: Ülke genelinde mi peki bu?
0: Yok, İstanbul'da özellikle diyor ki Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir olmak üzere sevgili Yıldırım İstanbul'un geneline yayılacak bir sağanak yağış söz konusu diyor. Çarşamba, perşembe sıcaklıklar ülke genelinde düşecek ama 4-5 derece düşecek, onu söyleyelim.
1: Tamam, bir montları çıkarmayacağız değil mi? Montlar duruyor.
0: Montları çıkarmaya bir hafta var. Şimdi gelecek Ağustos gibi bir sweatshirtler başlar biliyorsun.
1: Ağustos'ta.
0: Tabii şovcuları biliyorsun AVM'de, bir bakıyorsun kabanla.
1: Oğlum Ağustos olur mu?
0: Var sevgili Yıldırım.
1: O klimadan.
0: Beni hatırlarsın. Görünce beni hatırlarsın. Sırta bir sweatshirt atma şekilleri vardır, bir akşama doğru bir vardır. Başlar. Bir başlar, ince ince başlar. Bir bakmışsın mesela Ağustos'un 15'inde hanımefendi çizme giyiyor.
1: Yok artık. Var ya. Yani. O kadar da fazla.
0: Var.
1: Şova girer. Şova girer.
0: Fotoğraf çekeceğim ben sana.
1: İyi bekliyorum.
0: Tamam.
1: Bu arada sevgili dinleyiciler, kısmet olursa ayın birinde neredeyiz çocuklar?
0: Kahramanmaraş'tayız.
1: Kahramanmaraş'tayız. 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta özel bir yayın yapacağız. Bizim Serdar da bizimle beraber olacak. Yani kafa açan uzmanı yapacağız Kahramanmaraş'ta ama Serdar da orada olacak.
0: 3 kişi gireceğiz yine. Her zaman olduğu
1: detayları
0: gibi Kahramanmaraş'ta
1: vereceğiz. Kahramanmaraş'taki dinleyicimizi bir görelim önce.
0: Bir gelsinler.
1: Veya civar illerdeki.
0: Bir gelsinler. Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz
1: gelesiniz.
0: Fuar.
1: Fuara geliyoruz. Var mı şu an Kahramanmaraş'tan dinleyen? Mesut Yıldırım, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden günaydınlar diyor.
0: Günaydın.
1: Ankara, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi. Çak selamı.
0: Günaydın Ankara, günaydın Jandarma. Jandarma, Sahil Güvenlik diyor, Ankara diyor değil mi?
1: Doğru. Ankara diyor. Oğlum illa deniz mi olması lazım Ankara'da anlıyorum. Sahil güvenlik olması için?
0: Şimdi sahil güvenlik mi? Düşünse Sivas Sahil Güvenlik, yani Ankara Sahil Güvenlik. Ben biraz İzmir Sahil Güvenlik, tamam okeyim.
1: Yavrum öyle düşünme. Ona bakarsan deniz kuvvetlerimizin komutanlığı da Ankara'da olmasın. Değil Ankara'da mi? Deniz yok diye.
0: Yok diye öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey. Çok genellediniz ama. Sahil çok...
1: Nasıl doğru ya? Nasıl doğru olabilir
0: sahil
1: ya?
0: Sahil çok spesifik. Deniz, hani deniz olmalı abi. Şimdi denizleri koruması için illa Ege, Akdeniz, Karadeniz, Marmara'da mı olması gerekiyor? Değil. Ama sahil deyince çok spesifik. Çok hedef gösterir gibi.
1: İnsan bir kumsal arıyor.
0: Bir kum arıyor yani.
1: Ama yok.
0: Bir can kurtaran arıyor.
1: Hocam aslında çok doğru yer parmak bastınız valla.
0: Sağ olsun.
1: Bana da bir şu an olmalı gibi geldi. Yani neden Ankara'da ısrar edilmiş anlayamadım onu.
0: Komutanımıza saygılar.
1: Saygılar efendim. Kahramanmaraş'tan dinleyiciler var mı bakayım? Valla var. Kahramanmaraş'tan değil ama Ankara'dan dinliyorum. Olur, o da olur ama 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geleceğiz inşallah. Dinleyicilerimizi de bekliyoruz. Duyan duymayanlara duyursun efendim. WhatsApp gruplarında paylaşılsın.
0: Paylaşın.
1: Belediyeden anons geçilsin.
0: Şey varmış desin.
1: Bizim çocuklar geliyor desin.
0: 16-18 arası canlı yayın varmış diyeceğim.
1: 16-18 arası kafa açan uzmanı yapacağız efendim. Sizleri alayınızı bekliyoruz. 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'tayız. Sena geliyorum demiş. Fatih Veysel yazmış efendim. Gelmiyor.
0: Sena gelmiyor.
1: Daha onun mesaisi yetmiyor dış yayınlar için. Bir 20 yıl lazım.
0: Yakından başlayacak Sena. Bursa, İzmir, Çanakkale gibi devam ettikten sonra. Direkt uzak bir şark görevi gibi oldu. O olur Sena'nınki. Şimdi ilk başta burası değil.
1: Sena çok istiyor gelmeyi de. Ya biliyorsunuz uçak biletleri olmuş kaç TL.
0: Kaç TL yani. Aldığımız parayı bilete verdik vallahi.
1: Kusura bakmasın Sena'cığım. Ama onun gelmesini çok isterdik tabii. Şimdi... Bakayım. Antep'teyim, geleceğimler var. Kahramanmaraş'tayız, bekleriz diyen var. Kahramanmaraş'ta değilim ama 3467 kilometre uzaktayım, gelebilirim diyenler var. Hani böyle videolar var ya.
0: Çok da uzak değilsin şu an.
1: Rize'ye 6000 kilometre uzaklıktaki bu güzel kuleyi, Efe Kulesi'ni şöyle ziyaret etmeyi unutma. Sanatçımız Gökhan Tepe seslendiriyor.
0: Bakalım.
1: Yuru Yuregım. Yani sistemde kayıtlı olduğu ismiyle.
0: Bu noktalı harflerden çektiğim bir nedir ya?
1: Nedir bu? Sistemde böyle kayıtlı. Sayın hocamız da bir kere söylerse, anons ederse. Buyur hocam.
0: Ve Gökhan Tepe'den geliyor Yuru Yuregım.
1: Yuregım?
0: Yuregım.

0: Gökhan Tepe çok sevdiğimiz bir isimdir hakikaten. Bu aralar reklamlarda da görüyorsunuz Gökhan Tepe'yi çok fazla. Duyuyorsunuz da.
1: Çıktı piyasaya, yeniden çıktı sevgili. Kendini göstermeye başladı.
0: Çok severiz bu adamı. Biz bu adamı çok severiz.
1: Çok haklı. Şarkıdaki serzenişi çok haklı sevgili
0: Yıldırım. Yürü yüreğim diyor.
1: Ya insanın bazen gelmiyor mu sevgili Yıldırım?
0: Geliyor.
1: Yani yürü yüreğim gidelim bulalım.
0: Geliyor. Vallahi benim geliyor. Böyle kaçıp gidesim geliyor.
1: Benim de geliyordu. Uçak biletleri dediğiniz gibi almış yürümüş.
0: Çok pahalı.
1: Yani benzin olmuş kim bilir ne kadar. Mazot olmuş.
0: Zaten şarkıda o yüzden yürü yüreğim diyor. Yani
1: sen tren gibi yüreğin yürüsün diyor.
0: Hayır yok onu istemiyorum. Yürüyerek gidelim. Hayır. Anladın mı?
1: Araç kullanmaya gerek yoktu. Geçen hanıma dedim ki yürü yüreğim gidelim bu aradan dedim.
0: Evet.
1: Kalktık arka sokağa gidip geldik.
0: Yeter.
1: Bir sokak.
0: Siz eşinize yüreğim diye mi hitap ediyorsunuz?
1: Evet sevgili Yıldırım. Yüreğim
0: derim. Güzel bir hitap çektidir.
1: Bazen de
0: ciğerim.
1: Devrem derim. Aynı bir
0: evren.
1: Devrem.
0: He devrem. Devrem.
1: Devrem.
0: Devrem. Askerdeki gibi.
1: Beraber bot mu bağladık falan gibi şakalarımız vardır.
0: Eyvallah. Selam olsun kendisine.
1: Selam.
0: Efendim 7.20 İstanbul yol durumu.
1: Hemen bakıyorum sevgili Yıldırım. İstanbul anlık olarak yol durumuna baktığım
0: zaman. Kaçmış?
1: Bilgisayarda bir problem çıktı. Hemen normal telefon
0: ağrıcılığı. Patladı mı bilgisayar mı patladı?
1: Bir şey yaptı böyle anlık bir 35.
0: Oğlum,
1: %35. Bilgisayar... Yok patlamadı. Şeyle alakalı, haritayla alakalı bir şey oldu.
0: Ay, iyi, tamam.
1: 35'miş.
0: Böyle çok alet bozmuşluğum vardır senin biliyorsun.
1: Yok ben aletleri bozmam. Alete iyi davranırım.
0: Ya tamam da daha önce bozdum.
1: Lütfen. Bir tane örnek verir misiniz? Bozduğum aletler. Görsel var mı?
2: Hoş geldin aramıza.
0: Çocuklar araya gideceğiz. Aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Bana da çok uygun. Sevgili dinleyenler burası Alem FM. Şov devam eder. Kaça kadar çocuklar?
1: 9.
0: Gittiği yere kadar ulan. Bugün belki uzatırız bakarız ona göre.
1: Ne güzel olur.
0: Olmaz mı?
1: Çok güzel olur.
0: Taş gibi olur.
1: YKS'de açıklandı son dakika. Baba baba babas.
0: Nedir peki? Vereceğim mi YKS sonuçlarını?
1: YKS sonuçları veriyorum. Birinci. Ver. Birinci.
0: Birinci. Evet.
1: Şu an sistemde bir arıza var.
0: Hadi oğlum.
1: Reklam dönüşü hepsini anlatacağız. Hepsini anlatacağız.
0: Reklam görüşü tamam peki. Reklam dönüşü YKS sonuçları açıklanıyor efendim.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Reklam.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
8: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: devam ediyor.
1: Tamam. Emlakçıyım ben.
2: Emlakçısın. Yunan emlakçısın tamam. Sen. Zaniyim. Kolay gelsin.
1: Merhaba komşu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben camda ilanı gördüm de bir
1: evet, komşu.
2: Arazi var 5 dönüm. Doğru mu?
1: Doğrudur, 5 dönüm arazimiz elimizde.
2: Ben talibim, bunu almak istiyorum.
1: Yalnız Türklere vermiyorlar. Kuzum.
2: Neden Türklere vermiyorsunuz?
1: Keşke versinler. Bu diplomasi yok mu? Hep bizimizden ayıran bunlar koşun.
2: Ama param hazır, şey hazır. Nasıl yaparız peki? Ya ben hakikaten almak istiyorum. Manzarası sana çok hoşuma gitti. Buraya
1: çok güzel, başka toprak. Dede ağaçtan vereyim kuzum.
2: Ay yok dede. Osman şöyle
1: yapalım. Selanik'ten vereyim.
2: Yok şöyle yapalım.
1: Atamın köşküne böyle bakar.
2: Sen bir roman oldun.
1: Ben Edirne'den göç ettim.

0: Hakikaten mi?
1: Edirneliyim aslında ben.
0: Versen o zaman. Bak,
1: az önce demin Yunan vardı bir tane. Yorgo buradaydı ya. O duymasın diye. Bak gitti Yorgo şimdi. Tamam beraberiz be ya.
0: Sat bana şu arsayı.
1: Ben ayarlayacağım sana merak etme.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de. Alem FM'de.

0: Günaydın. Sayın hocamıza çok benzeyen birini pazar günü Beylikdüzü'nde bir markette gördüm. Bir an kafa açan uzman diye bağırasım da geldi diyor. Hocama sorar mısınız pazar günü Beylikdüzü'nde miydi? Hemen soruyoruz. Hocam pazar günü orada mıydık?
1: Yok, değildim sevgili Yıldırım. Değildim. Keşke bağırsaydı. Ortalık bir karışsaydı.
0: Siz sever misiniz böyle uzaktan size bağırılmasını? Yani Umut Bezgin, Alem FM, kafa açan uzman.
1: Bağırıyorlar sevgili Yıldırım. Bağırıyorlar. Özellikle Bakırköy civarlarında bir taksici abimiz var. Her gördüğümde taksinin içinden bağırıyor. Uzmanım diye.
0: Uzmanım.
1: Uzmanım diye uzaktan el sallaşıyoruz. Fahri Bey'e selam. Taksinin içinden.
0: Halk seviyor sizi ya.
1: Seviyoruz sevgili Yıldırım. Sadece benim özelimde değil, siz de aynı şekilde. Her gördüklerinde sevgilerini, selamlarını, beddualarını esirgemiyorlar, sağ olsun.
0: Eyvallah, çok sağ olsun. Ama sizde halkta bir karşılığınız var. Bazı bölgelerde ben tek başınıza aday olsanız alacağınızı düşünüyorum.
1: Bölgeler bir... Ege bölgesi böyle
0: bir yok. Yani mesela Bakırköy civarı.
1: Bakırköy'de kesin.
2: Esenyurt.
0: Esenyurt, Halkalı.
1: Eskiden Esenyurt'ta şimdi tanınırlığın pek yok.
0: Yok, kalmadı.
1: Kalmadı, eskisi kalmadı. Gibi değil ama şu anda Bakırköy civarında sevgili bir muhtar adaylığımı koyabilirim.
0: Eyvallah.
1: Çünkü alttan başlamak lazım sevgili Yıldırım. Değil mi? Yani bu tozu yutmak gerekiyor.
0: Ya bir de böyle bir seviye atlayarak ilerlemek hayatta her zaman daha iyidir. Kesinlikle. Lak diye tepeden inme bir başarı.
1: Nereden geldiğini bilmen gerekiyor. Yani bir buraya muhtarlık, bir hikayesi olmalı yarattığın karakterin, değil mi sevgili Yıldırım?
0: İlkokulda sınıf başkanlığıyla başlıyor. Devam eden bir süreç.
1: Daha sonra kol olduk. Ne koluydu?
0: İşte ne koluydu?
1: Çevre ve mühendislik

0: kolu.
1: Okulda ne koluydunuz mesela, hatırladığınız bir kol var mı?
0: Tiyatro koluna girmiştim ortaokulda sevgili Yıldırım. Tiyatro kolundaydım. Çok güzel, dersten kaçış için mükemmel.
1: Mükemmeldi. Çok güzel. 23 Nisan'lar, 19 Mayıs'lar da öyledir.
0: Onlar için sevgili Yıldırım inanılmaz güzel oluyordu.
1: Evet. Hocamız Bakırköy'de nerelerde geziyor demiş. Şey gibi o anlatmamış mı?
0: Meydan civarı. Civardayım.
1: Ay, hayvan bahçesinden kaçan bir hayvan gibi söylüyor. Nerelerde görürüz?
0: Oralara gitmeyelim.
1: Valla tam mevsimi Bakırköy merkezde görünüyor diyorlar akşamları.
0: Oralarda geziyorum.
1: Oralarda geziyor, oralarda görebilirsiniz.
0: Halkla iç içe olmak adına.
1: Gerçekten hangi bölgelerdesiniz Bakırköy'de? Sizi nerelerde görebilirler?
0: AVM civarlarındayım
1: sevgili. AVM civarlarında
0: olur. Orada iki tane yan yana AVM var. Oradan böyle İstanbul Caddesi civarlarında bir ileri bir geri yaparım ben öyle. Kendimi
1: sevgili
0: göstermek için.
1: Şöyle diyelim o zaman, hafta sonları AVM kenarlarını böyle cips bırakın. Böyle türlü işte.
0: Küçük bir kap su bırakın.
1: Bir kap su, o kendi gelir zaten.
0: Tabii, bir mama bırakın, bir şey bırakın yani.
1: Ama ses çıkarmayın ürken.
0: Kaçarım.
1: Onu söyleyeyim.
0: Kaçarım.
1: Onu söyleyeyim. O çok önemli. Esenyurt'tan günaydın. Hocamın çekirgeler üzerinde bir çalışması var mı? Abiler günaydın. Yıllık izne ayrıldım ama hala dinliyorum. Uyuyup kalmadım diyor. Kıymetini bilin diyor. Fatih Uysal.
0: Fatih
1: adamdır Fatih.
0: İnanılmaz.
1: Arkasından atıp tutuyordum Fatih.
0: İnanılmaz.
1: Ne oldu oğlum?
0: Ben böyle bekleniyordum.
1: Vallahi Fatih helal olsun. Evet, Fatih helal olsun be.
0: Fatih
1: adammış.
0: Ciddi sıkıntıları var.
1: Adammış.
0: Ben sana söyleyeyim. Ciddi sıkıntıları var.
1: Niye oğlum? Niye? Yani, Allah Allah, adam seviyor belki.
0: Fatih'in oyalanacak bir şeyi yok bence.
1: Nasıl yok ya?
0: Bak, 7-9 arası yıllık izinde kalkılıp bir radyo programı hala dinleniyorsa.
1: Şundandır
0: ben o. Ben burada kendimize olan iyiliği aramam sevgili.
1: Şundandır o. Alışkanlık, bedenin alışkanlığı. Beden uyanmış. Beden uyanınca ne yapacak? Nasıl uyuyacak? Uyuyamazsın ki.
0: Ama tatil kafasıyla sevgili Yıldırım yatarsın ya. O beyin kendini
1: tatile motive.
0: Adam
1: bizi seviyor motive. Olamaz mı ya?
0: Ya olabilir de bence burada bir şey var. Ya kimse sevemedi bence hayatta.
1: En fazla bizi mi sevdi?
0: Bizi sevdi yani.
1: Eyvallah.
0: Yani oynayacak bir şeylere ihtiyacı var.
1: Fatih.
0: Fatih kesinlikle. Biraz motor becerilerini geliştirmemiz gerekiyor.
1: Bu sabah sabah uyarım neyle oynayacaksın ya?
0: Küçük küçük parçalı bir şey.
1: Dedirme ya sabahın o vaktinde.
0: Ya elini oyalayacak bir şeyler bulur ya, küçük bir şeyler.
1: Böyle Atari materi falan. PlayStation.
0: Atari olabilir. Birbirine geçmeli parçalardan bir dünya kupası yapabilir.
1: Bizim Lego.
0: Alamadığımız Lego. Kupadan var ya.
1: Lego'da öyle bir şey. O zaman da söyleyin Fatih'cim. Kendine oyalayacak bir şeyler bulabilirsin en azından tatilde.
0: En azından sabahları.
1: Böyle şeyler bulabileceğini iddia ediyor sayın hocamız, onu söyleyelim. Evet.
0: Yoksa ben tabii ki mutlu olurum dinlenmekten.
1: İbrahim Çalışkan, Fatih mesaj attı, şovunu yaptı, geri uyudu bence diyor. Şu, ya dinlemiyor sizi diyor.
0: Sırf mesaj atmak için kalktı. Tesadüfi uyudu. Eseri de mesajı okundu. Okundu mesaj. Okundu.
1: Olabilir mi? Ne
0: diyorsun? Olabilir, her şey olabilir sevgili. Benim görevim tamamlandı deyip yatışa devam.
1: Yatışa devam. Hadi bakalım.

0: İzmir'e kampa gidiyoruz. Yolda siz dinliyoruz. Gözüm plakalarda. KU görebilir miyim acaba diyor. Valla ben tatil boyu ben de baktım plakalara. KU.
1: Siz kazanamıyorsunuz ama tişört
0: falan. Olsun yine de insan bir bakıyor ama sayın hocam. Ve alem plakası. O kadar buldum ki ALM.
1: Gördün mü?
0: Vallahi gördüm.
1: Ben KU gördüm. ALM görmedim de KU plakası
0: ALM
1: gördüm.
0: ALM gördüm ya. Bayağı gördüm de dediğin gibi ben kazanamadığım için çekmedim.
1: Çok güzel.
0: Kendime mi vereyim?
1: Çekme.
0: Ay çifte telli duyunca niye mutlu oluyorum demiş Selma Hanım.
1: Bizim müziklerimiz bunlar.
0: Öyledir. Yani çifte telli öyle bir şeydir. Mesela bir de Eskişehir çifte tellisi var biliyorsunuz.
1: Biliyoruz. Biliyoruz.

0: Abi elektro bağlamayı şu İspanyol gitaristler gibi çalmaları da yani.
1: Biz çok acayibiz o konuda.
0: İnanılmazız ya.
1: Ya dilimizle bile çalıyoruz. Bak dille çalanı gördüm bağlamayı.
0: Bağlamayı dille çalamaz.
1: Dille çalanı gördüm. Instagram'da gördüm sevgili Yıldırım.
0: Allah
1: diliyle
0: Allah.
1: Ya tellere diliyle vuruyor el devam. Yukarı sapta. Olu, el sapta. El
0: oluyor,
1: sapta.
0: Oluyor mu?
1: Dil telde. O

0: Bir şekilde.
1: Şu an tatile gidiyorlarmış, yoldaymışlar.
0: Hepinize iyi yolculuklar.
1: Vay arkadaş ya, herkes tatile gidiyor be. Yoldalar şu anda.
0: İyi tatiller.
1: Var mı başka tatil yolunda olan?
0: Maşallah maşallah tatilciler.
1: Tatilciler, tatilciler. Bu akşam Lale Sineması'nda. Başrollerde.
0: Fikret Akın.
1: Bak hareketlere bak, duydun mu?
0: Çok delirdi ya. Delirdi.
1: Vallahi delirdi.
0: Tam ortam çocuğu.
1: Tamam.

0: İçine bak, içine bak. Marble içine bak ya. Sesli hali yani.
1: Hindistan'da halka tuvalet ve temizlik eğitimi verilecek, günün ilk haberi olsun o zaman. Çocuklar olur mu?
0: Çok aceleci verilmiş bir karar diye düşünüyorum.
1: Bence de gene yani gereği var. Vanda'da vatandaşların sokağa tuvaletlerini yapmaması için daha fazla kamu tuvaletleri inşa edilecek. Vatandaşlara hijyen bilinci ve temizlik kuralları öğretilecek. Yere tüküren, çöp atan ve açık alanda tuvaletini yapanlara yaptırım uygulanacakmış 2026'nın
0: Hindistan bitsin de birazcık da biz de bir şey yapalım.
1: Ne canım?
0: Biz Hindistan bittikten sonra biraz da biz geçelim ya diyor bak, eğitime.
1: Biz de iyi olur.
0: Sokakları tükü. Ha, tuvaleti o... geçiyorum. Tuvaleti geçiyorum.
1: Tuvaleti geç ama...
0: Hani geçiyorum ama hani... Yoksa sokakta, görüyoruz. Yoksa
1: sokakta,
0: görüyoruz.
1: Sokakları çöp atma konusunda, izmarı tatma konusunda...
0: Biz de lideriz bu konuda.
1: Lideriz, evet,
0: biz de
1: lideriz. Şeyiz yani birazcık. Maalesef Hindistan'da hayırlı olsun diyelim. Olur. Tuvalet ve temizlik eğitimi verecek.
0: Verecekmiş.
1: Tuvaleti sıfırdan mı verecekler bu arada?
0: Sıfırdan. Yeni tuvalet. Fayansıyla, klozetiyle.
1: Yok yok öyle değil. Eğitimi sıfırdan.
0: Yani eğitimi sıfırdan.
1: Yani nasıl girilir? Nasıl...
0: Askeriye gibi düşün sevgili Yıldırım. Askeriyede yaşamadık mı bunları?
1: Yaşadık.
0: Yani... Tuvaletin deliğinin ne işe yaradığının farkında olmayan insanlar var.
1: Bravo, bravo.
0: Dolayısıyla Hindistan da burada. Bu deliktir arkadaşlar diye anlatılacak. Tam izah
1: tamam, öyle. Tamam, tamam.
0: Detay
1: tamam,
0: vereyim
1: mi? Tamam verme.
0: Çok istiyorum çünkü.
1: Detay verme. Sıfırdan anlatılacak.
0: Sıfırdan anlatılacak. Evet. Sıfırdan anlatılacak.
1: Peki Hindistan sokak lezzetleri ne zaman biter tahmini? Onu da bitmesi lazım ya.
0: Tuvalet eğitimiyle beraber o da biter.
1: Hadi inşallah.
0: O da biter inşallah.
1: Hadi inşallah. Hadi bakalım.
0: Kamusal tuvaletler yapılacakmış sevgili Yıldırım her tarafta ki.
1: Kamusal tuvalet ne demek
0: yani sevgili? Devlet tarafından tuvaletler yapılacak sevgili Yıldırım. Ücretsiz normalde içine girip sokağa bırakmayacağın şekilde.
1: Yapılacak.
0: Yapılacakmış.
1: Yaptırım uygulanacak diye bir şey vardı haberde.
0: Evet.
1: Yaptırım buradaki
0: altı
1: yaptırım.
0: Altı bağlanacak yaptırım bu. Bezli gezecek. Yetişkinler bezli gezecek.
1: Sana yaramıyor seni bezliyoruz.
0: Seni bezliyoruz diye toplum içinde de seni şey yapacaklar. Eyvallah. Öteleyecekler.
1: Peki. Günaydın moralim bozuk. Yunan abi giydirsenize demiş. Yücel Durmaz Bey yazmış.
0: Hemen giydirelim. Bir Yunan haberimiz var sevgili Yıldırım.
1: Var mı?
0: Var hemen veriyorum. Yunan, evet. Dün biliyorsun Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü.
1: Evet,
0: 20 efendim. Temmuz'du. Yunanistan Savunma Bakanı 20 Temmuz için küçük bir açıklama yapmış sevgili Yıldırım. Demiş ki Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs artık uzakta değil yakındadır diyor. Nikos Dendias.
1: Dandikas mı?
0: Yok Dendias. Yanlış okudum. Yazı küçüktü de büyüttüm
1: tamam,
0: biraz.
1: Eyvallah.
0: Yaş 45 olunca yakını göremiyorum.
1: Tamam.
0: Demiş ki Kıbrıs artık uzakta değil yakındadır.
1: Niye anlatıyor çalışıyor burada yani?
0: Bence coğrafi konum olarak siz başka türlü bir şey olduğunu düşünmüyorum sevgili Yıldırım. Herhangi bir tehdit unsuru oluşturabilecek bir cümle kurmaya yüreklerinin yetebileceğini ben şahsen
1: elini niye öyle yaptın?
0: Yürektir bunun adı yürek. Yürek
1: böyle yumruk yapacak yürek mi? Yumruk,
0: her insanın yumruğu kadardır ya yüreği.
1: He tamam şimdi
0: yürü
1: oldu.
0: Yürü yüreği.
1: Evet. Yürü yüreğim. Yine şey yaptı diyorsun.
0: Evet,
1: kışkırttı.
0: Evet yine kışkırtma. Yine eyvallah. Kışkırtma yapıyor sevgili Yıldırım. Sesleniyor. Yaşanan gelişmeleri de işaret ederek kendisi.
1: Yani istiyorlar ki Ayşe bir daha tatile çıksın. Derdi bu galiba.
0: Ya, derdi bu. Zaten şu an Ayşe tatilde.
1: Yani.
0: Zaten şu an Ayşe tatilde. Eylül 14'ü bekleyin okulların açılmasıyla beraber.
1: Eyvallah. Araya gidiyoruz. Bu arada Kıbrıs Barış Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Hayatta olanlara.
0: Geride kalanların ailelerine evet, selam olsun.
1: Acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz.
0: Bu kadar bu çok, yürekten
1: çağırma beni. Meşhurdur. Meşhur bir harekattır. Rauf Denktaş'ın

0: Allah rahmet eylesin. Bir konuşması vardır Bülent Ecevit'le ilgili, biliyorsunuz.
1: Evet, söyle.
0: Onu bir açıp bir bakın lütfen, okuyun. O konuşma çok önemlidir. Neden önemli bir barış harekatı olduğu konusunu çok güzel özetlemiştir. Diyelim ara gidelim.
1: Buyurun.
0: Aradan sonra geri geleceğiz. Hatırlatalım, 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'tayız. Niye Kahramanmaraş'tayız peki?
1: Bir
0: organizasyon var.
1: Organizasyon var.
0: Fuar
1: bir festival var. Bir fuar var. Fuar var. 1-31 Ağustos arası.
0: Biz de orada olacağız.
1: Biz de orada olacağız.
0: Yayın yapacağız. Bir de mini bir sahne gösterisi. Sahnede neler yapacağımızı söylemeyelim.
1: Kıyafetli, ama. Kıyafetli.
0: Evet, kıyafetli.
2: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa o kadar da uyanık insan var. Herkese günaydın. Mutfak.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobil'den tarım kredisine kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor.

0: 56 sağa çek. 56 sağa çek. 56.
1: Sonra pardon.
0: Sonra öyle bir ceza yatacağım ki ömrüm boyunca unutamayacaksın.
1: Yok, pardon memur bey, özür dilerim, özür dilerim.
2: Kolay gelsin.
1: Merhabalar memur bey.
2: Kolay gelsin. Modifiye görüyorum.
1: Ya evet, kusura bakmayın.
2: Biliyorsunuz modifiye yasak efendim.
1: Yalnız gözlükler çok hoş.
2: Oo, gerçekten mi?
1: Teşekkür ederim.
2: Nasıl, yakışıyor mu?
1: Çok iyi.
2: Ya hanımla çok tartıştık bu konu, biliyor musunuz?
1: Bence olmuş
2: dedi memur bey. Dedi ki senin yüz hatlarına uymuyor dedi. Yo. Şu an siz bir erkekten duymak.
1: Şunu bir dener misiniz? Bende var bir tane. Bir saniye. Şöyle vereyim ben size. Şunu bir deneyin.
2: Aa, bu marka çok iyi yalnız.
1: Şunu bir deneyin.
2: Şöyle çıkartayım.
1: 10 numara oldu.
2: Nasıl?
1: Vallahi 10 numara.
2: Ayna var mı be? Şu dikize bir eğileyim. Niye durdunuz? Devam edin ya.
1: Demeyeyim siz, dur demediniz mi?
2: Yanlış yaptım. Devam
1: tamam.
2: edin siz.
1: Hadi görüşürüz.
2: Hadi görüşürüz. Kapat onu, kapat. İleride çevirme var. İleride çevirme var.

0: Memur Bey.
1: İleride çevirme kapı. Oğlum yarımdasın daha ya.
0: Çok çok pardon, tamam.
1: Kapat şunu ya.
0: Kapa, özlerim.
1: Kapat. Hadi hayırlı yolculuklar.
0: Eyvallah.
1: Hayırlı yolculuklar.
0: Görüşürüz. Hayırlı, tamam, hayırlı görüşürüz. Sağ ol.
1: Hakan şuna bir 4200 yazsana.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Yavrum orada neyle uğraşıyorsun sen? Burada bak şarkı çalıyorum, eşlik ediyorum. Orada elinde bir şey, ne yapıyorsun orada sen?
1: Şarkının sözlerine baktım sevgili Yıldırım.
0: Tamam, işle alakalı bir şey.
1: Evet, geceleri ya. Yangın yeri diyor ya. Hmm. Onunla alakalı, ne demek istediğiyle alakalı.
0: Geceleri altın sıcak
1: mesajı
0: ya.
1: Var
0: hayır,
1: mı?
0: Temmuz, Ağustos böyledir.
1: O yüzden geceleri, evet.
0: Yangın yeridir değil mi Senacığım?
1: Kesinlikle. Kendisine kesinlikle. Uğur'dan klima öneriyorum.
0: Geceleri yangın yeridir. Ben mesela yatarım, bakarım ki çok sıcak, hemen jelli yastığımı alırım.
1: Jelli yastık nedir sevgili Yıldırım?
0: Jelli yastık duymadınız mı canım?
1: İlk defa duyuyorum. Varsa böyle bir şey bizde de var. Paylaşın, biz de serinleyelim.
0: Var var, jelli yastık var. Şimdi jelli yastık dediğimiz bir tarafında jel vardır.
1: Evet.
0: O serin tutar orası.
1: Öyle öyle mi?
0: Evet.
1: Peki şey nasıl bir şey bu jelli yastık?
0: Ya normal
1: dolapta yastık. Dolapta tutuyor muyuz yastığı?
0: Normal normal.
1: Kendi kendine mi soğutuyor?
0: Evet, ama ben çok nadir kullanıyorum ki eskimesin.
1: Kaç para?
0: Biraz pahalı.
1: Ne kadar tahmini bir yastık?
0: Boş ver biraz pahalı.
1: Ne kadar tahminin biraz pahalı dediniz, ne kadar?
0: Ya pahalı işte yani 12 bin lira tanesi.
1: Bir yastık.
0: Hmm.
1: O zaman derhal bir saygılar çal, o anca telifi meylifi.
0: Hediye geldi.
1: Ooo, 12 bin liralık yastık hediye aldınız.
0: Ben de ilk gördüğümü çok şaşırdım. Jelli yastık nedir dedim ya, jelli yastık.
1: Çok enteresanmış. Kim gönderdi sevgili, dinleyicilerimizden biri mi?
0: Sağ olsun bir dinleyicimiz. Yani
1: hala bana neden gelmemiş? Dinleyicimizse eğer, hani ikimizin de seni özellikle akşamları tek dinliyorsa tamam, ona amenna.
0: Yok, iki tane göndermiş ama ben onu eve götürdüm sen kullanmazsın diye. Eşime şey yaptım.
1: Ona verdiniz. Tamam.
0: Öyle. Sen zaten böyle şeyle takılmazsın, alınmazsın diye ben öyle eve götürdüm. Ama jelli yastık yazları çok avantajlı. Yani, serin tutuyor ya. Yani.
1: Kafadan terlediğinizi bilen biri yani.
0: Ben zaten kafadan terliyim.
1: Kafadan terliyim.
0: Kafadan terliyim. Hayvan kafadan terli. Tavsiye ederim. Özellikle Ağustos'ta. Bak önümüzde Ağustos var.
1: Hiçbir fikrim yoktu jelli yastıklarla alakalı. Bu konuya eğilmek isterdim. Fakat fiyatı duyduktan sonra vazgeçtim.
0: Ya uygunu vardır canım. Şey değil yani.
1: 1000 liraya var mıdır?
0: Bilmiyorum, vardır herhalde.
1: Jel arada, kalitesi düşük olabilir.
0: Şimdi bazı mesela bacak arasını yastığı alır uyur falan. Mesela bacaklarım serinlesin istiyorsan bacak arana koyacaksın.
1: Evet. Serinlemek istediğimiz yere rahatlıkla
0: yastığı koyabiliriz. Öyle bir yastıktır
1: çok
0: o.
1: Güzel, jelli çok güzel. Yastık. Vallahi denemek isterim. Bir gün deneme peki yapabiliyor mu sevgili?
0: Deneme yani? Olarak mı getireyim?
1: Deneme olarak getirseniz.
0: Hayır canım, kendi yastığımı niye getireyim?
1: 2 iş günü sonrası iade et.
0: Öyle bir şey yok. Git demosunu bir yerden edin. Şey, fanlı yastık da olmaz mı ya? Mesela fanlı yastık.
1: İçinde birazcık alet edevat sevgili Yıldırım. Elektriğe de bağlı, batarya şarj bir şey olması gerekiyor. Şarjı
0: fan veriyoruz.
1: Tehlikeli, batarya işi tehlikeli. Yani yatıyorsun
0: olacak
1: üstüne.
0: Biz yıllarca.
1: Patlar ya.
0: Isıtıcıyla uyuduk oğlum yıllarca biz. Hadi hatırla kışın.
1: Onların da ne kadar takardık. Zararlı, ziyanlı olduğu ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Sıcak, işte ısıtmalı battaniyeler.
0: İzmir Kemeraltı 500 lira jelli yastık diyor. İlk kullanımdan sonra toz bezi olarak da kullanılıyor.
1: Jeli kaldı.
0: Jel kalmıyor diyor.
1: Jel toz haline geliyor.
0: Seher'cim kullandın mı yavrum
2: yok,
0: jeli?
2: Yok, hiç kullanmadım.
0: Ay yavrum benim, kullanmam ya.
1: Biz çok geri kalmışız teknolojide ya. Biz bildiğimiz.
0: Fakirlikten mi Sena Hanım?
2: Hiç bilmiyordum ki, şimdi duydum.
0: Abi jelli yastığı nasıl duymazsın? Ne biçim cehalet seviyesi
1: bu ya?
0: Çok
1: kötü bir cehalet. Kendimden şu an utanıyorum ve tiskiniyorum.
0: Uzaylılardan tiskiniyorum. Uzaylı dostum, tam olarak anlamadın galiba. Tiskiniyorum. En doğalı pamuk diyor. Pamuk kullanın.
1: Pamuk yastık. Bendeki pamuk yastık. Bendeki pamuk
0: oğlum,
1: yastık.
0: Oğlum bendeki ben de mesela pamuk ama içinde jel var.
1: Tamam, bende jel yok. Ben mesela otel yastıklarını da sevmem sevgili Yıldırım. Rahat etmem.
0: Hmm.
1: Yani anam babam usulü eski tip yastık.
0: Evden mi getiriyorsunuz kendi yastığınızı evden?
1: Otellerde mi? Kesinlikle bir yastık alırım.
0: Hmm.
1: Kesinlikle yastığımı yanıma alırım. Çünkü yani bir gidiyorsun incecik kağıt gibi, ya da bir gidiyorsun şişirmişler balon gibi.
0: Kocaman olmuş.
1: Kafan içine gömülüyor, nefes alamıyorsun.
0: Bak şöyle yapabilirsin, ben sana küçük bir tavsiye vereyim ben o zaman. Evde kendi yastığının içine saç jölesi var ya.
1: Bildiğimiz jöle.
0: Bildiğimiz jöle.
1: Tamam.
0: Ondan şey yap.
1: Iy, çok kötü bir şey olur o
0: tabaka
1: ya.
0: Olarak.
1: O dışarı çıkar. Yastık kılıfından dışarı çıkar.
0: İyi, evet, kötü fikir.
1: Kafanı tamam. Bastırdıkça.
0: Evet, kötü fikir, kötü.
1: Normal şey kullanabiliriz sevgili Yıldırım. Hani böyle dolaplarda soğuttuğumuz, sağımı solumuzu vurduğumuzda kullandığımız böyle jel şeyler var ya, soğutucular.
0: Heh.
1: Plastiğin içinde mavi jeller
0: ondan
1: var.
0: Ondan var zaten.
1: Onun
0: içinde.
1: Gibi bir şey.
0: Yastık da ondan var.
1: Tamam.
0: 30 senedir
1: ben onu 50 liraya hallederim ya.
0: 30 senedir kullanıyorum, hiçbir faydasını görmedim demiş efendim.
1: Niye kullanıyorsun 30 senedir görmediğin faydasını görmüyor? Bir şeyin faydasını görmeyip de kullanmak ne demek ya?
0: YKS sonuçlarını verecektiniz beyler demiş, atlamayalım diyor. Hocam.
1: Evet sevgili, küçük bir bahsedelim YKS sonuçlarından. Biliyorsunuz insanlar bekledi. Evet. Kaç gündür bekliyor, bayağıdır. Kaç haftadır bekliyor. Bayağıdır. 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın sonuçları bu sabah itibariyle açıklandı. Herkese hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: İnşallah istediğiniz yerlere, istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz.
0: İnşallah, inşallah.
1: 29 Temmuz 10 Ağustos arası tercihler yapılacak. Lütfen dikkat edin. Zaten herkes bunun farkındadır, biliyordur. Son dakika sınava yetişmeler gibi olmasın lütfen.
0: Evet, evet.
1: Koşarak.
0: Peki ülke geneli şeyi nasıl? Sonuçlar nasıl? Bununla ilgili bir data var mı?
1: Onunla ilgili
0: var mı?
1: Data henüz çıkmadı sevgili Yıldırım. O gün içerisinde yavaş yavaş çıkacaktır. En başarılı il hangisi? En çok hangi şey verdi?
0: Hı, onlar yok değil
1: onlar,
0: mi? Şu an
1: henüz,
0: yok.
1: Henüz onlar çıkmadı sevgili Yıldırım. Onu da göreceğiz.
0: Şey gelecek mi? Her ilin dershanesi şey diyecek mi?
1: Pankart.
0: Birinci bizden çıktı. Biliyorsun.
1: Her yerde var.
0: Bir bakıyorsun Amasya'da da çıkmış. Ankara'da da çıkmış, Tekirdağ'da da çıkmış.
1: Normal tabii, mesela LGS'de vardı 495 birinci mi ne vardı? Doğal olarak birçok ilde de birinci çıkabiliyor.
0: Hocam 495 birinci nasıl oluyor?
1: Herkes full yapmış. 497 i̇şte, miydi, 3 müydü, 5 miydi tam şu an şeyini
0: hatırlamıyorum. Bence bunu devlet bunu şöyle yapmalı abi. Herkes full yapmış ya.
1: Herkes
0: en erken veren, mesela en erken veren en birinci olsun.
1: En birinciyi nasıl belirliyor? Var mı en birinci?
0: Böyle olsun. Her 495 birinci olur mu ya? Bu mantığa ters.
1: Ya bu doğum saati gibi düşün. Hemen doğduğun anda hemşire 11-11 yazıyor ya. Öğretmen de sınavdaki gözetmen
0: çıktı
1: öğretmen.
0: Çıktı ya mesela, çıktı.
1: Tık 14-21 yazdı mesela.
0: Sen mesela masadaki öğretmensin. Ben de öğrenciyim mesela.
1: Hocam bitti dediğin anda üzerine.
0: Mesela geldim, ben geldim yanına, geldi senin. Hocam şöyle bırakayım ben.
1: Evet bırak çocuğum.
0: Evet şöyle vereyim hocam.
1: Bakayım. Doğru işaretledin değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Bakayım.
0: Çıkayım mı ben hocam?
1: Dur dur dur. Kitapçığını B yapmışsın. A kitapçığı. Salak herif. Sen nasıl geldin buralara?
0: Çok pardon hocam.
1: Onu düzen. Var mı? Sil al.
0: Sil şöyle.
1: Al sil. Silgisi de yok yanında. Evet. Silgisi de yok. Nereye düşünüyorsun? Bence hiçbir şey düşünmüyorsun.
0: Vallahi bilmiyorum. ODTÜ var kafamda ama.
1: Kafanda var değil mi?
0: Evet.
1: Yazıya dökememişsin çünkü kafada durmuş o. Keşke.
0: Hocam çok teşekkür ederim uyardığınız
1: için. Tamam rica ederim.
0: Eyvallah.
1: Saate bakayım.

0: Kaç saat? Şu an tam saati söyleyeyim.
1: Şu an saat 11.50.
0: 11.50. Daha sınav başlamadı. Niye çıkıyorsun?
1: Oğlum kaçta bitiyordu sınav?
0: Daha 3 saat var.
1: Sınav kaçta başlıyor?
2: 10'da başlıyor. 1'de bitiyordur herhalde.
0: Çok çabuk bitirmişsin.
1: Hocam biraz çok çalıştım.
0: Aa, çok güzel. Aferin, aferin. Yazdım 11.51.
1: 11.50.
0: 11.51.
1: Yalnız bana salak herif dediniz, kayıtları geçti.
0: Özür dilerim çocuğum. Bir an şey yaptım.
1: Ben ona milli eğitime şikayet edeceğim.
0: Yok, etmene gerek yok.
1: Ben sizin milli eğitime
0: dur şöyle yapalım. 11.50.
1: Bu Allah belanı vermiş. 11.51. Sen bana salak herif dedin.
0: 11.51.
1: Senin gibi de hoca olmaz.
0: Dur olsun. Yazıyorum. Dur.
1: Ya, gidiyorum.
0: Kafamı karıştırma. Dur bir dakika.
1: Çıkıyorum ben ya.
0: 11.51. Tarih kaçtı bugün? 8.
1: Hocam biraz sessiz olur musun? Sınavdayız ya.
0: İşine bak çocuğum lütfen. Arka tıra.
1: Arkadaşlar pardon, kusura bakmayın.
0: 11.51.
1: Hocam insanları rahatsız ettik ya.
0: 08 Haziran 11.51.
1: Neyi yutalıyorsunuz hocam, anlamadım.
0: Bakıyorum burcuna bakıyorum. 08 11.51 balık.
1: Balık doğru, balık.
0: Yükselenin de senin başak oluyor. Aa, ben sana söyleyeyim, ilk 3 tercihine yerleşeceksin. İlk 3 tercihine yerleşeceksin.
1: Hocam arkadaşın karnı arıyor, tuvalete götürebilir miyiz ya?
0: Ayrı olduğumuz yeri bırakıyoruz. Sınavda tuvalete gitmek yasak arkadaşlar. Sınav öncesi bunu okuduk.
1: Hocam çok fısır fısır konuşuyorsunuz, burada sınavdayız ya. Yeter vallahi yeter ya.
0: Arka sıra, işine bak. Arkadaşının sınavını bitirmiş. Gelmiş buraya. Not düşüyorum saatini. Bir saniye, kalem kağıt bırak. Ekleyeceğim, bir dakika ekleyeceğim süre sonra. Ayıp. Hepiniz aynı hedef uğruna savaştınız. Adam bitirmiş 50 dakikada. Baktım full ya.
1: Tamam hocam, kusura bakmayın.
0: Devam. Bir dakika ekledim.

0: Hocam çok ses yapıyorsunuz, dinin kafasına niye bir şey fırlatmadınız diyor. Adettendir diyor, bunu yapmanız lazım.
1: İşte sınavdayız arkadaşlar, sınavdayız. Kafasına bir şey gelirse soruların cevaplarını unutabilir.
0: Şimdi kısa bir ara, aradan sonra şöyle devam edecek. Uğur Derin Dondurma.

0: Burcu'nun katkılarıyla.
1: Saat 8. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. YKS sonuçları açıklandı. Yanıtı değiştirilen bir soru iptal edildi. Böylece iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. TYT'de 5, AYT'de 3, YDT'de 5 aday birinci oldu. Bu yıl birincilerin çoğunun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti. Sınava ilişkin tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının bozuk olduğunu söyledi. Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada borçları ve kumar alışkanlığına ilişkin itiraflarda bulundu. Levent, kumarın çok kötü bir hastalık olduğunu belirtti. ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'da karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'e İHA saldırıları düzenledi. ABD ordusu saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik operasyonlarında kullandığı askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığını duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecinde artık gözler yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün liderler turuna çıkıyor. Kurtulmuş ilk önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli ve DEM Parti grubuyla bir araya gelecek. Yarınsa AK Parti grubuyla görüşecek. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Böylece terör soruşturmalarının tek merkezden yürütülmesi hedefleniyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irak uyruklu aynı aileden 4 kişinin üzerinde bulunduğu jet ski alabora oldu. Anne kurtarılırken baba ve 2 kızın cansız bedenine ulaşıldı. Adana'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün şoförü yaklaşık 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün camlarından içeri giren grup şoförü hastanelik etti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: İspanya şampiyonluğu kutluyor. Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya milli takımı kupasıyla birlikte ülkesine döndü. Öte yandan Arjantinli taraftarların maç sonrası polisle çatıştığı olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi Çobani Stadı'nda ağırlayacak. Maç saat 21'de başlayacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 35, Trabzon 27, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: çocuklar pamuk gibi oldunuz mu?
1: Olduk, vallahi olduk.
0: Yaşar'ın efsane şarkısı. Ama Gökhan Türkmen okuyor.

0: sana kayar, sana kaçar. Yine deli aklım benim. Çok güzel ya.
1: Çok acayip.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
0: İnanılmaz abi, gözlerimi kor demirle delseler, üzerimi topraklarla örtseler, saplı durur renkli gözlerinin, sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim.
1: Olmamış be Gökhan Türkmen.
0: Olmuş oğlum, gayet güzel olmuş, çok güzel okumuş.
1: Sonda pes bekledim.
0: Pes, ha, pese ben, doğru.
1: Sonda pes bekledim.
0: O bir tarzdır.
1: O abi. Bitişteki pes istedi. Yaşar pesi istedim.
0: Yaşar. Yaşar ama Yaşar farklı okuyor. Şimdi
1: sonda yok. Tabii ki Yaşar'ın zaten şeyi farklı.
0: Tarzı farklı.
1: Nodüllü olduğu için birazcık o farklıdır. Sonda böyle şey istedim yani. Sana kayar, sana kaçar.
0: Onu geri çekilme.
1: Onu bir hissettirsin evet. istedim.
0: Çok güzel,
1: Gökhan
0: çok
1: takımında zaten yeteri kadar yer var. Gökhan'ı almıyorum ben.

0: Hoş geldin aramıza.
1: Bu nedir abicim, bu sesler nedir ya?
2: Bu ata solo atıyor burada, ata.
0: Bakar mısın ya?
1: Çok güzel ya. Ama altta da şey ritmi var. Abi bitiyor be. Türkünün güzel tarafı olmasa ama kötü tarafı bitmesi.
2: Bitmesi.
1: Üzücü.
2: Her
1: üzücü.
2: Şeyin olduğu gibi sevgili Yıldırım, bir türkünün de bitişi var.
1: Evet. Böyle şarkıları siz de uzun yolda seviyor musunuz demiş. Efendim, uzun yolda herkes böyle türküler açar.
2: Tabii tabii, ilk başta böyle türküler açılır, ilk 5 dakika.
1: Evet.
2: İki türkü, ondan sonra başlarsın.
1: Slow'a bağlarsın.
2: Slow'a bağlarsın, yavaş yavaş geriye doğru böyle
1: 80'ler bir... yabancı.
2: Yabancı. En son bir iki şey yapmak için, kendine gelmek için biraz bulutsuzluk özlemi falan, bir ortaya karışık bir şeyler.
1: Düz sokağı sakinleri.
2: En son gittiğin yere falan da oranın şarkıları. Mesela Bodrum'a gidiyorsan hemen, nedense hemen bir Yunan müziği başlar.
1: Ya, hemen bir başlar. Niyeyse
2: yani.
1: Hemen bir başlar.
2: Başlar.
1: Evet, ya da mesela konser çıkışında sanatçının şarkılarını dinlemek
2: var. Dinleyerek eve dönme vardı. Yetmemiş gibi.
1: Ulan bunu az önce canlı dinledik ya.
2: Vay be. Ne dakikalardı ya.
1: Ne zamanlardı be. Ey gidi be. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Çok hakikaten eğlendik sayenizde, çok eğlendik.
2: Sağ olun, bağ olun Fatih Bey.
1: Bir program bitecek gibi oldu şu anda ama.
2: Bitecek gibi oldu ama aslında değil, aslında değil.
1: Hiç öyle değil. Sadece bir teşekkür etmek istedim efendim.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Sağ olun, var olun. Sıradaki haberimize geçiyoruz efendim.
2: Evet sevgili Yıldırım.
1: Bodrum'da sosyal medya paylaşımlarında ve beach girişlerinde dikkat çekmek isteyen tatilciler deniz taksilere 10 dakika için 70 bin lira ödüyorlarmış.
2: 70 bin TL.
1: Evet, bottan inerek lüks yatından geldiği izlenimini vermeye çalışıyorlarmış. kendileri.
2: Bottan.
1: Böyle bottan haberler önümüze düşüyor.
2: Bottan. Yani...
1: Bottan bir haber. Bottan işte oğlum.
2: Bodrum'da bottan haber.
1: Böyle bottan konuları
2: biz severiz. Şov denince
1: severiz.
2: Severiz. Yani o business'ın içinde biz varız. Yerimiz var sevgili. Yani
1: konu bottan olsun da hani havalı olsun.
2: Havalı olsun. Ne yapıyor? Yatla yanaşıyor, botla iniyor.
1: Evet. Bottan gelmişim havası veriyor.
2: Vay be. Sonra marketten bir alana bir bedava kampanyasıyla beraber poşetle yoluna devam ediyor. Geri nasıl dönüyor ama bottan indin? Geri.
1: Oğlum geri çağırıyor, 70'te öyle veriyor işte. 70.
2: Bir daha veriyor mu 70?
1: Tabii canım, ver, nasıl dönecek bir daha?
2: Çok para bu. Kaçtı? Ne kadar süreyi bu 70 bin lira? Yazıyor mu süresi? 10 dakika mıydı?
1: O kadar bir şeydir yani.
2: Abi çok para ya, 10 dakika 70 bin lira, ne oluyoruz ya?
1: Soru gelmiş size. Hocam normal bottan mı mutlak bottan mı?

0: Taşkın diyor ki abi böyle haberlerin iyice botu çıktı diyor ya. Yani bu kadar da bot konuşulur mu diyor. Bot işi birazcık diyor ayağa düştü diyor.
1: Çok fazla bot. Değişik işler yapılmaya başladı botla alakalı.
0: Hayatımda hiç bota binmedim. Nasıl bir duygu demiş Veysel. Bot abartmayın ya, bot dediğiniz şey öyle bir normal bir tane motoru var.
1: Bota, bota zaten yata biniyorlar ilk başta. Botla karaya gelmek
0: karaya
1: için.
0: Gelmeye çalışıyor.
1: Bot dediğin ne, plastik bot yani.
0: Yani bir şey değil, mülteci botu gibi düşün.
1: Ya öyle bir
0: şey. Çok şey değil
1: yani. Yani böyle zodyak modyak tarzında değil, bir değil. Şey değil de bildiğin böyle
0: sıradan
1: aldın.
0: Bot.
1: Yani internet sitesinden 2500 TL'ye kürekli alabildiğin renkli, sarı, evet, kırmızı, yeşil, mavi renklerde.
0: Evet, o kadar yani. Onlardan. Bir şey değil yani. Peki geçtik. Haberimiz buydu.
1: Yine Bodrum'dan şey vardı sevgili Yıldırım. Bir haber daha vardı. Sena atmıştı, onu hatırlıyorum. Yine Bodrum deyince aklıma o haber geldi.
0: Buyur.
1: Topunu 400 TL'den sattığı dondurmacı. Dondurma varmış dondurmacının sattığı. Toplar 400 TL'ymiş.
0: Ticaret Bakanlığı şey yapmış.
1: Ceza, hemen ceza kesmişler.
0: Evet.
1: İşlem başlatılmış hakkında.
0: Evet.
1: 400 diyor.
0: Önce video çekiyor çocuk, gördüm. Evet. Soruyor, diyor ki kaça satıyorsunuz? 400, teşekkürler. Gidiyor o kaydı. CİMER'e göndermiş.
1: CİMER'e gönderiyor. CİMER de işlem gerekli işlemleri yapıyor.
0: Hocam kafama göre öyle top fiyatı belirleyemiyorum.
1: Abi bu ne, bu ne ki ya? Bu sevgili Yıldırım yani. Bu top dediğin şeyin...
0: Ben kendi dondurma dükkanım var. Kendi topumu kendim belirleyemiyor muyum? 400 olsun, 600 olsun, 100
1: ya
0: olsun.
1: Ya belirlersin tabii ki de, bu belli bir şey. Sonuçta serbest piyasa ekonomisi sevgili Yıldırım. İstedi yani. Top senin topun.
0: Tamam da işte ama yapamıyorsun 400 misal.
1: Ama işte yapmış, şimdiye kadar yapmış. Kime kaç paraya sattı kim bilir.
0: Kime ne kitledi.
1: Ben cezayı merak ediyorum abi. Ceza caydırıcı mı? Bir daha 400 TL'ye topunu verir mi?
0: Ha.
1: Verir mi? Yani
0: kaça indirdi ya da?
1: 10 bin lira ceza verdiyse hiç adama ne yapar?
0: Topun normali ne kadardır? Ederi ne kadardır normali? 100 top, lira var mıdır?
1: Top 50 TL abi.
0: 50 midir?
1: Top 50'dir.
0: Hani maksimum da 200 lira.
1: 50, 60, 70. 50, 60, 70. Top budur.
0: Ama gidip 400'de yaparsan çökerler sana.
1: Ondan sonra bundan bakın 3 sene sonra 5 sene sonra Bodrum esnafı kan ağlıyor. Ondan sonra geçen sene yazın okumuştuk. Bodrum turu, evet, bir, evet, bilmem nesi, evet, açıklama, evet, yapıyordu falan filan. Yani
0: sonra ağlamayalım.
1: Ağlamayalım.
0: Ağlamayalım. Her şeyin bir ederi var.
1: Ondan sonra diyorsun insanlar kıyının niye öbür tarafına geçiyor? Çünkü orada
0: o kadar pahalı değil.
1: 1 euro mesela 0.50 sent.
0: 75 lira Çanakkale'de demiş. Çanakkale'de 75 lira diyor.
1: İşte yani o dedim 50-60-70, 50-60-70 öyle.
0: Evet.
1: Topu mu büyük acaba?
0: Bak bizim burada 100 lira demiş. Oğlum. Bizim bura dediğin neresi efendim? Bayrampaşa'da 30 lira topu. Sancaktepe'de 30 lira. Bak gelenleri söylüyorum.
1: Beyler yemeyin. Küçük toptur o.
0: Bizim burada 200 lira diyor.
1: 200 lira çok.
0: Arkadaşlar sizin orası neresi ama yazın orayı ya.
1: Adınızda mı yazıyor?
0: Yaz yazın
1: 200 lira çok para. Çok para abi.
0: Adam 20 bin dolar kira veriyorsa demiş normal diyor o fiyat diyor.
1: Ya beni ilgilendirmiyor kardeşim. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi.
0: Ya Güneş gidiyor Güneş.
1: Beni ilgilendirmiyor hanımefendi.
0: Oğlum 400 lira çokmuş hakikaten ya. Peki insanın niye alıyor bu şeyi?
1: Var, alıcısı var sevgili Yıldırım bir şekilde. Her sene okumuyor muyuz böyle haberi? 300'e topu satıyor, 400'e topu satıyor. Ne değerli topunuz varmış ya.
0: Erdek'te topu 40. Konya'da 25-30. Maraş 60 lira topu.
1: 60 lira güzel. 60,
0: Kayseri 50-60.
1: Güzel.
0: Yeşilköy 80. Burada hemen şurası.
1: Hemen Yeşil... burada 80 lira
0: 80
1: diyor.
0: 80 lira diyor. Sakarya 60. Yani genelde söylediğiniz gibi Göktürk'te 180-200.
1: Göktürk'te evet ya, orada değişir sevgili Yıldırım. Çünkü ünlülerin uğrak yeri, anladın mı? Orada
0: ondan
1: bir,
0: dolayı
1: bir
0: mı?
1: Bir sürü ünlünün orada evi mevi falan var ya Göktürk'te.
0: Tamam,
1: o yüzden
0: oldu.
1: Orada mekana göre, yere göre, semte göre fiyat belirleme şekli.
0: Bursa'da 25'i gördüm demiş. 25 de çok, 25'te onu yemeyin.
1: Yani 25'lik topa 2 dil atarsın biter.
0: Değil mi?
1: Öyle bir toptur o. Yutarsın o topu bak.
0: Favoriniz neydi hocam? Sizin favoriniz neydi? Toptaki favoriniz neydi?
1: Nasıl şey?
0: Neli.
1: Ben sevgili Yıldırım şey vanilya sade yani ve bitter ya da Belçika çikolata.
0: Havalara bak Allah'ım ya.
1: Normal çikolatalı değil ama Belçika ya da bitter.
0: Babanın evinde de böyle büyüdün oğlum. Bitterle büyüdün.
1: Bunu güzel. Güzel yapandan yerim. 60'a alıyorum ben de. 60-65 arası sevgili Yıldırım. O fiyatları alıyorum.
0: Bakırköy'de mi?
1: Topunu. Yok mesela Şarköy'e gittiğimde. Ha, orada Şarköy'de. O fiyatlarda.
0: Selancığım favorin ne yavrum?
2: Limon.
0: Ben de kavuncuyum. Severim. Bizim
1: çok
0: de
1: çeşitli var.
0: Bizim burada da 50 lira. Hemen evin yakınında bir yer var. 50.
1: Dondurmacıda 50 lira.
0: 50 lira. 50 lira. 50 lira.
1: He, güzel. 20 evet. liralık toplar bence...
0: Gelmiş abi mesela Isparta'da 10 liraya var diyor, topu 10 liraya.
1: Yok abi.
0: Arkadaşlar o da çok ucuz ya.
1: Yemeyin bak, 10 liralık topu yemeyin.
0: Ne var içinde acaba?
1: Yemeyin 10 lira, o kadar da değil yani, buna bir emek var ya.
0: Şekerli sudur ya o, dondurmuşlardır. Biraz limon da anlatmışlar.
1: Limon yoktur ya. Limon nerede?
0: Yani.
1: Hocam Maraş'ta yemiş mi hiç? Geçen sene gittiğimizde Maraş'ta bize çok güzel dondurma ikram etmişlerdi.
0: Of çok güzeldi.
1: Hatırlıyorsun.
0: Hatırlıyorum.
1: Orada belediye başkanımız oraya bizi çağırdı, evet, abilerimiz, evet, falan gelmişlerdi.
0: Çok güzeldi gerçekten.
1: Eve de getirdik hatta böyle şeyli, korumalı.
0: Ne güzeldi
1: borolu.
0: Ya.
1: O dondurma var ya, efsane dondurmaydı.
0: Havalimanında dondurma satılıyor ya Maraş'ta. Böyle dükkanı var bayağı.
1: Öyle güzel dondurması
0: çok güzeldi,
1: vardı.
0: Çok güzel. Mersin 100 lira diyor ama mekana göre değişir. Marina'da 300 oluyor diyor. Aynı dondurma diyor.
1: Marina'ya geçiyorsun 300 TL.
0: İşte yani mekana göre işte değişir. Mekanı Almanya'da kiralarını. Da gelmiş, onu da söyleyelim. 1.60 euro diyor Almanya'da diyor.
1: 1.60 euro.
0: Topu diyor.
1: Ya bizimkiyle aşağı yukarı normal ortalama seviyelerde. 80 lira falan herhalde.
0: Abime külah vereyim mi demiş.
1: ya eskiden sevgili... Bak külahta da işler değişmiş sevgili Yıldırım. Mesela ben şeyden gene örnek vereceğim. Gittiğim şarköyden örnek vereceğim. Eskiden 3 top alana... 3 top alırsan normal bildiğimiz dandik külahlardan değil de kornet külahlarından veriyorlardı. Şimdi 3 topa da vermiyor, külahı 10 TL yapmış. Ayrı satıyor.
0: Ayrı bir satıyor. Çok,
1: sonra baktım
0: avucumun içine yer... mi alacağım oğlum topların?
1: Yok, normal külah var ya böyle hani saman gibi külah.
0: Hayır mesela şöyle mi
1: avucumun
0: oluyor?
1: Avucumun içinde erir.
0: Tamam şunu merak ediyorum. 3 top 150 lira.
1: Tamam.
0: Abla külah da veriyorum dedi. Külahı da 50 saydım mı, öyle mi oluyor?
1: Külah da 10 lira. Kornet külahı istersen, o bisküvi gibi kırılan tatlı külahlardan istersen 10 liraya ayrıyetten onu veriyor. Yoksa normal bildiğimiz saman külahlardan veriyor.
0: Dandik külah.
1: Dandik külah, onu yiyemiyorsun çıtır çıtır.
0: Külahları değişiriz.
1: Değişiriz.
0: Peki bugün evlilik yıl dönümümüz diyor arkadaşlar. Bir tebrik alsak, bir şarkı eşliğinde eşimin adı da Armağan, ben Murat... Hani bir kutlama yapsanız diyor. Ne oldu?
1: Olur. Yapalım kutlama.
0: Niye baktın?
1: İsimler yalnız... değişik geldi o yüzden.
0: Armağan ve Murat. Oğlum Armağan unisex bir isim.
1: Ya tamam.
0: Erkek de var, kadın da var.
1: Trollenmiyoruz değil mi?
0: Hayır. Niyorsun mesela Suat'la Murat bak da olabilirdi.
1: Ne olsun?
0: Suat da unisex bir isim.
1: Evet Suat da var. Ne olsun isterdin biliyor musun? Sen dedin ya Armağan unisex bir isim diye. Hmm. Murat kadın olsun isterdim şu an mesela.
0: Yoktur
1: İsim
0: canım
1: olarak.
0: Yok,
1: hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım.
1: Ama Suat'ı da... çok duydum.
0: Suat var.
1: Umut da var. Armağan benim ismimden var. De var mesela.
0: Evlilik yıl dönümlerini kutlayalım.
1: Kutlu olsun, mutlu olsun.
0: Nice yıllarınız
1: güzel
0: olsun.
1: Güzel yıllarınız efendim. Olsun inşallah.
0: Evet. Bireysel külahlanmaya geçelim mi demiş.
1: Herkes kendi külahını kendi getirir.
0: Bugün ne şakalar ya dinleyiciden.
1: Çok fena.
0: Vallahi bir
1: şey. Birinci şaka efsaneydi, bu ikinci şaka.
0: Bravo. Tebrik ederiz. Evet. Hangi Murat demiş? Kara Murat. Bu iğrenç şakayı bana yaptırdınız ya, size de yazıklar olsun. Abi dinleyici gaza getiriyor ya.
1: Yapıyorlar. Yani.
0: Vallahi yapıyorlar.
1: Veriyor alttan sevgili Yıldırım lafı bize.
0: Ankara'da bir şey, Adana'da bir kişi bayiden 0 kilometre aldığı otomobili satış öncesi eksperse götürüyor. Geçen sene de böyle haberler
1: bak,
0: okuyorduk.
1: Bak bu haber çok enteresan. Bunu sevgili Yıldırım biraz şey okur musunuz tane tane? Çok acayip sona gidiyor haber.
0: Adana'da bir kişi bayiden 0... Oğlum tane tane okuyorum, nasıl okuyorum?
1: Anlayalım yani, anlayalım, geçiştirmeyelim.
0: Ekspertizde aracın bazı bölümlerinin boyalı olduğu ortaya çıkıyor.
1: Sıfır alıyor.
0: Vatandaş aracın ayıpsız yenisiyle değiştirmesini istiyor ancak talep reddediliyor. Açtığı davada yerel mahkeme aracın ayıpsız misliyle değiştirmesine karar veriyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bu kararı bozuyor.
1: Üzdün Yargıtay. Burada üzdün Yargıtay.
0: Amanını Yargıtay. Vallahi üzdü be.
1: Üzdü.
0: Yargıtay kusurun üretim kaynaklı gizli ayıp olduğunu ancak... sürüş güvenliği ve konforunu etkilemediğini belirtmiş. Yargıtay aracın yenisiyle değiştirilmesi yerine ikinci el değer kaybının tazmin edilmesi gerektiğine hükmetmiş.
1: Sürüş konforunu, o zaman motoru olsun gerisi olmasın Yargıtay'a
0: yani, göre. Öyle mi oluyor öyle. O zaman?
1: Arabanın her yeri değişebilir aynı mantıkla. Bunun önü çok açılır bak, bu karar çok...
0: Peki bu Yargıtay'ın kararı da bozulabiliyor mu?
1: Ya bunun da bir temyizi var mı bilmiyorum. Onu da bir avukat aracılığıyla öğrenelim.
0: Var mı bizi dinleyen bir varsa. Avukat vardır illaki.
1: Son karar mı Yargıtay?
0: Bir avukat var mı aramızda avukat? WhatsApp'tan bir aramak istiyoruz kendisini
1: yerel
0: canlı yayında.
1: Yerel mahkemenin kararını Yargıtay bozuyor. Yargıtay artık bitti mi bu iş?
0: Bitti mi yani?
1: Yani bana çok enteresan geldi. Çünkü sebep şey, sürüş konforunu bozmadı. Yani sürüş konforunu ne bozar?
0: Abi gerek var mı buna? Ben sıfır araba alıyorum. Her şey sıfır olsun istiyorum.
1: Her şey sıfır olsun. Üç parça boyalı araba almışım. Ayıplı mal. Yani ister üretimden kaynaklansın.
0: Ayıplı mal derken ürün anlamında.
1: Ürün anlamında.
0: Öyle bir tonladın ki birine der gibi.
1: Ayıplı mal.
0: Ayıplı mal. Ya ne diyeyim ben? Gibi oldu.
1: Ama güzel bir şey ya. Yeni bir şey buldum. Birine yeni bir ifade buldun şu anda.
0: Aa evet.
1: Bundan sonra bak hiç kullanılmayan bir şeyi artık kullanabileceğiz sevgili Yıldırım.
0: Ya bak ya, bizim dinleyici niye böyle yapıyor ya? Bak yine aynı şeyler geldi.
1: Ya.
0: Finansçıyım aramayın, mimarım aramayın.
1: Aramayacağız
0: avukat
1: ya.
0: Avukat değilim aramayın.
1: Hocam beni aramayın berberim. İyi güzel. İnşallah.
0: Ya yapmayın
1: inşallah
0: bunu kurumu
1: alayım ya. Senin berbere gelir de tıraş olur o zaman görürsün.
0: Avukat değilim ama insan hakları mahkemesine gitsin.
1: Yok öyle değil ya biz kendi içimizde halli insan hakları ya. Yok Avrupa Birliği.
0: Ya bizim bu dinleyiciyle işimiz var ya vallahi billahi.
1: Bir de merak ediyorum Türkiye'de çok fazla böyle vakalar duymaya başladık sevgili Yıldırım.
0: Çok var.
1: Mesela İspanya'da Almanya'da oluyor mu bilmiyorum. Mesela İngiltere'de İtalya'da sıfır aldığın arabanın üç parçası değişik çıkabiliyor mu?
0: Ya abi olabilir mi öyle bir şey?
1: Bizim burada biliyorsun gümrüğe bir geliyor araç gemide boyanmış ya. Vurmuşlar bir yeri gemide parça değiştirip sen sıfır diye alıyorsun. Arabayı satarken iki sene sonra arabanın diyor ki kapı değişmiş.
0: Kapı ben, değişmiş. Lan sıfır aldın.
1: Haberim yok sıfır almışsın. İki sene sonra öğreniyorsun eğer ekspertizi yaptırmadıysan.
0: Ya sizin yüzünüzden avukat yazdıysa da göremiyorum ya.
1: Ya gitti hepsi.
0: Vallahi
1: ya.
0: Billahi hepsi yok. Alta kaldı ya alta gitti hepsi.
1: Nurten bugün benim doğum günüm kimse kutlamadı. Doğum günün kutlu olsun.
0: Kutlu olsun. Mutlu
1: bizden
0: yıllarız
1: umutluymuş.
0: Olsun inşallah.
1: Umudunuzu sağladık.
0: Ney? Umudunuzu sağladık.
1: Öyle bir şey işte ya.
0: Ne diyorsun oğlum?
1: Yargıtay'ı da Anayasa Mahkemesi bozabilir diyor. İş yürü. Abi net bir cevap var. Şamil Bey yok mu ya?
0: Şamil yok. Şamil sapta.
1: Şeyde.
0: Sapta mı? Support yapıyor.
1: Bir Şamil kalmıştı yapmaya.
0: Hocam ona da sap diyen var, sup diyen var. Onun doğrusu nedir?
1: Sup.
0: Sup mudur?
1: Sup. Sup.
0: Sup.
1: İngilizce çorba anlamına da geliyor. Denize girdiğin için.
0: Hayır oğlum stand-up'ın kısaltılması o.
1: Stand-up mı?
0: Ayakta sürülüyor ya sup.
1: Aa, ne alaka ya? Stand-up şovdur.
0: Oğlum öyle değil. Sup'un... Sup bir kısaltmadır.
1: Sup çorbadır.
0: İngilizce kısır bir dil olduğu için.
1: Sup diye yazılır çorbadır.
0: Tamam oğlum. Denizi tamam çorba tamam düşün. Tamam.
1: Bak,
0: aa Şamil yazdı dur.
1: Mantığını anlatacağım. Şamil sen Şamil'i ara.
0: Susar mısın?
1: Tamam sustum ya. Ya bir şeyi bilimsel olarak anlatamıyorum şu yayında ya.
0: Tamam sus oğlum. Yeter. Vallahi yoruldum senden.
1: Şamil
0: ya.
1: Bey ben soracağım.
0: Dur.
3: Efendim.
0: Şamil'im günaydın.
1: Saygılar
3: günaydın
1: hocam.
3: Abi.
0: Ne yapıyorsun babacığım?
3: Abi uyuyordum. Dinleyici yazmış. Avukat arıyor Alem Efendi diye. Hemen
1: abi acil dava var. Acil dava var.
0: Şamil'im haberi duydun mu?
3: Yok ben yeni
1: hemen
3: uyandım.
1: Söylüyorum.
3: Abi, haberim yok. Ben de televizyon izliyordum.
1: Hemen söylüyorum. Hocam bak şimdi ya. Haber şöyle. Adam gidiyor galeriden sıfır araba alıyor. Sıfır. Ondan evet. Sonra sıfır arabayı ekspertize götürüyor. Ekspertizde 3 parça boyalı çıkıyor. Adam diyor ki bayiye bu ayıplı maldır diyor. Bunu diyor birebir değiştireceksin diyor. Bayi de diyor ki ben değiştirmem diyor. Adam da mahkemeye başvuruyor. Yerel mahkeme diyor ki adam haklı. Bu bir ayıplı maldır. Birebir aynısını değiştirmesine karar verilmiştir.
3: Tamam.
1: Sonra Yargıtay'a taşınıyor mevzu. Yargıtay da kararı bozuyor yerel mahkemenin. Bu bir ayıplı mal değildir. Üretimden hatalı kaynaklı bir mevzudur. Sürüş konforunu etkilemediği için... Sadece değer kaybının ikinci ele düştüğü için değer kaybının
0: bedeli ödenecektir.
1: Bedeli diyor. Ödenecektir diyor. Şimdi.
0: Şimdi Yargıtay son nokta mıdır Şamil? Daha
1: bitti
0: bir yere
1: mi? Dava bitti mi?
3: Şöyle Yargıtay'dan sonra iç hukuk yolları tüketildiği için Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir vatandaş.
1: Gidebilir mi Anayasa Mahkemesi'ne?
0: Gidebilir. Daha yol açık diyor demek ki.
1: Şahsi bir
3: tabii
1: başvuru yapabiliyorsun.
3: Olduğu için gidebilir. Ha, evet. Gidebilir.
0: Tamam bu Şamil da... kapatıyorum o zaman.
1: Tamam bu kadar mı?
3: Öyle karar mı olur ya?
0: Vallahi öyle haberde öyle
1: yani,
0: diyor yani.
1: Yani sürüş konforunu etkilemediği için o zaman bize dedik ki yani motorla vitesi koy geri kalan her şeyi değiştir.
0: Değiştiririz. Olur mu öyle ya?
3: Abi, öyle değil. Detayda bir farklılık vardır. Şöyle borçlar kanununa göre seçimlik haklarımız var. Bunlardan kimi para iadesi, kimisi işte masraf paradan bir kısım indirim. Seçimlik haklar var. Orada bir teknik olarak bir başka bir şey vardır. Onu bilmiyorum dedi.
0: Haber eksik şey, olabilir diyor.
1: İçeride bir şey vardır o. Diyorsun.
0: Tamam.
3: Tabii.
0: Yüce tabii, divan tamam. Yok mu demiş dinleyici mesela. Yüce divan.
3: Yüce divan Anayasa Mahkemesi şeklinde Türkiye'de iç hukuk yolları tüketildiğin Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyorsun.
0: Tamam hadi uyu sen o zaman. Biz senin yeni bir şey olursa arıyoruz Şamil'im.
1: Ya bence iç hukuk her yolları zaman. Çabuk tükettik. Bak iki tane bir ara bir şey daha lazım.
0: Ya oğlum denir mi hukuk adına ne biliyorsun?
3: Zaten ama var. Yerel mahkeme istinaf Yargıtay var.
1: He, istinattan sonra Yargıtay var. Haberde istinat yazmıyor mesela. Var. He, tamam, istinata gidilip Yargıtay'a
3: eski
1: gidiliyor zaten.
3: Eski bir davaysa Yargıtay, istinat yoktu o zaman. Yeni yani 3-4 yıllık bir mevzu ona girmiş olabilir.
0: He. Bak dinleyici diyor ki yalnız Şamil'de tam avukat sesi vardı.
1: Güzel ses.
0: Ya hanım yeni uyandı ondan öyle. Günaydın merhaba ben yeni geldim. Abi
1: bundan sonra davalara uykulu katılalım. Ses çok iyi.
0: Şamil'im çok öpüyorum seni.
3: Ben de sizi iyi yayınlarım.
0: Akşamla oluyorum. Çocuklar araya gidiyoruz sonra devam.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bak Şamil Bey'i hep böyle değişik şeyler için arıyoruz. Vallahi bir gün ihtiyacımız olacak açmayacak.
0: Ya bir gün de arayalım nasılsın iyi misin her şey evet, yani mı? Yayında alacaklarını alabiliyor musun? Mahkemelerin nasıl gidiyor?
1: Halini hatırını soralım. Hep işimiz düşünce adamı arıyoruz.
0: Support
1: ya.
0: Nasıl gidiyor mesela? Bir bakalım
1: i̇yi
0: abi.
1: İyi mi? Sapçılık iyi gidiyor mu? Bunları soralım.
0: Efendim programımızın avukatı sevgili Şamil Gürcü bağlandı. Var olsun. Çok teşekkür ederiz. Araç alırken dikkatli olalım.
1: Nasıl olalım mesela?
0: almadan işte. Bir ekspere sokalım. Almadan sokalım.
1: Almadan sokturuluyor mu öyle?
0: Ya bu alet var yani bir alet de geliyorlar arabanın yanında.
1: Yanımızda bir tane boya aleti.
0: Böyle aleti bastırıyor tık, böyle tık, diyor ki tık, tık, tık, tık, tık. Abi bu boyalı araba diyor.
1: Ölçümümüzü kendimiz yapalım.
0: Kendimiz yapalım efendim. Dışarıda içine ne koyuyorlar?
1: Belli değil.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Günaydın, selamlar olsun.
3: Selam ederiz. Bak varmış böyle bir yer ve insanlar da var orada.
2: Var orada, oralıyım diyen de yazmış.
3: Gideceğiz ama ilk fırsatta yayak başındayız.
2: Rize'de Yalakdere var abi diyor.
3: Yalakdere var biliyorum, ben gittim oraya.
2: Gittin mi?
3: Evet, Yalakdere. Doğru. Tam senlik bir hesap. Tam senin memleket. Tam senin memleket biliyor musun?
2: Nereli olmak istesen deseler
3: Yalakdere.
1: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her

0: 8.40 şov devam eder. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla. Hayatın heyecanı heyecanı yok. Hocam hayatınızın heyecanı var mı bu ara?
1: Heyecan her zaman olmalı sevgili Yıldırım. Bende de var. Heyecan var. Hep heyecan. Kendi kendime heyecanlar yaratıyorum. Güzel. Olmadığı zamanlarda heyecanlar yaratıyorum.
0: Hayata tutunmak adına.
1: Tutunmak adına. Bir şeylerden ne derler ona?
0: Kafa dağıtmak, kaçmak, kafa uzaklaşmak dağıtmak, için.
1: Kaçmak, uzaklaşmak adına bir şeyler yaratmak lazım. Yoksa heyecansız hiçbir anlamı yok ki.
0: İnsan kendini tükenmiş hissediyor o
1: tabii,
0: zaman.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Arada bir tatil iyi gelir.
1: Bir yenilenme.
0: Heyecan
1: yerine gelir, eski haline
0: evet,
1: gelir.
0: O yüzden Ağustos'un sonunda bir izne daha.
1: Ayrılmayı planlıyoruz affınıza sığınarak.
0: Daha var. Maksat hayatın heyecanı olsun.
1: Heyecanlı. Daha var. Şimdiden bunu söyleyelim ama yine de daha var.
0: Daha var.
1: Bir tebriğimiz var sevgili Yıldırım. Hediye Hanım yazmış, onu hemen okuyalım.
0: Hediye Hanım.
1: Mersin'den günaydın. YKS sonuçları açıklandı. Kızım Türkiye 1067.si oldu diyor.
0: Oo, güzel derece.
1: Nisa'yı tebrik eder misiniz
0: tebrik
1: diyor.
0: Tebrik etmez miyiz?
1: Tebrik
0: etmez
1: ederiz
0: miyiz?
1: Nisa.
0: Bravo. İşte hayatın heyecanı meyecanı.
1: İşte bu.
0: Heyecanı meyecanı.
1: Heyecanı bak, uzun bir çalışmanın sonunda YKS sonuçlarıyla açıklanan heyecan başka bir seviyeye katlandı.
0: 1067 değil mi? Doğru
1: 1067.
0: Mu? 1067. 1067 helal olsun.
1: Vallahi bravo. Bravo. Neredeyse yani 4 puan daha alsa Anadolu'nun kapısını Türkleri açacaktı. 1071'le. Nasıl şakam?
0: Bu mu? Şaka bu mu yani? Şaka bu mu?
1: Çok iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Yani o kadar da şey değil tabii de. Anne 1067. oldu. Bu iyi bir derece yani baktığında.
1: 1067 Türkiye'de çok güzel bir derece almış.
0: İyi bir okula girebilir değil mi?
1: Girer. İstediği yere girer muhtemelen. Nereye istiyor bilmiyorum da muhtemelen girecektir.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi hayırlısı olsun inşallah.
0: Siz kaçıncı olduğunuzu hatırlıyor musunuz?
1: 1 milyon galiba öyle bir şey.
0: 1 milyon mu?
1: Öyle bir şey. 800
0: milattan önce.
1: O civarlarda bir şeydi benimkisi.

0: öyle hadi.
1: Oğlum 1 milyon çok ya.
0: Öyle bir şey.
1: 1 milyon çok oldu ya.
0: İşte 3 milyon kişi arasında 1 milyonuncu falandık herhalde, öyle bir
1: güzel,
0: şeydi.
1: İyi
0: öyle
1: derece, şeydi. İyi derece.
0: Siz kaçıncı oldunuz?
1: 1 milyon falan benim de aynı hemen hemen o civarda.
0: O yüzden beraber birleştik aynı programda.
1: Bizde sıralama yoktu ya galiba.
0: Hiç hatırlamıyorum.
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: Nerede 1067?
1: Bir şey, en başarısız olduğunuz sınavdan kaç puan almışsınız onu hatırlıyor musunuz?
0: 0-5.
1: 0-5 ben 0-5. De hatırlıyorum.
0: 0-5'e gidiyor. 0-5. 0-5'in altında
1: şeydi o, ismini yazdım diye verdim diye bir de rencide ederlerdi.
0: Yok ben bayağı yaptığımı zannediyordum. Bir de öyle bir şey benimki.
1: Hocam kağıdıma bakabilir miyim?
0: Kağıdı full verdim yani.
1: 0-5 aldım.
0: 0-5 aldım. Komple yanlış.
1: Oğlum matematiğin cevaplarını Türkçe'ye mi yazdın? Ne yaptın? Nasıl olabilir böyle
0: bir şey? Mevzu ne biliyor musun? Şimdi üniversiteye girmişsin, ilk sene karşında genel muhasebe diye bir ders var. Hayatımın hiçbir aşamasında muhasebe ile ilgili hiç top sadece bakkala para üstü al bu. Bu. Ben de çalıştığımı zannediyorum genel muhasebeye. Sözel çalışıyorum, anladın mı? Önüme bir kağıt geldi. Yaptık bir şeyler ama alayı yanlışmış.
1: Yanlış.
0: Tabii hesap kitap işleri olunca.
1: Ben de lisede almıştım. 0-5 vermişti hocamız sağ olsun.
0: 0-5'i aldık. Cebimize koyduk.
1: Kaç kişi içinde 1 milyonuncu olduğunuz peki hocam diyor.
0: 3 milyon.
1: En azından 3'te 1 başarı oranı. Evet. Bu da bir şey.
0: Okulda dinliyor.
1: Hocam bence kaydırmış diyor.
0: Severim aslında. Çok sınavlarda yapmışlığım vardır.
1: Hmm, kaydırmayı.
0: Evet.
1: Eyvallah. Kayseri tatlısı değil mi? Kaydırma. Biraz tatlı ismi gibi. Ne öyle bir şey vardı ya, öyle bir tatlı adı vardı.
0: Kaymaçina var benim bildiğim.
1: Yok değil değil değil. Sena bilir belki ya.
0: Kaydırma şey gibi. Bu hüpretilen var ya, onun ben sanki onun ismi olabilir.
1: Kayseri yağlama. Ha, yağlama ile kafam karıştı.
0: Kayseri kaydırması.
1: Değil mi, bir tatlı adı gibi.
0: Kaydırma böyle sütlü.
1: Sütlü,
0: sütlü tatlı.
2: Tatlı da varmış bu arada.
1: Kaydırma diye tatlı mı var?
2: Karadeniz Samsun yöresine ait kaydırma genelde kıvratma olarak bilinirmiş. İnce açılmış baklavalık.
1: Oradan bilinçaltımızda da belki kalmış.
0: Kaydırma.
1: Çünkü andırıyor, bir şeyi andırıyor.
0: Bildiği tatlı.
1: Bir kaydırma da yiyelim be.
0: Bak o da tatlıymış yani. Yapılan da tatlıymış.
1: Tatlıymış, evet. Hoca hakkında dava açılıyor sıfır verdiği zaman. O yüzden 0-5 veriyor diyor.
0: Eskiden de öyle miydi, yeni mi oldu bu?
1: Bilmiyorum ki.
0: Biz çünkü ben okuduğumda tahminim TBMM yeni açılıyordu işte.
1: O kadar
0: yani
1: eski.
0: Bir...
1: Evet. Bak ben de 1 almıştım diyor dinleyicimiz.
0: 0-1.
1: Evet. Çok yok 1 direkt 1 almış.
0: 1 sadece
1: 1. 0-5 en azından virgül virgül bir şey var.
0: Bir şey var. 1 ne,
1: ne ya?
0: 1 olmaz ki ama, ayıp. Verilir mi çocuğa 1?
1: Adını yazmışsın, 1 veriyorum. Diyor. 5 almıştım en düşük puan olarak. 2, 5, 15. Puanlar böyle.
0: Herkes almış bir şeyler.
1: Evet.
0: Herkes
1: ve unutulmamış almış. Bak. En yükseği sorsam kimse hatırlamaz.
0: En yüksekte tam puandır ya. Tam puan almışsındır.
1: 100 aldım canım.
0: 100 aldım. Ben de. 100 aldım. Var, 100 yüzüm aldım. Var. Neyden aldın?
1: Bedenden. Beden eğitiminden 100 aldığımı hatırlıyorum.
0: Harika.
1: Ne oğlum, zordu beden eğitimi.
0: Zor tabii. O atlaması var, kasalarımız
1: var, şeyi var.
0: Taklası var, ters
1: eşofman
0: taklası var.
1: Tam olacak eşofmanı giyiyorsun. Altta kundura. İşte hep oradan hoca puan kırardı.
0: Ayakkabı yok.
1: Ayakkabı yok.
0: Ya evde unutmuşsun ya gerçekten yok.
1: Ne kadar iğrenç bir görüntü hatırlıyorum. Bir de bizim zamanımızdaki eşofmanların...
0: Eşofman, muşamba bir
1: de. Eşofmanların altta İspanyol paçaydı. Fermuarlı.
0: Ya da çıt çıtlılar vardı bir ara, çıt çıtlı.
2: Benim en düşük bedendi. 30 almıştım.
1: Nasıl olabilir ya?
2: Takla atamadığım için.
1: Aslında sen de takla.
0: Niye?
1: Taklaya gelemez.
2: Dönemiyordum.
0: Kilolu muydun?
2: Yani evet.
0: Daha kolay dönersin o zaman.
2: Ellerimin üstünde duramıyordu.
0: Sal kendini, yuvarlanırdın zaten.
1: Abi dönemiyorsun diye 30 mu verdi ya? Evet. Bu da vicdansızlık be abi.
0: Yani görüyorsun öğrencinin durumunu, fiziksel
1: kız.
0: Durumunu görüyorsun. Yani
1: hadi sena, hadi hadi anam. Hadi hadi canım benim.
0: Kaldıramıyor kız kendini yani, belli
1: yapamıyor
0: ki
1: kız.
0: Bir şey var ya, gör yani. Kalkmıyor.
1: Selen çok üzüldüm
2: ben. Ben de çok rencide etmiştim.
1: Ağladın mı peki?
2: Yani ağladım evet. Bir daha yemeyeceğim falan demiştim.
1: Ne zamana kadar? 2026. Abi dönemiyor kız yani, yok. Yapamıyor mu? Ne var bunda?
0: Ya bu da başka bir şey yaptır yani. Herkes aynı hareketi yapmak zorunda.
1: Ya ileriye dönme, yana doğru dön. Hadi sen de yan dön.
0: Yan dön.
1: Yuvarlan böyle.
0: Bir şey, başka bir şey yaptır ya.
1: İlla kafanın üstüne mi döneceksin?
0: Olmaz ki.
1: Geriye dönük dava açılıyor mu?
0: Biraz esnetilmeli ya. Biraz esnetilmeli abi. Yani biraz esnetilmeli.
1: Allah Allah. Bak bedenden ben de 50 almıştım diyor Hulusi Bey yazmış. Ama ne olduğunu yazmamış. Herhalde o da taklayla ilgili bir şey galiba. Bedende zaten yapılabilecek şeyler belli. Yapılamayacak şeyler de belli de.
0: Zaten bir sürü yapıyorsun. Ondan sonra serbest bırakıyorlar sevgili Yıldırım. 5 dakika 10 dakika.
1: Evet.
0: Aa, o kadar.
1: O kadar.
0: Taklanı yap, eğil, ısınma hareketleri. Hadi çocuklar serbest.
1: Kızlar voleybol oynasın.
0: Erkekler futbol oynasın. Okul bahçesinde oynamayın. Ön bahçede oynamayın.
1: Ali demiş ki ben de dönemiyordum. Hocayla konuştum geçtim. Nasıl yani? Hocam dönemiyorum ama mi? Ben size çok güzel bir kasa domates getireyim. Rüşvet mi teklif ettin? Ne oldu? Askerlikte
0: gibi dönme istirahati aldım.
1: Terlik istirahati vardı.
0: Şılav istirahati.
1: Hanımlar bilmez. Sen bilir misin?
2: Ayakları ağrıdığı için mi?
1: Evet. Terlik istirahattir o.
0: Şişiyor, su topluyor, şişiyor. Patlıyor, yara oluyor, bir şey oluyor. Terlik istirahati alıyorsun.
1: Ben müzikten 10 almıştım. 100 gireceğine 10 girmiş. Onun yüzünden takdir alamadım diyor.
0: Abi yanlış gir, düzeltmiyor mu bunu?
1: Ne bileyim.
0: Allah Allah.
1: Sena Hanım çok kötü taklaya gelmişsiniz.

0: bir kampanya var çocuklar. Nedir?
1: Bu kampanyayı okuyorduk sevgili Yıldırım. Şimdi 31 Temmuz'a kadar uzatılan bir kampanya bu. Neydi anlatalım. Ankastre ocağınız ve Ankastre fırınınızı Uğur'dan alıyorsunuz. Tam 9170 TL değerinde davlumbazı.
0: Ne diyorsun?
1: Hediye ediyor size.
0: Ne diyorsun?
1: Uğur soğutma. Devam ediyor. 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9545 TL değerinde.
0: Susebili.
1: 18'lik ve 24'lük büyük ölçekli klima alanlara da 12610 TL değerinde Susebili'li Uğur.
0: Hediye.
1: Hediye ediyor. Ve bitmiyor sevgili Yıldırım. Büyük hacimli seçili X-Large ve XX-Large No Frost buzdolapları alanlardan 16425 TL değerindeki derin dondurucuyu da Uğur size ücretsiz veriyor.
0: Veriyor.
1: Muhteşem kampanyalar, kaçırmayın. 31 Temmuz'a kadar devam ediyor.
0: Bir şey
1: uzatıldı.
0: Kalmadı.
1: Süre uzatıldı.
0: Evet efendim. Hadi araya gidiyoruz. Aradan sonra...
1: Araya gitmeden bir şey isteyeceğim.
0: Son blok.
1: Fatih Bey, bir şey isteyeceğim. Sayın Ulu Koordinatörüm Yüce Hakan'ım. Bir şey talep ediyorum. Bizim bir akrabamız var, şarkı yaptı.
0: Akraban mı?
1: babamın hala tarafının torunlarından.
0: Şaka mı oğlum?
1: Yok şaka değil. O şarkıyı şey yaparsanız eğer...
0: Akrabanız şarkı çıkardı.
1: Evet şarkı çıkardı. O şarkıyı çalmak gibi bir durum söz konusu olabilir mi yayında diye sormak istiyorum. Biraz kalabalık bir akraba grubu sevgili Yıldırım.
0: Oğlum şaka mı yapıyorsun?
1: Yok gerçek. Sena'ya verdim. Fatih Bey'in önüne attım dedi. Eğer dedi izin verirse dedi yayında dedi.
0: DJ Funky C.
1: Evet benim akraba, hala tarafından akraba.
0: Funky C akraban mı?
1: Funky C, Emre Astaka, Midvox. Bunlar üçü birleşmişler. Vay. Akrabalar.
0: Emre Astaka'yı çok severim bu arada.
1: Hastasıyız.
0: Meslektaşımız, selam ederiz.
1: Selam olsun hepsine.
0: Çok Türkiye'nin en başarılı yayıncılarından biridir bence.
1: Kesinlikle öyle.
0: Emre
1: Kesinlikle
0: Astaka.
1: Öyle.
0: Sakası yoktur, çok iyidir yani.
1: Sağlam
0: yayınlarında
1: sağlamdır.
0: Muazzam.
1: Sağlam adamdır, çok güzel adamdır.
0: Funky C de öyledir. DJ Funky C.
1: DJ diye geçiyor değil mi sevgili Yıldırım?
0: DJ'dir.
1: Siz de DJ'siniz değil mi? Sizin de DJ'lik kariyeriniz var.
0: Performans göstermişliğimiz evet. Vardır ama tabii Funky C...
1: Peki Funky C mi yener, siz mi yenersiniz?
0: Oğlum o şey ustadır ya, çok eskidir Funky C.
1: Mesela Baby Shower yapılsa kim kazanır?
0: Funky C kazanır ya.
1: Kazanır mı? Orada bir operasyon yapılsa kim kazanır? Ben onu merak ediyordum. Ya bak siz de DJ'siniz eğer sevgili Yıldırım... Sanki adınızı değiştirmemiz lazım sizin.
0: Ne yapayım ben, ne yapayım?
1: Ya başka bir isim mi bak? Funky C.
0: Yani adam çok bir, tam DJ adı.
1: Bir, bir isim koymuş Funky C demiş. Bak, o isim aylık 400 bin falan geliri vardır.
0: İsminden dolayı.
1: Senin de adını değiştir.
0: Var mı bir önerim, var mı bana?
1: Var. Fari B. Cardi B gibi.
0: Dur şunu vermem lazım. Bir saniye. Bu Funky C lafı geçtiği zaman, ismi geçtiği zaman bunu vermemiz lazım.
2: Cezava. Funky DJ, Funky Scott, the Bosnia, yes, nigga!
1: Çok funky.
0: Adam söyleyemeyerek söylemiş.
1: Ama o öyle bile güzel.
0: Tamam, dönüşte çalalım o zaman.
1: Tamam çalalım abi, şu şarkıyı bir çalalım.
0: Tamam çalalım. Çok desteğimiz olsun.
1: Desteğimiz olsun sonuna bizimle. Kadar. 26 Temmuz'da çıkacak şarkı.
0: Şarkının bir Türkçe bir İngilizce versiyonu var galiba.
1: Türkçesi de var, İngilizcesi var. Türkçesi Saka. Kendi Emrah Saka'nın sakasıyla yapılmış sevgili.
0: Sakacı.
1: Şakacı.
0: Büyük sakacı.
1: 50'şer TL adam başı 50'şer TL dediler.
0: 50 lira mı aldın?
1: 50
0: lira.
1: Adam başı 50.
0: 50. Oğlum 50 çok az.
1: Ama ilk daha operasyonumuz ilk ya.
0: Konuş sen onlarla.
1: Konuş, 55 isteyeceğim bir dakika.
0: Tamam.

0: Türkçeyi çalıyorum.
1: Tamam.
0: Kısa bir ara, aradan sonra Emrah Saka ve DJ Funky C. Bir de Midvox muydu?
1: Evet, grubun adı da Midvox.
0: Hadi bakalım.
1: Para kim alıyor burada şimdi? Çok kalabalık bunlar abi.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Böyle
4: bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
5: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle bir dünya var.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Şarkının burası böyle şey, bir mısır şeysi gibi olmuş değil mi?
1: Ha? Bekliyor değil mi? İnsan, değil mi?
0: İnsan
1: şey
0: böyle
1: bekliyor.
0: Bir... Tatlı. İçeriden bir kobra...
1: Yılan çıkacak,
0: çıkacak gibi.
1: Yine sepetin içinden sallanıyor.
0: Tatlı. Emrah Sakay'ı, Funky C'yi, Midvox'u tebrik edelim. Selamlarımızı gönderelim.
1: Selam olsun.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Yol açık olsun şarkılarına.
1: İnşallah.
0: Bak Emre diyor ki 90'lardaki televizyon şarkı yarışmalarına benzemiş.
1: Evet, bir Özlem Tekin, bir Şahsenem, benzemiş. Bir Jale.
0: Ona benzemiş diyor.
1: Öyle bir tatlı şey oluyor değil mi?
0: Evet.

0: Son süremiz kalmadı artık. Senacığım teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam size
2: sağ
0: teşekkür ederiz.
2: Sağ olun Fatih Bey.
0: Kıymetli dinleyiciler sizler de var olun. Bir aksilik olmazsa ben akşam 18'de tekrar burada olacağım. Buyurun gelin. Instagram'da bizi bulabilirsiniz. Nasıl? Alem FM Com. Çok geç olsa da anlayacaksın. Gel bana dön diye yalvaracaksın. Şarkıyı Türkçe versiyonu Saka diye aratırsanız bulursunuz efendim.
2: 26 Emrah Temmuz'dan Saka, Saka itibaren çıkacak.
0: Adı çıkmadı.
2: Yok 26 Temmuz sevgili yıldır. 5 gün kaldı.
0: Daha var.
2: İlk bizde.
0: Peki. Yanıcıklarınızı öperiz. Kafa açan uzman.
2: Bitti.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlam.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Garanti
2: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. YKS sonuçları açıklandı. Yanıtı değiştirilen bir soru iptal edildi. Böylece iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. TYT'de 5, AYT'de 3, YDT'de 5 aday birinci oldu. Bu yıl birincilerin çoğunun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti. Sınava ilişkin tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Gülistan 9 soruşturması kapsamında aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner ve Gülistan 9'un telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de gözaltına alınanlar arasında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının bozuk olduğunu söyledi. Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada borçları ve kumar alışkanlığına ilişkin itiraflarda bulundu. Levent, kumarın çok kötü bir hastalık olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde artık gözler yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün liderler turuna çıkıyor. Kurtulmuş ilk önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli ve DEM Parti grubuyla bir araya gelecek. Yarınsa AK Parti grubuyla görüşecek. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Böylece terör soruşturmalarının tek merkezden yürütülmesi hedefleniyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irak uyruklu aynı aileden 4 kişinin üzerinde bulunduğu jet ski alabora oldu. Anne kurtarılırken baba ve 2 kızın cansız bedenine ulaşıldı. Adana'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün şoförü yaklaşık 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün camlarından içeri giren grup şoförü hastanelik etti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: İspanya şampiyonluğu kutluyor. Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya milli takımı kupasıyla birlikte ülkesine döndü. Öte yandan Arjantinli taraftarların maç sonrası polisle çatıştığı olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi Çobani Stadı'nda ağırlayacak. Maç saat 21'de başlayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 93 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.205, yarım altın 20.197, çeyrek altın 10.094, gram altınsa 6.181 liradan alıcı buluyor.

0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 35, Trabzon 27, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz

0: buza buza. Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam.
4: Alem FM.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
2: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Ama dememek için ama sigorta.
9: 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda.

0: haber.com'da.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
7: Play.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: İspanya şampiyonluğu kutluyor. Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya milli takımı kupasıyla birlikte ülkesine döndü. Öte yandan Arjantinli taraftarların maç sonrası polisle çatıştığı olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi Çobani Stadı'nda ağırlayacak. Maç saat 21'de başlayacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi %0,23 puan düşüşle 14.038 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 54 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.335, yarım altın 20.266, çeyrek altın 10.127, gram altınsa 6.203 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Birazdan reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise Dinobile.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: 90'lı yılların
3: en iyileri.
2: Alem Efendi.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: At yarışı.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

Hadi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sorgulama ekranından ulaşabiliyor. Yanıtı değiştirilen bir soru iptal edildi. Böylece iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. TYT'de 5, AYT'de 3, YDT'de 5 aday birinci oldu. Sınava ilişkin tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Gülistan Doku soruşturması kapsamında aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner ve Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de gözaltına alınanlar arasında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının bozuk olduğunu söyledi. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent ise kumar oynadığını kabul etti. Hırsıma ve zaaflarıma yenildim diyen Levent, dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı operasyonda CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. İstanbul'u saran dev çekirgeler için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değil denilen açıklamada, ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmediği bildirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde artık gözler yasal düzenlemede. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün liderler turuna çıkıyor. Kurtulmuş ilk önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Daha sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli ve DEM Parti grubuyla bir araya gelecek. Yarınsa AK Parti grubuyla görüşecek. Trafik kazalarında Haziran ayı bilançosu açıklandı. 2026 yılı genelinde 328 bin kaza yaşanırken en büyük kusur yine sürücülerde görüldü. Ölümcül kazaların baş faili hız olurken Ankara hasarlı kaza oranıyla İstanbul'u geride bıraktı.
2: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam ide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: klimanın bile kesmediği sıcaklara Petrol Ofisi'nden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi Çoban Stadında ağırlayacak. Maç saat 21'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.026 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 9 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.160, yarım altın 20.176, çeyrek altın 10.082, gram altın ise 6.175 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 35, Trabzon 27, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Alem efendim. Biraz
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Enerjis.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Paraflay'ın katkıları.

0: Parafla Hollanda De Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
1: Paraflay'ın katkılarıyla
2: güzellikler dünyası
3: 90'lar, 2000'ler ve şimdi sadece en iyiler.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Selfies. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: verdiği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Her dönemin en iyisi.

0: telsiz.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresiz

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sorgulama ekranından ulaşabiliyor. Yanıtı değiştirilen bir soru iptal edildi. Böylece iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. TYT'de 5, AYT'de 3, YDT'de 5 aday birinci oldu. Sınava ilişkin tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Gülistan Doku soruşturması kapsamında aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner ve Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de gözaltına alınanlar arasında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının bozuk olduğunu söyledi. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent ise kumar oynadığını kabul etti. Hırsıma ve zaaflarıma yenildim diyen Levent, dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı operasyonda CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. İstanbul'u saran dev çekirgeler için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değil denilen açıklamada, ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmediği bildirildi. Trafik kazalarında Haziran ayı bilançosu açıklandı. 2026 yılı genelinde 328 bin kaza yaşanırken en büyük kusur yine sürücülerde görüldü. Ölümcül kazaların baş faili hız olurken Ankara hasarlı kaza oranıyla İstanbul'u geride bıraktı.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Alem Efendi. Birazdan. Atma, atma, atma, atma. Birazdan.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Merhaba, ben Demet Sağroğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Reklam.
2: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Soralım hemen. Sinan abi, yıl olmuş 2026 hala.
1: Yolda telefon çekmiyor hala. En büyük şikayetim bu benim.
0: Vallahi öyle. Reklamlarda hiç yıl öyle demiyor ama. Hatta bir de şey diye reklam yapıyorlar. En iyisi biziz.
2: Benim odamda çekmiyor. Ötesi mi var? Yolu
1: evet,
2: geçelim.
1: Radyo mu her yerde çekiyor?
0: Herhalde kardeşim, radyo mu? Nasıl güzel güldü ya. Bir de...
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi Çoban Stadı'nda ağırlayacak. Maç saat 21'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.026 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 95 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 9 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.160, yarım altın 20.176, çeyrek altın 10.082, gram altınsa 6.175 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Temizlik günü mü?
7: Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.

0: reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: 90'lı yılların.
5: Alem Efendi.

0: Erdiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
4: Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini Harikalar Diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
3: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Reklam.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma

Merhaba, ben Mela Beden. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendi. Alem Efendi.

0: saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: birazdan.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Ekspertise.
2: Dino Bile. İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: biletix.com ve biletspace.com'da.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar Akbank.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi Çobani Stadı'nda ağırlayacak. Maç saat 21'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.974 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 92 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.130, yarım altın 20.160, çeyrek altın 10.074, gram altınsa 6.170 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir ve Antalya 38, Adana 36, Kayseri 35, Trabzon 27, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
4: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine. Spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk gelinden kadınla erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selamı olsun. Herkese merhaba. Dur bir dakika, tarihi de söyleyeyim de sonra lazım oluyor. 21 Temmuz 2026 Salı sevgili dinleyenlerim. Saatler 16.06, Alem FM'de Serdar Trafik'le başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz'de... Pardon oğlum, niye kapalı? Bu Deniz'de...
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne haber?
1: İyiyim, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol, Atom Karınca. Oğlum, motorun dikiz aynasından nasıl gözüktüğünü görmen lazım ya.
1: Nasıl gözüküyorum ya?
0: Görmen lazım ya. Vallahi motorun dikiz aynasından nasıl gözüktüğünü görmen lazım. O böyle kask, motor falan tam böyle karınca gibi. Öyle arkadan.

0: Günün konusu ne? Söyle bakayım.
1: Hemen söyleyeyim.
0: Evet, söyle
1: günün
0: bana.
1: Günün konusu.
0: Ne?
1: Popüler bahaneleriniz.
0: Bahaneler.
1: Bahaneler.
0: Yok.
1: Ama bu, popüler olanlar.
0: Yok, bu bizim köşelerden biri gibi bir şey zaten.
1: O zaman diğer konuyu vereyim. Neye yetişemiyorsun?
0: Neye?
1: Yetişemiyorsun.
0: Yetişemiyorsun.
1: Evet.
0: Ne? Nokta nokta noktaya yetişemiyorum dediğin ne var? Doğru mu?
1: Evet.
0: Bilemedim. Oo, bizim portakal yazmış portakal. Bizim portakalı biliyor musun, Mahmut Portakalı?
1: Yok, bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun? Lakabı Portakal onun. Benim gördüğüm en iyi muhabirlerden, en iyi kameramanlardan, en iyi yapımcılardan falan, artık aklına ne geliyorsa onlardan biridir.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii. Neredesin Porti? Avrasya Tüneli'ne gidiyormuş şu anda. Hadi bakalım. Dün benim karımı aramadınız ya demiş efendim. Ama şimdi yani öyle bir servisimiz yok. Dün öylesine çıkmıştı olay. Değil mi? Öyle hatırlıyorum.
1: Doğaçlama yaptık yani.
0: Evet.

0: Süleymanca ECK yanıyor demiş, 30 derece göndermiş. Çok değil o. Nem çok, nem. Nem çok. Ödemelere yetişemiyorum demiş efendim. Neye yetişemiyorsunuz o zaman konu olarak, evet, veriyorum, tamam mı?
1: Verelim bakalım.
0: Değerli dinleyenlerim, neye yetişemiyorsunuz? 0536-900-1-8902 536-900-1-8902 değerli dinleyenler. Ve Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı var. Size sevineceğiniz bir iki haberim var bununla alakalı. Önce bilgisini vereyim. Harika bir enerji, nefis bir atmosfer, Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselen o efsane coşku. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1-31 Ağustos tarihlerinde KAF'ın fuar alanında kapılarını açıyor değerli dinleyenler. Bu yılki ana tema ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Güzel sloganmış. Sanala değil, evet, hayata bağlan. Evet, evet. Ne işin var sanalla ya? Gidiyoruz bir yerde oturuyoruz. Herkesin de telefon falan böyle kaydırıyor maydırıyor falan. Allah'tan yukarı doğru kaydırıyor. Yana kaydırsa uzaklaşırım oradan. Evet. Yukarı kaydırması problem değil. Alışverişten yeme içmeye, Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey burada sevgili dinleyenler. Bomba haberlerimiz var. İlki, kafa açan uzman 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında bu coşkulu etkinlikte yayın yapacak sevgili dinleyenler. Yayın yapacak. Yayının hemen ardından, onlar sizi bir ısıtıyor. Yayının hemen ardından üçümüz aynı sahnedeyiz. Ben, Fatih Yıldırım, Umut Bezgin. Aynı sahnedeyiz sevgili arkadaşlar. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlenen bu fuar uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri olmuştur. 2020 yılından sonra çeşitli nedenlerle düzenlenemeyen fuar 2024 yılında tekrar kapılarını açmıştır. Hepinizi fuara bekliyoruz. Biz de orada olacağız. Ağustos'ta 16'dan 01'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde KAF'ımdayız sevgili dinleyenler. Bilginiz olsun. Tamam Hüseyin, bunu duyurduk. Bunu söyle, aralarda duyuralım, Kahramanmaraş'ta olduğumuzu duyura. Aa, bizim Lütfi Kahramanmaraş'taydı ya. Lan Lütfi neredesin? Bak sana geliyoruz Lütfi. Neye yetişemiyorsunuz değerli dinleyenlerim? 0536-901-8902 0536-901-8902 Neye yetişemiyorsunuz sevgili dinleyenler? Bir şarkı dinleyelim, şarkıdan sonra aram verelim. Bir dakika dur, bir saniye. Yok. Bir dakika dur. Ne yapıyoruz oğlum, ara vermiyor muyuz?
1: Yo.
0: Yo, vermiyormuşuz, evet.

0: Ödemelere yetişemiyorum valla. Öyle yazmış. Ödemelere yetişemiyorum valla. Ha. Hayatınızına. Tuvalete hep sıkışmış halde son dakika oluyor.
1: Evet, doğru ama.
0: Doğru. En vicdansız tuvalet hangisidir biliyor musun?
1: Hangisi?
0: Kapıya gelirsin böyle evin kapısına.
1: Evet.
0: O böyle evde kimse yoktur mesela. Anahtarla açman lazım binanın kapısını.
1: Evet.
0: O böyle binanın kapısının anahtarını bulamazsın yani böyle. Birini sokarsın girmez, birini sokarsın girer dönmez.
1: Bir şey değil mi şu an, kötü oldu.
0: Bir tanesi şey olur falan. Vallahi sancısı geldi mi?
1: Geldi geldi.
0: Kapıyı açarsın tam böyle gelirsin. Ah de böyle asansör bozuk.
1: Ah.
0: Yazma sayın site sakinleri işte asansörümüz işte bla bla bla tarihinde yapılacaktır falan. Ufak ufak çıkarsın o böyle her katta mesela diyelim ki üçüncü katta oturuyorsun. Birinci katta böyle aman yarabbi ikinci katta artık dayanılacak gibi değil.
1: Yapma.
0: Üçüncü katta ruh bedenden ayrılır.
1: Yapma.
0: Kapıya gelirsin yine böyle araçta bakarsın böyle anahtar böyle tam sokacaksın yere düşer eğilir eğilir almalı eğilmek sıkıntıdır.
1: Eğilme, eğilme.
0: Evet eğilmek sıkıntıdır. Yani panto kemer vardır çok sıkmışsındır filan. Açarsın böyle.
1: İki delik.
0: Açarsın böyle bir şekilde böyle açarsın böyle bir... İki, üç yaparsın Allah kahretmesin üst tarafa da kilitlemişsin.
1: Gitti zannettim.
0: Üst tarafa sokarsın anahtarı bir, iki, üç açarsın. Ayakkabı çıkmaz ayağından çıkmaz ayakkabı yara ayakkabı yara yalın ayak girersin içeriye girersin tuvalete doğru ilerlersin.
1: Yap artık.
0: Ayağa ilerlersin ve gider.
1: Bitti mi?
0: Gider.
1: Gitti.
0: Tabii gider o seni huzursuz etmek için vardır o yani o gider yani. Çocukların enerjisine yetişemiyorum demiş efendim. Çocuklar da çok garip ya çocuklar.
1: Çocuklar
0: benim arkadaşımın oğlu var sabah 5'te yatıp 6'da kalkıp yine zıplıyor. Evet. Sabah 5'e kadar zıplıyor 6'da yatıyor 7'de kalkıyor yine zıplıyor. Zıplıyor. Hiçbir şey yok çocuk durduğu yerde zıplıyor konuşamıyorsun böyle.
1: Erkek
0: konuş benimle bak böyle devamlı böyle konuş benimle.
1: Ne yapıyorsun?
0: İyiyim. Böyle zıplıyor ama.
1: Niye zıplıyorsun sen?
0: Yo sen sabit duruyorsun.
1: Öyle mi?
0: Bir de cevaplar da mantıklı yani.
1: Erkek değil mi?
0: Erkek erkek.
1: Erkek. Erkekler duruyor. Kızlar yapmaz mesela böyle bir şey.
0: Kızlar zıplamaz mı diyorsun?
1: Kızlar mantıklı. Ya duruyorlar böyle ufak ufak şeyler. Erkek durmuyor ki. Oradan oraya oradan oraya.
0: Evet
1: oraya.
0: Abi.
1: Ne yapıyorsun yani?
0: Tatil planlarına yetişemiyorum. Nereye yetişeyim? 15 gün iznim vardı. Bir haftasını Bulgaristan'da yedim. Bir haftada kime yetişeceğim ben demiş efendim. Sonra basketbol antrenörüyüm. Okullar kapalı olduğu için gün boyu evdeyim ama akşam 17'de antrenmana yetişemiyorum demiş. Başka? Bursa'dan saygılar. 42 derece saunadayız. 42 derece. Vay be. Wow. Bitmek bilmeyen ev işlerine Serdar çok şükür. Hayata yetişemiyoruz. Ben Zehra. Ev işlerine yetişemiyorum. Bir yer illaki eksik kalıyor. İki ergen yetiştiriyorum. Sabah 4'e kadar uyumuyorlar. Geç yatıyorlar, geç kalkıyorlar. 4'e kadar uyumayan çocuk. Ama işte diyorum 6'ya kadar zıplıyor bizimkinin oğlu.
1: Biz uyurduk ama ya yatın deyince yatardık yani.
0: Dur bakalım. Üçünüz aynı sahnede düşününce tüylerim diken diken oldu. Bunu daha önce yapmıştık yine Kahramanmaraş'ta yapmıştık. Yine Kahramanmaraş'ta yapıyoruz. Bizim Umut abi 50 lira tokatlamıştı orada dinleyiciden. Evet. Önce ama onlar kafa açan uzman yapacak. Ben otelde dinlenirken. Onlar kafa açan uzman yapacak. Bana para yetmedi. Yok yok. Önce onlar yayın yapacaklar. Şöyle bir hareketlendirecekler. Ondan sonra sahnedeyiz sevgili arkadaşlar. Şu numara değiştirme hızınıza. Oo sen de çok yavaşsın. Bu bayağı oldu. Bir senedir falan bunu kullanıyoruz herhalde. Zamanın hızına asla yetişemiyorum. Ne ara Temmuz oldu da bitiyor demiş efendim. Daha yılbaşını yeni kullan. Daha kafamdaki şapka duruyor ya da. Vallahi. Tamam bu sefer bir şarkı sonra ara galiba.
1: Direkt ara da verebilirsin.
0: Yok şarkı ara.
1: Tamam.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin

0: biletspace.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet, ne yetişemiyorsunuz sevgili dinleyenlerim? 0536-901-8902 0536-901-8902. Az kalsın sen anlatırken üstüme yapıyordum demiş.
1: Al benden de o kadar.
0: Ama benim öyle canlandırıcılarım gerçeksidir yani.
1: Evet.
0: Ben bir gün evet ben bir gün mesela nohut pilav anlattım, milletin karnı doydu.
1: O zaman acıkınca senden birkaç bir şey rica edeceğim.
0: Olabilir. Dur bakalım. Şöyle. Seni dinlemek çok güzel. İstanbul Üsküdar'dan 3 yaşındaki kızım Leyla ile dinliyoruz seni. Eyvallah. Bizim yetişemediğimiz

0: şey bu küçük kızın enerjisi ve hızı. Abi çocuklara ulaşılmaz tabii ki yani. Misafirimin geleceği zaman bir gün öncesinden hazırlığa başlarım ama yine de yetişemiyorum. Son anda elim ayağıma dolanıyor. Bekar bir erkek olarak evine misafir geliyormuş Hüsü.
1: Yani çok fazla misafirim yok. Genelde dışarıda buluşuyoruz.
0: Kabul mü etmiyorsun?
1: Ben çok nadirdir yani. Çok yakın arkadaşım.
0: Niye ev mi kirleniyor?
1: Yok.
0: Nasıl yok?
1: Ya eve niye tıkılıyoruz? Çıkalım dışarılara falan var ya.
0: Kışın mesela kar, diz bozar.
1: O zaman
0: var
1: olur. Gel kahveyi burada içelim, hiç dışarıya gitmeyelim falan olur tabii.
0: Senin ev arkadaşın bizim...
1: Evet.
0: Şey değil mi, söyleyeyim mi?
1: Yok, gizli kalsın.
0: Ciddi misin?
1: Tabii.
0: Ha, tamam. Tamam, ev arkadaşını söylemiyormuşuz.
1: Gizli.
0: Tamam peki. Ben ev arkadaşı olan insanlara gitmiyorum biliyor musun?
1: Niye?
0: Gitmiyorum çünkü ev arkadaşı böyle bir cins olur genelde ev arkadaşları. Genelde öyle olur yani.
1: Tanıman lazım. Ya tanıyorsan gidersin ama.
0: Oğlum ben tanıyorum zaten. Seninki, yani. Seninki konu dışı. Tanıyoruz zaten.
1: Tamam. Tamam.
0: Tanıyoruz. Dur bakalım. Hiç alakası yokken tuvaletim geldi ya demiş. Evet, sonra dur bakalım. Sıcaklardan dolayı uyuyamadığım için sabahları işe giderken otobüse yetişemiyorum demiş efendim. Yaz günü grip oldum. Ben daha yaz gribi olmadım. Sen oldun mu?
1: Olmadım aman aman.
0: Yani. Her sene bir kere garanti.
1: Of, ben nazal hastalıklardan nefret ediyorum yani.
0: Kardeş her sene bir kere ben de garanti, seni bilmem. Ben daha onu olmadım yani. Aman. Nasılsınız Serdar Bey de? Vallahi iyiydim sevgili arkadaşlar. 1 Ağustos'ta uçağa bineceğimi öğrendim. Kahramanmaraş'a geliyoruz. Yani ben de şu an mesela kaç gün var şeye? 1 Ağustos'a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gün var. Ben de bu 10 gün yalan şu an sevgili dinleyenler. Sen benim uçakla alakalı olan sıkıntımı bilmiyorsun değil mi?
1: Yok bilmiyorum. Niye yalan ya 10 gün?
0: Çok büyük problem yaşıyorum uçakla alakalı Hüseyin.
1: Ne gibi?
0: Çok büyük problem yani, çok. Büyük
1: anksiyete
0: sıkıntı.
1: Falan mı?
0: Niyete bilmiyorum ama yani çok.
1: Tuvalet mi?
0: Yok hayır.
1: Psikolojik.
0: Bir alışamam ama evet, psikolojik bir korku var. Mesela şey diyorlar, aman bine bine alışırsın falan. Meslekte şükürler olsun her yere uçtum yıllardır. 20 küsür senedir uçakla gitmediğim yer kalmadı diyebilirim. Şu laf kesinlikle yalan. Bine bine alışıyorsun ya. Ben bu arada korkuyorum ve biniyorum ha, onu da söyleyeyim. Hani bine bine alışırsın. Her bindiğimde aynı korku. Neyden korktuğumu da bilmiyorum.
1: Yüksek mi, hız mı?
0: Kontrol bende değil ya. O birazcık yüksekteyiz uçuyoruz.
1: Her şeyi de sen kullanamazsın.
0: Ama yani şey.
1: Kaptan bir çıkmış.
0: Yoksa yükseklikle alakalı bir şey yok. Bak yemin ederim 500 metreyi ip ger, üstünü yağla yürüyeyim.
1: He.
0: En üst kat çocuğuyum ben. Hani evet. Yani balkon demirlerinde oralarda buralarda büyüdük. Şimdi günümüzde bile hala öyle yüksekten korkmam. Yükseğe çıkarım, bakarım, inerim. Hani yükseklik korkum da yok. O ne korkusu bilmiyorum.
1: O zaman başkasının kullandığı arabaya da bilmiyorsun. Ya da sen kullanman lazım.
0: Uzun yolda genelde öyle, evet. Uzun yolda genelde öyle, uzun yolda. Bana bak yine elim ayağım titredi
1: şu
0: an.
1: Bunu bilemedim yani. Metroya falan biniyor musun?
0: Yok oğlum, onda bir sıkıntı yok. Sadece uçakta sıkıntı var. Evet.
1: İşte ilaç alıp binenler var.
0: Ne?
1: İlaç.
0: İşte o ilaç alıp binenler bana ne teklifler geldi. Mesela Serdar bir ilaç var, bir biniyorsun, yoksun vallahi ya filan diye. Şimdi kardeşim ilaç alayım tamam mı? Bineyim uçağa, ilaca. Kahramanmaraş'ta sahne var. Beni sahnede düşünebiliyor musun?
1: Yok, o aynı ya. Sahneyse olmaz. Hayır.
0: Kahramanmaraş'ta hani cumartesine denk geliyor. Cumartesi günü bineceğiz. Bizim çocuklar yayın yapacak o arada. İneceğim. Sahneye gideceğim. Ben şimdi ilacı alıp sahneye nasıl çıkayım oğlum?
1: Yok bu risk. Yok.
0: Bana diyorlar ki mesela abi sakinleştirici al. Lan gittiğim yerde ya yayın var ya sahne var. Yani ya yayın.
1: Yani gülerek bütün evet. Panel boyunca gülmeni istemem.
0: Ya düşünsene benim. Kahramanmaraşlılar. Nasılsınız ya? Vallahi ben iyiyim, uçaktan geldim işte. O olmaz o. Abi iki gündür YouTube'a bıraktığım böyle programlarını dinliyorum. Gerçekten çok iyi sarıyor. Böyle bir güzel miras bıraktığın için teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yorum. Genelde mesela onu dinleyip direkt yayına gelip böyle yok mu yazanlar var. Biz onlardan hemen uzaklaşıyoruz. Sizinki çok çok güzel, çok tatlı, çok sağ olun. Mutlu etti beni bu yorum. Çok sağ olun.

0: Trabzon'a gideceğiz. Geçtiğimiz senelerde diz boyu kar var. Bak bende videoları var. Diz boyu kar var.
1: Trabzon'da.
0: Evet, günlük güneşlik olan her yerin uçuşları ertelendi. Trabzon uçağı uçtu oğlum. Bindik gittik. Kar fırtınasıyla beraber. Bindik gittik. Hani valilik uyarı yapıyor dışarı çıkmayın diye biz yayına gittik. Duyurmuşuz çünkü. Bindik gittik kardeşim yani. Bir girdik, bende bir videolar var. Oğlum diz boyu kar. Böyle küçük Hüsamettin gibi böyle dizlerimin üstünde yürüye yürüye.

0: Abi bana da uçak deyip ilaç işliyor. Ya abicim ilaç sakinleştirici falan tamam bu bir çözüm olabilir ama bana göre çözüm değil. Şimdi ben uçtuğum yerde ya canlı yayın için gidiyorum ya sahne için, panel için, işte dinleyici buluşması için gidiyorum. Şimdi düşün mesela atıyorum Kahramanmaraş'ta uçaktan indim yayına çıktım mesela. Şöyle bir sevgili dinleyenler ne haber ya? Kahramanmaraş'tayım ben de işte ne olsun. Meydandayım öyle gelin aç. Gerçi ben normalde de öyle bir adamım da. Ya, çarpı iki olmasın. Anladın mı Yusuf?
1: Anladım. Yani seni bir an çevre illerden toplayabiliriz.
0: Evet yani ben. Kahramanmaraş diye beni Artvin'den falan almayın yani böyle. Hatırlıyorum Selo zar zor dönmüştü geriye. Yanlış hatırlıyorsun güzel kardeşim. Selo ile beraber döndük. Ama sağ olsun kırmadı beni. Canlı yayın aracını yolda dönüş boyunca ben kullandım. Trabzon'dan buraya.
1: Buraya.
0: Trabzon'dan buraya ben kullandım canlı yayın aracını.
1: Dönüşte uçakla gelmedin yani.
0: Yok gelmedim dönüşte uçakla gelmedim. Binmedim artık. Yani bu kadar üstüne gitmenin alemi yok. Bu da kalp sonuçta. Hani gelirken bir şekilde uçtuk. Tamam evet. Yayın var mayın var falan filan diye de yani. Dönüşte arabayla.

0: Abi senin yanında elini tutacağın kimse yok, o yüzden korkuyorsun. Ya nereden olduğunu bilmiyorum. Bak yine Maraş olabilir, Antep olabilir, o taraflardan, o bölgeden bir yerden falan gelir ki hiç tanımadığın bir kadınla el ele geldik bir gün. Böyle el ele geldik yani böyle. Böyle.
1: Kadın da mı korktu?
0: Filan evet. Korkmasan olur, tutmuşum elini. Yapışmışım bu kalemun gibi.
1: Ben geleyim yanında tutayım.
0: Nereye? Oğlum yanımda birinin olup bak. Sen benim böyle konuştuğuma bakma. Evet ödüm kopuyor ama şu zamana kadar atıyorum. 1000 kere uçtuysam 500'ü tek başımadır. Biniyorum yani. Bende öyle naz kapris yok.
1: Ha,
0: ya aman ben bilmiyorum falan. Yani korkuyorum ama bana hep şey dediler. Üstüne git yeneceksin, üstüne git yeneceksin. Abi 81 ilin en az her birini 2 kere uçtum. Daha ne kadar yenebilirim? Ama her bindiğimde aynı heyecan.
1: Business mı, ekonomi mi uçuyorsun?
0: Benim hayatımda öyle triplerim olmadı. Bana ne alırlarsa onu uçuyorum. Genelde mesela şey yapıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Diyorlar ki işte ne alalım size? Abi ne uygun olursa bunu alın yani bana boş. Sonuçta bindiğin her yer. Mesela şimdi Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Fatih, Umut, ben, üçümüz. Benim saatim farklı olduğu için bana business almışlar, onlara ekonomi almışlar. Mesela dedim ki düzeltin bana da dedim. Yani ya dedim onları business yapın ya beni dedim ekonomi yapın. Anladın mı? Evet. Yani benim şöyle takıntılarım yok. Ben business uçuyorum. Evet. Ama dediğim gibi ben belirtmiyorum. Ne alırlarsa onu uçuyorum ben.
1: Peki kalkışta mı bu problem oluyor inişte? Yoksa komple uçak yani? Uçak...
0: Havadayken moruk. Uçağın ayağı yerden kesildiği anda inene kadar problem.
1: Oh, yani sen buradan atıyorum Endonezya'ya uçacaksın. Endonezya'dan yayın yapacaksın. O zaman sıkıntı.
0: Ya en uzun işte İspanya'ya uçtum. Barcelona'ya. Normalde 3 saat dediler. Nasıl 3 saatse biz 4 saat 4,5 saatte gittik. Normalde 3 saatte 4-4,5 saatte gittik. Hani hayatımda ilk defa 4-4,5 saat kadar havada kaldım. Çok benim için çok büyük problemdi.
1: Tabii.
0: 2 hafta falan geçirdim orada 2 hafta. İlk 5 günü zaten kulaklarım yok. Düşün yarış için gittim mesela. Serdar Bey diyorlar. Ne? Alo ne efendim? Ne diyorsun? Alo falan. Böyleydim.
1: Peki hiç jet lag oldun mu?
0: Jet lag olacak kadar uzun uçmadım ben. Yani. Diyorum ya en fazla 4 saat. Ya,
1: o tribi yaşadın mı?
0: Ya şöyle. Ben de şimdi uykular... Hani uykular hani ayın biri diyor ya ben sana söylüyorum. Uykular bugünden itibaren de haram da tam anlamıyla 29'undan sonra ben uyku uyuyamam kardeş. Ayın birine kadar. Aynen. Uçağa binip gidip gelene kadar yani.
1: Bu problem.
0: Uyuyamam yani istesem de uyuyamam. Yatağa yatıyorum ya gözümde ulan uçağa bineceğim birinde uçağa bineceğim ya.
1: Birinde uçağa bineceğim.
0: Öyle yatıyorum ya ulan bineceğim falan. Korkunuz yeni de. Vallahi çok istiyorum sevgili dinleyenlerim. Arkadaşlarım mesela aşağılıyorlar beni. Hakaret ediyorlar bana. Korkumu yeneyim diye. Dövüyorum onları. Yine o... Olmuyor yani.

0: Benim de uçaktan ödüm kopuyor, binemiyorum demiş. İşte bende de tam tersi, evet ödüm kopuyor ama biniyorum. Hani ben öyle binemiyorum yok. Şimdi cumartesi Kahramanmaraş'tayım ayın birinde. Öyle binemiyorum yok.
1: Evet ya, bir de başka çaresi yok. Yani
0: hani binemezsek yani, mesela uzun. Yani kim gezecek kızlarla, kim ödeyecek faturaları? Anladın mı? Binemiyorum yok. Onda bir anlaşalım. Evet ödüm kopuyor, çok korkuyorum. Tercihen hani katırla bile gitmek benim için daha şey olur, psikolojik olarak daha rahat olur. Ama uçak çağın icadı saatler katıyor. Mesela cumartesi günü gideceğiz Kahramanmaraş'ta bir yayın, bir panel. Akşamına bineceğiz, eve geleceğiz, anladın mı? Çok büyük lüks, büyük icat ama yine de şey, problem.

0: Cam sildin mi hiç cam?
1: Hangi cam?
0: Dışarıdan böyle 3. 5. katta falan cam sildin mi?
1: Sildim.
0: Evet.
1: Ama ben korkarım ya. Mesela bir çok yani kadınlar çok yapıyor ya onu. Çok tedirgin olurum.
0: Ben yüksekten korkmuyorum dediğim gibi. Ağaçta uyurum ben.
1: Ama mesela yani kadınların dışarıdan işte çıkıp o bütün köşeye kadar sildiği anda ben böyle gördüğüm zaman kalbim çarpıyor yani.
0: Var mı sende yükseklik korkusu?
1: Yok yani yükseklik korkusu yok ama cam silme bambaşka bir boyut ya. O çok tehlikeli.
0: Yok mu yüksek? En yüksek neye çıktın mesela böyle uçak abi? Ne kadar yükseğe çıktın mesela?
1: Eyfel Kulesi.
0: Çıktın mı? Al işte bak görüyor musun? Buna da hiç örnek verilmiyor bu çocuğa da ya. Oğlum uçak sıkıntısından dolayı işte dünyayı gezemedik ya. Çok istiyorum Afrika'ya gitmeyi. Çok. Safari'ye gideyim.
1: Otostopla gezelim.
0: Afrika'ya otostopla. Ne? Son gidişimiz olur. Deli misin sen?

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Aman demedim.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Adana'dan selamlar Serdar Bey. Dinleyicinizden Bahar Hanım'ı 22 Temmuz'da arayacaktınız. Sevgilisi için kafe açmak için bankadan 400 bin lira kredi çekmişti. 22 Temmuz'da ödemesi vardı. Siz de 22 Temmuz'da arayacağım sizi demiştiniz demiş efendim. Doğru diyor. 22 Temmuz. Hüseyin. Bahar Hanım doğru diyor.
1: Evet.
0: Ne evet, var mı sende böyle bir...
1: Var, hatırlatmalarımda var.
0: Var mı?
1: Tabii.
0: Tamam, varmış, Hüseyin'de varmış. Bu şimdi yarın bana gelip abi numarayı bulamıyorum ya derse...
1: Göstereceğim şimdi.
0: Hayır hayır, bana bir şey gösterme. Hayır, ben sana hayır, gösteriyor hayır, muyum?
1: Göstereceğim ben.
0: Göster amcanları telefonunu. Göster amcanları telefonunu. Göster. Dur, kalktı geliyor çocuk, hırs yaptı. Gel bakayım. Getir bakayım. Bahar aranacak, dolandırıldı mı diye. İyi, tamam tamam. Yarın arayacağız, tamam. Ama şimdi Hüseyin, dinleyici iyi yapmış yani hatırlatmakla.
1: Tabii ki.
0: Evet, hatırlatmakla iyi yapmış. Çünkü günün koşturmacasında çok önemli şeyler unutuluyor. Ne bileyim işte, ödemeler, alacaklarını takip etmek falan. Oldukça zaman alıyor yani. Unutuluyor da bazen.
1: Evet evet.
0: Neyse ki hayatımızda artık Vakıfbank Vinov var. Ödeme ve tahsilatlar Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor sevgili dinleyenler. Mesela işletmelerinizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri onları Vinov iş yeri ile vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebiliyor. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebiliyorsunuz değerli dinleyenlerim. Vinov eczacıları da unutmuyor. Selam ederim eczacılara. Kullanıma hazır limitten sıfır komisyonlu post cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov Eczada. Kısacası ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar artık Vinov güvencesinde. Detaylı bilgi www.vakıfbank.com.tr'de. Reklam böyle bağlanır yapılır işte. Harbiden ne yerleşti ya o reklamları. Abi Hüseyin zengin mi demişler. Bunu Hüseyin kendi... Bak, kahkahası zaten cevap vermedi mi buna? Hüseyin zengin mi evde? Akışkan yerleşti bu sefer. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi?

0: Hüseyin, telefonun şarjı ne kadar gidiyor?
1: Yani yarım gün.
0: Yarım gün mü?
1: Yarım gün ya.
0: Ya o ne oğlum öyle kredili sistem öğrenciliği? Çok kötü bir şey oldu.
1: Ne oldu?
0: Büyük konformuş. Ben motosiklet için telefon tutacağı aldım.
1: Evet.
0: Hani bana birisi konum gönderiyor mesela. Tamam. Ben gidiyorum Kızılderili gibi iş sürüyorum mesela. Gidiyor böyle bakıyorum. Üçüncü ışıktan sağa dönüp bir daha bakacağım. Gidiyorum üçüncü ışığa sağa dönüyorum. Telefon çıkartıp bir daha bakıyordum. Bu büyük konformuş. Ama vibrasyondan telefonu göremiyorum. Hani koyuyorum mesela böyle sol tarafa böyle duruyor mesela. Vibrasyondan böyle. Bu vibrasyondan. Evet. Sende de mi oluyor?
1: Bende onun darbelisi var.
0: Bendeki de darbeli işte. Alırken öyle aldım.
1: Onu ben şu baş parmağında bazen tutuyorum.
0: Nasıl tutuyorsun ya?
1: Titrerken tutuyorum böyle.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Şeyi de çözdüm. Kilit ekranında artık navigasyon giriyor.
1: Giriyor mu?
0: Kilit ekranında oluyor evet.
1: Tamam o zaman. Ya zaten sürekli bakmıyorsun. Bir arada sapaklara falan baktığın zaman çözülüyor yani.
0: 5 yıllık telefonun bataryası 3 saat gidiyor. Yeni saatte o hanımefendiyi arayacak mısınız acaba? Çok merak ediyoruz kredi borcunu ödedim. Ama tarihi yarın onun.
1: Yok,
0: değil mi?
1: Yok yarın Serdar yayında da.
0: Yarın bir de Serdar yayında da gece konuştuk
1: gece
0: değil mi
1: biz onunla? Evet.
0: Gece konuştuk sevgili dinleyenler. Yarın Serdar yayında da. Ne yapacağız? Saat başı arası mı? Evet. Tamam. Değerli dinleyenlerim, pıtırcık dinleyenlerim. Bir saat başı arası yeni saatte geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
7: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Özgür Özel bugün meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz. Açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Bu açıklamanın ardından CHP'den ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve DEM Parti Grup Başkan Vekilleriyle görüştü. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili iddianame kabul edildi. Saldırganın anne ve babasının yargılanması istendi. Gülistan doku soruşturması kapsamında aralarında 3 doktorun bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Gülistan doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de gözaltına alınanlar arasında. YKS sonuçları açıklandı. Sınavda yanıtı değiştirilen bir soru iptal edildi. Böylece iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. TYT'de 5, AYT'de 3, YDT'de ise 5 aday birinci oldu. Sınava ilişkin tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İstanbul'u saran dev çekirgeler için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Balkanlardan Afrika'ya

0: Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değil denildi. Trafik kazalarında Haziran ayı bilançosu açıklandı. 2026 yılı genelinde 328 bin kaza yaşanırken en büyük kusur yine sürücülerde görüldü. Ölümcül kazaların baş faili hız olurken Ankara hasarlı kaza oranıyla İstanbul'u geride bıraktı. Yeni bir araştırma günde 5 fincana kadar kahve tüketiminin sağlıklı bireylerde ciddi bir risk oluşturmadığını ortaya koydu. Bilim insanları özellikle kağıt filtreyle hazırlanan kahve ve hazır kahvenin kalp hastalığıyla diyabet riskini azaltabileceğine dikkat çekiyor. Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da yarın akşamdan itibaren sıcaklıklar 8 derece birden düşecek ve sağanak yağış etkili olacak. Valilik pazar gününe kadar sağanak yağış ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Hattı Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Döneminde arkadaşlarla tatile gittik Adem. Arkadaşın babasının dolapta balı varmış. Çocuk da balı yanında getirmiş niyeyse. 7 gün kaldık tatilde. Günde 77 kere babası aradı. Oğlum ne zaman geleceksin? Oğlum benim balımı niye getirdin ya? Oğlum niye götürdün? Balı niye götürdün ya? Hani bir de kavanozda bir şey de yazmıyor. Tamam, ne balı olduğu da belli değil. Yok ben onu şuradan getirttim de, yok şöyleydi. Bizim çocuğa da yok. Aç bakayım ben şunu, bir tadına bir bakacağım dedim ya. Aç dedim bir. Açtı çocuk. Baktım, dedim ki moruk bunu hemen götür, adam haklı ya. Hani safız ya biz gerçekten, bak valla anlam veremiyoruz. Lan balla tatilin ne alakası var filan. Adam yol boyu öyle dedi, çocuğu fırçaladı. Hayatım senin yüzünden alt üst oldu. Ben bir hafta izin almıştım, ona göre ayarlamıştım kendimi.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da AM Efendi.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Abi ben Orhan. Aylin'den. Beraber çalıştığımız bir arkadaşım var. Bugün doğum günü, ona bir şaka yapalım. Canlı yayında. Çok mülayim biri. Çok güleriz demiş efendim. Çok mülayim biri. Dur bakayım.
1: Mülayim.
0: Mülayim ne güzel isim değil mi?
1: Mülayim güzel isim.
0: Evet. Dur bakayım.
2: Alo.
0: Alo.
2: Efendim.
0: Merhaba, mülayimin arkadaşı.
2: Merhaba abi.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Sağ ol abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın abi?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kim bu mülayim?
2: Abi bu bizim kuşatma çalıştığımız bir arkadaş var. İsmi Deniz, soyadı Berkil.
0: İsmi Deniz, soyadı Berkil.
2: Aynen, Kuşadası'nda inşaata çalışıyor.
0: Kuşadası'nda inşaatta çalışıyor.
2: Aynen, ne söylersin inanıyor abi. Ne söylersin inanıyor. Doğum günü bugün. Dedim ona bir güzel bir şaka yap. Bir de bir doğum
0: sen
2: günü.
0: Sen neredensin sen?
2: Ben de Aydın Kuşadası'nda yaşıyorum abi.
0: Aranız iyi mi? Çok samimi misiniz?
2: Abi aramız çok iyi. Aynı zaten hemşehriyiz. Musluyuz aslen.
0: Anladım. Peki. Senin adın ne?
2: Benim adım Orhan. Orhan Balıkçı.
0: Orhan Balıkçı.
2: Evet abi.
0: Tamam Orhan Balıkçı. Kaç yaşına giriyor?
2: Kaç yaşına giriyor? 82'li abi.
0: 82'li.
2: Aynen.
0: Tamamdır. Peki. Adı neydi abicim?
2: Abi ismi Deniz, soyadı Berkil.
0: Tamam, Deniz. Tamam.
2: Başka bilgi lazımsa vereyim sana hemen.
0: Yok yok, gerek yok. Tamam abi.
2: Ben çok... numarasını nasıl atayım sana?
0: Bu yazmışsın. Sonu 86 değil mi?
2: Yok, o benim numaram abi. Ben numarasını hemen sana şimdi yazayım.
0: Hemen kapatır kapatmaz gönder bana.
2: Hemen yazayım abi.
0: Tamam, hadi bay bay. Görüşürüz. Abi. Sağ ol. Bay bay. Teşekkürler.

0: Yine gider miydin?
1: Evet, arıyorum. Doğum günüymüş. Bakayım şöyle. Tamamdır.

0: kere daha çaldırıp kapatalım. Bir. Alo.
1: Alo.
0: Deniz Bey aradık.
1: Buyurun.
0: Bugün doğum gününüz Deniz Bey, doğru mudur?
1: Olabilir. Siz kimsiniz?
0: Kıyı Emniyetinden arıyoruz. Adı Deniz'le alakalı olan herkesin doğum gününde arayıp kendilerini kutluyoruz. Kurumumuz
1: melek.
0: Adına Kıyı Emniyetinden.
1: Kurumu... Melek misiniz?
0: Efendim?
1: İyilik meleği misiniz?
0: Kıyı Emniyetinden arıyoruz efendim. Doğum günü olan herkese telefon açıp kutluyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. İyi ki doğdunuz. Ya. Mutlu yaşlar diliyoruz. Geçmiş yaşınızda yapmayı isteyip de yapamadığınız her şeyinizi bu yaşınızda yaparsınız inşallah. Mutlu... Bazen bana diyorlar ya, patlayan şaka yok mu, olmuyor mu falan diye. Patlıyor işte ya. Neyin peşindesiniz? Patlayan şakaları niye yayınlayayım ya sayın abim yani. Kıyı Emniyetinden arıyoruz deyince adam diyor. Üç kere bölüp bir şey diyecekti, konuşturmadım, sinirlenip kapandı, biliyor musun?
2: Evet.
0: Evet. Eşimi arar mısın? Çocuğun okulu farklı bir okuldan çıkma ihtimali var. Her gün E-Devlet'e bakıyor. Çok stresli bu konuda. Oradan bir şaka yapabilirsin. Başka şehire çıktı kayıt ya da başka bir semte diye. Eşimin adı Çağla. Çocuğun adı Açelya demiş efendim. Hemen şöyle bir bakalım şöyle. Evet şöyle. Tamam. Bakalım. Evet.

0: Her gün bakıyormuş ya devlete.
1: Efendim.
0: Alo Sayın abim, merhaba.
1: Merhaba, ne yapıyorsunuz? Merhaba.
0: Eşimi arar mısın? Adı Çağla falan filan demişsiniz. Doğru mu?
1: Evet.
0: Tamam, doğru, çocuğu. Doğru. Neredensiniz efendim siz?
1: İstanbul Esenler.
0: İstanbul Esenler'den.
1: Evet, doğrudur.
0: Çocuk ne bu? Lise, ortaokul,
1: yok, üniversite? Yok, ilkokul.
0: İlkokul.
1: Yani şey, birinci sınıf. Ana sınıfı bitti.
0: Tamam.
1: Zaten ana sınıfını okuduğu okulda olmasını istiyor eşim ama yeni bir okul açılmış. Hı-hı. Oraya da kayma ihtimali var.
0: Tamam.
1: O yüzden hani çok stresli, her güne devlette, her gün.
0: Tamam, her güne devlet, tamam yani her... Kayaşehir size uzak mı? Kayaşehir'de açılan Pıtırcık İlköğretim Okulu'na mesela.
1: olabilir.
0: Yani Kayaşehir'i duyarsa şey olur mu, böyle bir hoşuna gitmez mi?
1: Yani böyle oraları sanki çok bilebileceğini zannetmiyorum. Böyle Üsküdar, işte Bakırköy, o taraflar falan.
0: Ama çıkabilir mi öyle, yiyebilecek mi şaka mı şimdi yani Üsküdar?
1: Ya şöyle bir şey de olabilir. Şimdi benim ailem, annem babam Tekirdağ'da yaşıyor. Mesela hani kaydınız oradaymış gibi de yürüyebiliriz. Tekirdağ'da.
0: Sizin,
1: evet, kaydınız oradaymış. Orada gözüküyormuş gibi de yürüyebiliriz.
0: Anladım. Soyadını söyleme. Sadece annenle babanın adını söyle.
1: Annemin adı İsmet, babamın adı Neşat.
0: İsmet ve Reşat, doğru mu?
1: Neşat.
0: Bir saniye.
1: Evet.
0: Bir saniye. İsmet ve Neşat. Karınızla aranız iyi değil mi? Şaka yaptığımız için kızmaz bize.
1: Sıkıntı yok. Zaten siz de benim vesilemle arada bir dinliyor. Sıkıntı yok.
0: Yani. Arada bir dinliyorsa şimdi çözebilir ama yine de bir deneyelim. Hadi bakalım.
1: Tamam, öpüyorum. Tamam.
0: Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Şimdi arada bir dinliyorsa şey yapabilir yani, çözebilir. Şöyle bir arayalım. Bakalım. Evet. Tamamdır.

0: Efendim.
1: Alo.
0: Alo.
1: Çağla Hanım.
0: Buyurun beni.
1: Öğrenci Açelya'nın velisi galiba, doğru mu?
0: Evet benim, doğrudur.
1: Bu okul beklemesiyle alakalı bilgilendirme için aradık sizi de, bir dilekçe yazmanız gerekiyor E-Devlet üzerinden.
0: Onu bir... Ne dilekçesi yazacağım peki?
1: Okul çıktı fakat Silivri'de bir okul. Çünkü babasının, Açelya'nın babası tarafından iki kişinin Tekirdağ kaydı gözüküyor. Bu sebeple Silivri'de Pıtırcık İlköğretim Okulu'na çıktı. Bunu bir şimdi kapattıktan sonra devlete lütfen itiraz dilekçesi yazın. Yeniden
0: Tamam.
1: Yeniden değerlendirmeye alınacak.
0: Ha, şu an hangi okulun çıktığını göremiyorum, öyle mi?
1: Silivri Pıtırcık İlköğretim Okulu.
0: Anladım. Peki şey, E-Devlet üzerinden nasıl bir arama yapıp dilekçe vermem gerekiyor bana?
1: Bu sayfada zaten kontrol ediyorsunuz. Siz orada her kontrol ettiğinizde bizim sistemimize düşüyor. Bu aşırı kontrolden dolayı zaten başka bir okul çıktı size.
0: Anladım.
1: Sizden ricam, çok böyle kontrolde etmeyin, olur mu?
0: Tamam.
1: Yalnız bu yeni okul da, bu Pıtırcık da yeni açıldı. Çok şeydir yani, gerçekten iyi bir okuldur. Yani yabancı dil eğitimi var ilkokul seviyesinde olmasına rağmen.
0: Yani sıkıntı şöyle, biz İstanbul Esenler'de oturuyoruz.
1: Silivri'de İstanbul artık. Bizim genel merkezimiz de Silivri'de zaten. Hani Silivri'de İstanbul'da.
0: Bana çok uzak kalıyor ama.
1: Bir de şöyle bir şey, bu Tekirdağ'da iki tane kayıt gözüküyor. Hatta hani aramızda kalsın, ben bir paylaşım yapayım sizinle. İsmet Hanım ve Neşat Bey kaydı orada gözüküyor. Bu sebeple torunu oluyor galiba zaten Açelya,
0: Evet,
1: değil mi?
0: doğru.
1: Bu sebeple sizin istemiş olduğunuz okulda kontenjan dolu olduğu için Tekirdağ'a yakın olan Silivri'de çıkmış. Yani İsmet ve Neşat Bey'in de kütüğünü aslında İstanbul'a aldırırsanız, itirazdan hemen sonra çok daha garanti bir sonuç elde edersiniz diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle, şimdi onlar orada yaşıyorlar.
1: Nerede yaşıyorlar?
0: Şey, İstanbul, şey pardon, Tekirdağ'da yaşıyor onlar.
1: Tamam,
0: Yani İstanbul ama Sultanköy olarak geçiyor.
1: şimdi İstanbul çok yoğun ve çok dolu olduğu için, hak verirseniz ki ikinci ebeveynlerin kayıtlarına bakılıyor. Yani işte yaşayan babaannesi, anneannesi var mı? Varsa onunla ilgilenebilir
0: Yani
1: mi?
0: şöyle, hani bizim asıl kaydımız, eşimin kaydı da İstanbul'da gözüküyor. Ben de İstanbul Esenler'de gözüküyoruz. Yani Tekirdağ nasıl düştü zaten Silivri'ye, pardon, onu da anlamadım ben.
1: İstanbul çok dolu olduğu için ikinci kuşaktaki ebeveynlerin kayıt noktalarına düşüyor. Hani
0: Anladım.
1: İstanbul çok dolu, bu sebeple onlara düşüyor. Yani siz, hatta şöyle, garanti şöyle olsun. İsmet Hanım galiba, değil mi?
0: Evet.
1: Evet, İsmet Hanım ve Neşat Bey'in kütüğünü aldırdıktan sonra E-Devletinizden itiraz dilekçesi yazın, olur mu?
0: Anladım. Peki okul açılana kadar ben bu problemi halledebilecek miyim?
1: Yani işte öyle de bir şey var, şöyle kurallar bu sene özellikle çok sert. Eğer bunu hemen gerçekleştirmezseniz, açılana kadar olmazsa, işiniz ta seneye kalır. Yani
0: Yani hayır, şeyi anlamadım, şaşırdım. Yani ben İstanbul Esenler'de oturuyorum.
1: evet.
0: Neye göre Silivri'ye düşüyor benim kaydım? Eşimin kaydı da burada. Benim kaydım da burada.
1: Şimdi
0: geçen sene de Esenler'de bir okula gitti benim kızım. Evime 10 dakika uzaklıkta.
1: Haklısınız. Sistemde bir karışıklık var. Bu karışıklığı yani engelleyebilmek adına ben ve ekip arkadaşlarım telefonla ulaşıyoruz size. Bir de siz devamlı kontrol ettiğiniz için sistem sizi spam'a almış. Yani günde 3-4 kere baktığınızı görüyorum ben sizin. Günde 3-4 kere baktığınızı görüyorum. Tabi sistem sizi spam'a alınca, İstanbul'da da çok doluluk oranı var. İsmet ve Neşat isimindeki bu arkadaşlar da torunu zaten, değil mi? Yanlış bilmiyorum.
0: Evet, torunu, eşimin annesi ve babası.
1: Evet, yani torun olduğu için, yani arada bir kan bağı, bir soyadı benzerliği olduğu için oraya, yani kütük bilgileri hepsinin eşit olduğu için, aynı bağlı olduğu için oraya çıkmış.
0: Anladım.
1: Ama aslında sistemde bir karışıklık var. Yani biz beceremedik, açık konuşmak gerekirse.
0: Anladım.
1: Yani çok özür dileriz ben ve ekip
0: Yani
1: arkadaşlarım
0: estağfurullah,
1: adına.
0: ne demek, hani şey, önemli olan benim senemin yanmaması. Yani benim kızımı oraya okula getirip götürme gibi bir imkanım yok.
1: Şimdi çok özür dileyerek, yani hemen yapmazsanız bunu, bu sene yanar
0: Tamam.
1: yalnız.
0: Tamam, ben telefonu kapatıyorum. Peki şey, sadece İsmet Hanım'ın ikametini aldırmam yeter mi buraya?
1: Yok, ikisini de aldıracaksınız. Dedesi orada kalırsa şayet, dedesi bu çocukla ilgilenebilir diye yine orası çıkar.
0: Anladım. Yani bu 3 ay kuralı vesaire vardı ya, dediğiniz gibi bu sene sistem çok değişti. Kurallar çok katılaştı.
1: Siz o 3 ay kuralını şu anda kullanamazsınız. Günde 5 kere 6 kere kontrol ettiğiniz için şu anda yani sistemde gözükmüyorsunuz siz.
0: Anladım.
1: Ve şöyle bir şey var, üzülerek söylüyorum yani. Şöyle bir bakayım, saat 17.24. Bu akşam saat 21'e kadar bu dediklerimizi halledemezseniz yüksek ihtimalle bu sene okul işini halledemezsiniz.
0: Peki şey, yani bugün saat 9'a kadar ben nasıl kayıt aldırabilirim ikamete?
1: Yani inanın ki ben de emir kuluyum, önümdekileri aktarıyorum size. Sonuna kadar haklısınız. Benim adım Necati, bu numaradan arayıp Necati Bey derseniz beni bağlarlar.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Bir de kapatmadan çok özür dilerim. Eşinizin adı neydi acaba?
0: Fatih Aşık.
1: Fatih Aşık.
0: Evet.
1: Değil mi? Aşık mı peki kendisi gerçekten?
0: Sizi... Aşık, evet, evet.
1: Anladım, tamam. O sizi çok, beni aradı da biz şaka yaptık size, Serdar Gökalp ben.
0: Şaka yapıyorsunuz ya.
1: Yani yapıyorum.
0: Yani hayır, şey diyecektim artık.
1: Ne?
0: Hani spama düşmem imkansız.
1: Ya ablacığım, ona gelene kadar pıtırcık nedir kardeşim diyeyim, niye kapatmadın telefonu?
0: Yani çok haklısınız, evet, hiç aklıma da gelmedi ama yani şey, bu aralar okul sistemi o kadar aklımda ve beynimde ki başka bir şeye yoğunlaşamıyorum. Hani şey de aklıma gelmiyor, resmi daire saat 9'a kadar nasıl halledeceğim bu işlemleri, saat 5'te her yer kapanıyor.
1: Ya çok zorladım seni, düşün, kaynananla kayınpederini senin evine aldırdım, ona bile evet dedin ya.
0: Yani şeydi bende, hani okul burası olsun artık, ne olursa olsun, karşı komşuyu söyleseniz onu bile alırdım herhalde yani.
1: Tamam, biz şaka yaptık, bizdeki hiçbir şey yok yani, daha çocuğun okuluyla alakalı bir şey belli değil, bak yarın öbür gün harbiden Silivri'ye çıkar, biz yaptık zannedersiniz ha.
0: Yani artık bilmiyorum, direkt sizi ararım öyle bir şey olursa.
1: Yok, bizlik bir şey yok. Eşinizin selamı var, o verdi bilgileri, öpüyorum, görüşürüz.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim efendim, sağ olun, var olun, teşekkürler. Ne oldu Hüsü?
2: Ara vermemiz gerekiyor.
1: Ara mı?
2: Evet.
1: Oğlum önümdeki bütün reyting lambaları yanıyor, bana ara verdiriyorsun ya. Valla bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: O kadar iyi ki TEB.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri...

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: bulacaksın.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var, böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın, enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Alem efendim. Cümle alem burada.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hüseyin.
1: Efendim.
0: Ben önümüzdeki ay yokum. Bu şey gibi o. Ben bayramda yokum.
1: Nasıl
0: önümüzdeki
1: yani?
0: Ay yokum ben.
1: Niye?
0: Ağustos'ta yokum. Kahramanmaraş işini halledeyim geleyim bir hafta falan takılırım buralarda ondan sonra giderim ben.
1: Nereye?
0: Yani izin, tatil.
1: Ha tatile gidiyorsun.
0: Evet nereye olduğu belli. Aslında bir kısmı belli. Tatilin bir kısmı Beks'teyim tatilin bir kısmı. Aa onlar şey göndermiş bana. Serdar Bey bakın geldiğiniz zaman sizi neler bekliyor diyor. Bir dakika dur nerede? Hemen Beks Premium Resort Spa'dan.
1: Neler bekliyor acaba?
0: Bir dakika dur oğlum bir panik yapma. Beni bekliyor zaten.
1: Hayır
0: dur.
1: Yani tatil dedin.
0: Dur bakalım. Bir dakika beni bekliyor dur. Vallahi bulamıyorum ya. Neler var diye. Heh. Evet. Beks Premium Resort Spa. Bak bana özel şey göndermişler.
1: Ne göndermişler?
0: Sizin için bunlar var. Bunlar var seçin filan diye. Aa şey de varmış. Vallahi bunu bilmiyordum ha.
1: Ne var?
0: Transfer de varmış. Mesela havaalanında indiğin zaman babalar ben geldim diyorsun zıngalıyorlar.
1: Harika.
0: Bu da varmış. Bu bazı otellerde büyük problem bu. Hani gidiyorsun adam şey diyor mesela. Alo geldiniz mi? Abi 4 dediler bu. Saat 11. Ben 4'ten önce gelemem abi filan diye. Yaşandı yani biliyorum.
1: Bu senin için çok önemli. Havalimanından sonra biliyorsun ki
0: evet.
1: Uçaktan ineceksin ve bir rahata kavuşman lazım.
0: Tabii ki canım. Bak benim için asıl önemli olan şey ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Abi geç kahvaltı var mı? Geç kahvaltı.
1: Aa.
0: Benim için önemli olan şey bu. Ben çünkü normal kahvaltı saatinde ben yok yani ben yok. Bakıyorum restoranlar. Safir Restoran. Kahvaltı Safir Restoran'daymış. Kaçta? 7 ile 10 arası.
1: Güzel.
0: Aha be işte geç kahvaltı. Var. Geç kahvaltı. Nasıl sevindim lan görüyor musun?
1: Bu ne sevinç.
0: Çok sevindim. 10 ile 10.30 arası. Tam 10.30'da oradayım. Geç kahvaltı.
1: Evet.
0: Öğlen yemeği. Oğlum kaç tane restoran var? Safir Restoran, Nar Restoran. Nasıl 3. Sinek Restoran. Sahilde de sinek var. Bir dakika dur abi böyle olmayacak. Tek tek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vay vay vay. 6. He, barlara geçti. Tamam. 7, 8, 9, 10. Vay maşallah. Neyse en azından şunu anladım. Aç kalma ihtimalin yok. 11, 12, 13. Aa 13. Night Club.
1: Wow.
0: Otele ait Night Club. Bir şey diyeceğim. Beni Beks'ten dinleyen varsa şu anda. O Instagram'daki gece partileri bu sizin Night Club'da oluyor değil mi? Gördün partileri?
1: Gördüm.
0: Oğlum şey yani... Giderken 8K kamera götüreceğim giderken. YouTube'a böyle şey içerik çekeceğim orayı yani.
1: Yalnız dönüşte kilo alacağı benziyorsun.
0: Yemeklerden dolayı.
1: Tabii canım o kadar restoran saydın hepsinden yersin.
0: Bir de ben ultra her şey dahil ya normal.
1: Oo.
0: Bir de şimdi hani bizim sponsorumuz çalışma ortağımız bana çarpı 2 ultra her şey dahil. Dir inşallah yayında dillendiriyorum. İnşallah. Evet plaj benim için plajda ne önemli biliyor musun?
1: Ne önemli?
0: Plaj kum mu şey mi çakıl mı taş mı? Hmm. Ne seviyorsun sen?
1: Ben kum severim.
0: Ben de kesinlikle. Bakıyoruz hemen plaj özel plaj ince kumlu sahil of. İşte bu İskele bravo İskele. Sabah saat 6'sında gidip havlu atılan yer var ya işte orası İskele. İskele şezlong şemsiye plaj havlusu beach bar güzel havuzlar. Havuzlardan bir tanesinin yanında artı 18 yazıyor. Demek ki havuz soğuk. Hani çocukların soğuk. Olduğu havuz çok sıcak oluyor
1: ya
0: biliyorsun.
1: Ya da evet.
0: Niye
1: evet.
0: Bilmiyorum.
1: Ya da derin biraz daha derin.
0: Evet. Bak bu güzelmiş. Tamam sonra başka. Türk hamamımız varmış.
1: Mis.
0: Türk hamamımız varmış. Aha bir dakika dur mesaj geldi. Serdar Bey görmüş olduğunuz bütün özellikler. Görmüş olduğunuz bütün özellikler sizin rezervasyonunuzun içinde demiş. Ooo. Ah. Ah. Masaj var, buhar odası var. Bak sıralamayı söylüyorum kardeşim sana. Sıralama ne biliyor musun? Önce böyle güzel bir Türk hamamı. Bizi böyle bir keselesinler.
1: Tellak.
0: Keselesinler. Oradan çıkıyoruz, buhar odası. Tamam mı?
1: Hı-hı.
0: Sauna. Saunadan sonra da bir şöyle bir güzel bir duş. Ondan sonra masaj. Ya da saunayla buhar odasının sıralamasını değiştirebiliriz yani. Ya da.
1: Buhar önce, sauna sonra olsun.
0: Önce buhar sonra sauna.
1: Evet.
0: Anladım. Fitness da varmış. Biz pek bir önünden geçer çekirdek yeriz diye düşünüyorum fitnessla alakalı.
1: Ben olsaydım giderdim.
0: Sen giderdin
1: ben
0: değil mi?
1: Ben giderdim.
0: Akşam eğlenceleri diyor. Benim için night club yeterlidir. Hani. Akşam eğlenceleri benim için Nightclub yeterlidir. Ama şöyle bir bakayım neler var. Canlı müzik performansları da varmış. Profesyonel sahne şovları. Ben aslında tek kişilik gösteriyi ilk orada yapsam mı?
1: Vallahi güzel olur.
0: Vallahi. Ne diyorsun? İlk orada yapsam mı?
1: Harika.
0: Çiçek siparişi var. Wow.
1: Nasıl yani?
0: Vallahi çiçek siparişi var. Bana öyle yazmışlar.
1: O zaman ben oradan sana bir çiçek yollarım.
0: Hayır oğlum, ben gönderebiliyorum ben.
1: Hayır canım, bana niye gönderiyorsun?
0: Ve çiçek siparişi oğlum, oteldeyim ben. Hüseyin'cim şu anda Bex'teyim, buyur sen de gel filan. Yani evet, uyandırma servisi falan, tamam zaten bu şeyler var. Dur bakalım şöyle. Tamam iyi, ben okeyim. Ben ne zaman giderim biliyor musun, bak sana söylüyorum. Söyle. Sen kendini ona göre ayarla. Şimdi kardeş, ayın 1'inde 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'tayız değil mi?
1: Evet.
0: Gittik geldik, o hafta sonu bitti zaten. Pazar. Şöyle bir bakalım hemen. 9 Ağustos. Ben 17 Ağustos'ta ya da 24 Ağustos'ta Adios Amigos der giderim. Sana öyle der giderim. Bunun zannediyorum ki 3 gününü de Bex'te olurum. Ama hangi 3 günü bilmem. Başından 3 gün mü? Sonundan 3 gün mü? Hani hangi 3 günü bilmiyorum. Belki 4 gün. Belki bilmiyorum, bir giderim bir ay orada kalırım sonuçta. Çalışma ortağımız. Derim ki Alet Edevat zaten canlı yayın aracı burada. Hüseyin'cim sen oradan bağlanırsın derim.
1: Ama yani
0: bakarsın, burada... bakarsın oradan yaparım. Hani böyle konuştuktan sonra falan, Hüseyin ben bir havuza gireyim sen bir reklam ver derim.
1: Hiç kokar canın çeker yok yani.
0: Yani ben bunu daha önce yaptım bu arada, biliyor musun?
1: Tabii.
0: Vallahi evet. Vallahi. Bunu daha önce yaptım yani. Tekneden yattan yayın yaparken. Şimdi kısa bir ara diyordum mesela. Cumburlu patlıyordum.
1: Mis gibi yani.
0: Evet. Sonra o tarihi Adem vardı. Adem diyordu ki abi yayına girelim mi diyordu. Islam Ademciğim diyordum. Ay, sana daha büyük adilikler yapacağım.
1: Yap.
0: Evet.
1: Yap.
0: Neresi orası demiş efendim. Bex Resort Spa Otel Premium. Aklına ne geliyorsa.
1: Platinum.
0: Bütün lüksleri saydım yani. Bütün hepsini saydım. Evet, dur bakalım. Biz rezervasyon yaptırdık. Biz de Ağustos'ta oradayız demiş efendim. Vallahi ben de tam tarih belli değil. Bir 3 gün kadar orada olacağım. Sağ olsunlar, davet ettiler beni. Davete katılım göstermek gerekir. Aynı davet benden de onlara var. Buyursunlar, gelsinler stüdyomuza. Hani en az bir 3 gün, ama dediğim gibi giderim. Yeri beğenirim. Bir de az önce de söyledim, hani sonuçta çalışma ortağımız. Ya tamam ben gitmiyorum, ben bir ay buradayım derim. Yani Hüseyin burada.
1: Geçmiş olsun bana.
0: Sıkıntı yok, bir de burası Alem FM. İstediğimiz yerden yayın yapabiliyoruz biliyorsunuz. Ben bir ay boyunca oradan da seslenebilirim size. Hani bu daha önce yapmadığım bir şey değil benim. Söyleyeyim Hüseyin.
1: Tamam, yer değiştirebiliyoruz.
0: Bu da peki. Efendim?
1: Bir ay sonra yer değiştirelim. Sen buradan yap ben.
0: Kanki ben 30 senemi vermişim. 30 senemi. Daha kaç ekmek yedin? 30 sene sen, senin bu yaptığın şaka daha buradan Halic'e gitmedi. 30 senemi vermişim ben. Onun için değiştiremeyiz Hüseyin.
1: Peki.
0: Söyleyeyim. Evet.
1: Peki. Öyle olsun.
0: Bex Resort'te dinleyen varsa selam ederim. Sağ olsunlar. Vallahi çok detaylı bir şey göndermişler bana. Hani sizin için hizmetlerimiz demişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Geldiğimizde hani burada kağıt üzerinde gördüm, çok hoşuma gitti. Geldiğimizde deneyeceğiz de inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sen şimdi şarkıdan sonra ara ver diyeceksin bana.
1: Evet.
0: Değil mi? Evet. Evet.

0: Nerede bu otel? Kuşadası'nda değerli dinleyenlerim. Bex Resort Premium Spa. Değil mi?
1: Evet.

Şarkıdan sonra bir ara, aradan sonra Alem FM'de sevgili dinleyenler. İndirim var mı otelde? Vallahi geçen hafta vardı. Değerli dinleyenlerim, bir de Bex'e hani dışarıdan katılım çok. Herkes tatilini orada değerlendirmek istiyor. O bölgede olan hemen hemen herkes orada değerlendirmek istiyor. Yani oda konusunda sıkıntı. Gerçekten geçen hafta konuştuğumuzda da inanın hiç boş oda yoktu. Sadece bizim programa dinleyicilere özel birkaç tane oda ayırıp onu da indirimli olarak verdiler. Hani şu an telefon açıp bilgi almanız gerekiyor. Değerli dinleyenlerim, şu an telefon açıp bilgi almanız gerekiyor. Benden de selam söyleyin.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlar

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Otelden fiyat almaya çalışıyorum demiş. Benim selamımı söyle, benim selamımı söyle. Evet, İstanbul yol durumu. Hüsnücan.
1: Evet.
0: Tek sayılar bende, çift sayılar sende.
1: %68.
0: 61.
1: Oo.
0: Ya.
1: Trabzon.
0: 61, aç bakayım.
1: Hemen bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum bir saniye. Evet, ikimiz de patladık çünkü...
0: Kaç?
1: %63.
0: %63.
1: Evet.
0: Vallahi 3 diyecektim, aklıma gelmediydi ama diyemedim. Evet, anlat bakayım.
1: Evet, İstanbul'da trafik durumu an itibariyle %63'e ulaşmış durumda. Avrupa yakasında %67 ve Asya yakasında ise %60 civarında. Hemen bakıyoruz köprülerimize. Üçüncü köprü...
0: Niye sen böyle Pentagon'un önünden bildiren adam gibisin? Evet ya, niye öylesin?
1: Ya kendimi böyle bir trafiğe bakınca, haritada görünce böyle bir şey ya, global böyle şeyler olur ya, özel siyasi toplantılar falan, böyle ciddi aktarıyorum gibi hissediyorum ya. Niye öyle oluyor?
0: Ne bileyim, bilmiyorum.
1: Harita falan beni çok geriyor galiba.
0: Evet, devam evet. et.
1: Yavuz Sultan Selim Köprüsü her iki tarafta da akıcı. Avrasya Tüneli her iki tarafta da akıcı. Hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakıyoruz. Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı, fakat Avrupa geçişlerinde ise şu an trafik yoğunluğu devam etmekte. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımız zaman her iki tarafta da şu an yoğun akıcı durumda. Şişli bölgesi her zaman olduğu gibi trafik durumu yoğunlaşmaya başladı. Basın Ekspres çok yoğun. İkinci çevre yolundan bağlantılar özellikle çok yoğun. Tem Seyrantepe Hastal yönü sol şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Sahil yolu, yani Bakırköy Ataköy yönü trafik kazası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Oğlum insan bir rica ederim.
1: Rica ederim, rica ederim. Ha, bu şey gibi oldu. Serdar Gökalp. Sendeyiz falan.

0: Ev aldık, borcunu kapattık. Dişim borçtan çok korkuyor. Dişim dediği acaba... Dişim yok, çok korkuyor diyor yani. Karısı mı? Hani dişim benim. Karısı mı yoksa eşim mi demek istemiş?
1: Bence eşimi dişim.
0: Eşim borçtan olarak çok korkuyor. Onu bir arayıp borcunuz var deyip şaka yapabilir misiniz? Yapamayız. Yapamayız.
2: Sevdaya atmadın mı? İşte seni sevmişim, sana gönül vermişim, aşığım demek.
0: Merhaba Serdar, kızım 12 yaşında. Sizi çok seviyor, dinliyor devamlı. Bu yıl takdir aldı. Onu arar mısın? Belgen iptal edildi diye demiş efendim. Ya abicim 12 yaşında kıza yapar mıyım onu ya? Kızlar beni sever. Niye? Ben uğraşmam onlarla. 12 yaşında bir de. Bir. İkincisi emin ol ki yemez. Yani beni seviyor ve dinliyorsa zaten yemez.
2: Aşkına sevdalıyım, heyecanlıyım. Daha yolun başındayım. Hep yanımda ol. Sanki bir rüya.
0: Serdar Bey merhaba. Denizli'de kiralık günlük evler var. İlanı var. Numaralarımız aynı ama Volkan Bey'in numarasının sonu falan filan. Arayanlar yanlışlıkla beni arıyor. Biraz önce bir bayan aradı. Numarasının doğrusunu söyledim. Acaba Volkan Bey'i de arayıp bir şaka yapar mısınız? Son birkaç senedir her yaz Volkan Bey diye beni arıyorlar. Bedava tatil isteyin demiş efendim. Güzel konuymuş da tanımıyorsunuz Volkan Bey'i. Ben özellikle canlı yayınlarda... Zaten farkındaysanız canlı yayında yapmış olduğum şakayla hani YouTube kanalında paylaşmış olduğum şakalar arasında dağlar kadar fark var. Çünkü canlı yayında söyleyebileceğim kelimeler var, söyleyemeyeceğim kelimeler var. Yapabileceğim şakalar var, yapamayacağım şakalar var. Yapacağım şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Bu sebeple hani birinci derece. Karısı kocasını aratabilir. Kocası karısını aratabilir. Annesi oğlunu, babası oğlunu aratabilir. Hani belki bir ihtimal, çok beni ikna edersen nişanlını ararız, nişanlını ararız falan filan ama diğer türlü olmaz. O şakalar eskidendi sevgili dinleyenler. Ben TikToker olmadığım için de, TikToker mı diyorlar ona?
1: TikToker.
0: TikToker olmadığım için de. Abi beni arayıp şaka yapsana demiş birisi. Bitiriyorum Hüseyin.
1: Bitirelim.
0: Hanımlar beyler mevzu biter, ben gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam saat 10'a kadar bana ulaşmak isterseniz Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası her yerden Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Bu kardeşim alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulunabilir. Radyonuzu da alemfm.com olarak bulabilirsiniz. Alemfm.com sevgili dinleyenler. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'da görüşürüz. 10'a kadar kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa.

0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız. Tarihten gelen lezzetler, Adile
2: Sultan ev yemekleri. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
3: gümüş suyu? Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Ama dememek
4: için ama sigorta. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında. Ama dememek için ama sigorta.
5: Umran Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: değilsin, biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi Çobani Stadında ağırlayacak. Maç saat 21'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te oynanacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 13.970 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.284, yarım altın 20.239, çeyrek altın 10.113, gram altınsa 6.194 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul

0: 34, Ankara 32, İzmir 38, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 37, Kayseri 33, Trabzon 27 ve Erzurum 29 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam, Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur. Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: davetlisin. Özkan abimle giriyoruz yayına. Sevgili dinleyiciler, mutluyuz, gururluyuz. Çok kıymetli bir isim. Bugün Şevo yok. Onun yerine Hüseyin var. İki yayın üst üste yavru.
1: Yine ben.
0: Oğlum Serdar'ın yayında senin sesini duyuyordum ben. Ne kadar geriden konuşuyorsun ya. Dur şunu açayım
1: beni
0: biraz.
1: Beni kıstı mı acaba?
0: Yapar.
1: Serdar beni kıstı.
0: Yapar. Yapar Serdar, yapar. Sevgili dinleyiciler, kızımızın dişi apse yapmış bugün. Valla canı çok yanıyordu. Dedi ki ben gidebilir miyim? Çok kötüyüm. Kızlar biliyorsunuz hasta olduğu zaman böyle konuşmaları değişiyor. Ben inanılmaz çok iyi hissediyorum sen yani. Dedim ki tamam sakin, problem yok. Geçmiş olsun diyelim Şevval'e. Dişinde bir problem varmış. Dedi ki yaklaşık 9 ağrı kesici içtim ama geçmedi. Birazcık tabii tıp bilmediği için. Dedi ki ağrı kesicinin apseyle bir ilgisi yok. Orada bir iltihap var, onun kuruması lazım. Bunu herkes
1: evet,
0: bilir.
1: Bunu söyledim herkes, ben de söyledim.
0: Sen de söyledin. Anlamıyor. Abi sen tıp mı okudun dedi. Yok dedim ya, babaannem iyiydi bu konularda. Babaannem anlatırdı bize böyle. Şu anda kendisi galiba ağrısıyla beraber uyuyor. Çünkü mesela yattım, hani iyi misin, durumun ne diye cevap vermedi. Ya da bir gece kulübünde eğlenmeye başladı.
1: Olabilir.
0: Bizi yemiş olabilir belki.
1: Biz 20'lik diş falan dedi.
0: Evet 20'lik diş dedi ki yaşı 40. Yok 40 değil, kaç, 30 küsür mü o, kaç, 28 mi, öyle bir şey galiba.
1: Yok,
0: şey var.
1: Yok 99'lu falan herhalde.
0: Öyle mi oluyor?
1: Tabii.
0: Neyse geçmiş olsun diyelim. Çok uzun yıllar diş ağrısı çekmiş bir kardeşiniz olarak sizden de vardır aranızda böyle diş ağrısının ne menen bir şey olduğunu bilenler vardır. O yüzden konu diş ağrısı olunca ki çalışanlar bunu genelde kullanırlar. Allah'ın izniyle mi ağrıyor? Yok, Şevval'in bugün gerçekten ağrıyordu. O bakışlardan anladım. Bir de gözlerde damarlama olur. Bilir misin onu? Damarlama. Şöyle uyduruyorum adını da yani. Damarlar çıkar böyle, kılcal damarları görürsen ağrıdan. Bugün gözlerinde onu gördüm valla. Çok geçmiş olsun. Efendim. Kıymetli dinleyiciler, muazzam bir yayın olması için elimizden geleni yapacağız efendim. Ama şunu unutmayın. Bu radyo programı bedava. Yani gülmediğinizde de hak iddia edemeyeceğiniz bir alışveriş bu. Yani hiç gülmedik ama zaten bedava. Yani öyle para verdim karşılığını alamadım durumu yok. Biz yayıncılara da bunun rahatlığı geçiyor bir yandan baktığında. Tabii. Abi zaten bedava. O yüzden birazdan mevzu vereceğiz. Telefonlar yayına bağlanacak. Bugün bize Hüseyin eşlik ediyor. Serdar'ım 22'de devam edecek. Hatırlatmasını yapayım. Birinde inşallah ölmezse kalırsak Kahramanmaraş'ta özel bir organizasyonda sahne alacağız efendim. Bu arada sahne derken gerçekten bir sahne gösterisi olacak. Gösteriden kastım şu, çıkıp şarkılar söylemeyeceğiz işte. Söyleşi, sohbet, muhabbet filan. Öncesinde de 16-18 arası Kahramanmaraş'ta yayınımız olacak. Bizim Serdar var, Umut var, ben varım. Üçümüz kafa açan uzmanı üçlü yapacağız efendim. Nasıl bir şey çıkacak inanın bilmiyoruz. İnşallah çok eğlenirsiniz. Civar illerden de dinleyicilerimizi bekleriz. Böyle Anadolu'ya turlarımız eskiden daha çok sık oluyordu da şimdi birkaç yıldır böyle az. Bunu da pandemiye bağlayayım mı? Her şeyi pandemiye bağlıyoruz. Bunu da bağlayayım pandemiye. Abi hep pandemiden sonra oldu falan. Şimdi Kahramanmaraş'a geliyoruz. Bir daha ne zaman geliriz bilmiyoruz efendim. Hatırlarsanız bir ara gelecektik, gelemedik. Şimdi bu onun telafisi gibi olacak. 1 Ağustos'ta alayınızı Kahramanmaraş'a bekliyoruz efendim. Hafta içi her gün. Efendim. Ulan ne tatil yaptınız? Bizim Nadir yazmış. Dur bakayım ne yazdı? Yine bir şey yazdı o da. Dur bakayım. Hüseyin selam. Karşındaki yayıncıyı tanıyamadım diye. Serdar ben. diş ağrısı da radyo dinliyordur herhalde. Karanfil çiğnesin Şevval demiş efendim. Bedavayı sever. Bu da bedavadan bir tavsiye demiş efendim. Hakan yazmış. Yok ya, dişi ağrıyan, o ağrısı kesildiği an uyuyor. İyi bilirim. Yıllarca çektim diş ağrısını. Çok sevdiğim bir abim cesaretiyle tedavi olmuştum aynı yerden. Üniversitede özellikle çok çok ciddi ağrılar. Hepimiz çekmişizdir ya, diş ağrısı çekmeyen yoktur. Canlı yayınımızı izleyebilecek miyiz? Canlı yayında izleyebilecek misiniz Kahramanmaraş yayınını? Valla şanslı dinleyiciler belki. Böyle dış yayınlarımızda bunu yapıyoruz. Gelen dinleyicilerden böyle birkaç tane bazen aracın içine alabiliyoruz, bazen yani nadir. Orada hemen aracın üstünde siyah camın hemen yanında bir IBAN var. Oraya şaka tabii bunlar, şimdi gündem yoğun. Şaka, bunlar şaka. Masak dinliyorsa şaka bunlar tabii. çok nadir dinleyicilerimizi aracın içine almıştığımız olmuştur ama burada ne olur bilmiyorum, inşallah olur efendim. Serdar kafa açan uzman olacak, merak etmeyin, o da bizimle beraber. Ya biz yayın derken dışarıda takılmayacak herhalde, merak etmeyin. Tarihi bir daha söyler misiniz? Tabii 1 Ağustos. Şimdi bugünün mevzusunu verelim, bu akşam ne konuşuyoruz? Hemen verelim.

0: şöyle bir şey yapıyoruz efendim. Konuyu ikiye ayırıyoruz. Çocuğu olanlar ve çocuğu olmayanlar. Ne demek? Şu demek. Bugün çocuğu olanlar çocuğum var demeden çocuğu olduğunu anlatacak. Çocuğu olmayanlar da çocuğum yok demeden çocuğu olmadığını anlatacak. Mesela bizim Hüseyin'e soralım. Kobay olarak kardeşimi değerlendireceğiz. Evet. Hüseyin'ciğim. Bu arada Hüseyin'in Instagram hesabını vereceğim bugün ya. Cool cool fotoğraflar. Oğlum ya. Ben bugün senin hesabını inceledim, Instagram hesabını. Çok havalı bir kere.
1: Aa öyle mi?
0: Fena spam diye işaretledim. Bir uyuz olmadım değil. Çok havalı kardeşim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Onu bir yükseltmemiz lazım. 1 milyon yapalım.
1: Oo.
0: Önce bir kendimizi yapalım da. Sonra seni. Hadi söyle, çocuğum yok demeden çocuğum yok de.
1: Kafam rahat.
0: Yeter. Kafam rahat. Bu çocuğum yok demek. Bizim Banu Hanım ne yazacak çok merak ediyorum. Çünkü o sürekli radyoda oğullarım oğullarım diye gezdi. Ay bizim oğullarım böyle. Karım ne yazacak çok merak ediyorum. Karım. Çalışmadığımda istediğim saatte uyuyup uyanıyorum yazmış.
1: Harika.
0: Güzel cevap. Ben ilk gördüğümde lüks marka manken sandım Hüsü'yü.
1: Lüks marka.
0: Evet. Tavanda ayak izi var. Ha, çocuğum var demek.
1: Evet.
0: YKS sonuçlarına bakmak zorunda kalmadım. Çocuğum yok. Çantanda hep oyuncak var. Gurbet Türk Yılmaz. Alarm kurmadan uyanıyorum. Çocuğum var demek bu. Kapıdan içeri girer girmez kum torbasına dönüyorum. Çocuğum var. Hasret, özlem, umut, bekleyiş. Ne bu?
1: Çocuğum var.
0: Ha, üniversitede ya şehir dışında bir şeydi.
1: Ha.
0: Onu diyor herhalde. Çocuğum
1: herhalde
0: var.
1: Herhalde öyle, evet.
0: Herhalde öyle. AVM'lerde, restoranlarda çocuk oyun bölümüne hiç uğramıyorum. O karttan bile geç, o karttan bile geçmiyorum. Çocuğum yok. Bu arada bunları dinleyici sonuna yazmıyor, çocuğum var yok diye. Bunlar cümlelerden bizim çıkarımlarımız. Ayda yılda bir kez konuştuğum abim artık her gün görüntülü arıyor. He, abisi he. Çocuğun dayısı oluyor. Dayı yeğenlerini görmek için arıyor.
1: Arıyor, evet, oradan bir şey.
0: Doğru mu çıkardın?
1: Doğru bence.
0: Herhalde. Doğru. Yani... Ben de kız kardeşim aynısını yapıyorum da o yüzden. Mesela arıyorum. Efendim abi diyor. Güney yanında mı diyorum. Abi bir kere beni arar mısın diyor. O sitemi oradan tanıyorum. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Çocuğum yok.
1: Yok.
0: Yok. Bazen nezarete girmek istiyorum. Güzeldi. Tuğba Şen, cüzdanım delik. Var.
1: Var. Var. Var.
0: En çok kullandığım kelime hadi. Var. Var. Çocuğu var. Okullar ne zaman kapanıyor bilmiyorum. Çünkü çocuk yok. Güzel. Sıcak kahve içemiyorum. Şeyden dolayı mı, çocuğun üstüne dökülür bir şey olur falan filan gibi bir şey galiba herhalde. Bahçeli bir eve taşınmamız lazım. Bu çocuğum var demek, var, biliyorsunuz evet. Efendim. Toprağına oynasın, efendim doğaya karışsın. İstediğim zaman tatile gidebiliyorum. Yani çocuğum yok. Ayrı ayrı 3 kez uyanıyorum. Abi çok üzülüyorum bu çocuğum var mesajlarına ya. Ya bayağı üzüldüm hatta. Gündüz uyku yok mesela. Manifest dinliyorum.
1: Onu ben de dinliyorum.
0: Abi bu çok iyi diye. Ben de mecburen dinliyorum. Bizim hanım seviyor.
1: Vallahi.
0: Arka taraf. Elleri göreyim, elleri göreyim. Operatör doktor Fuat Demir yazmış efendim. Devamlı yapma diyorum. Arabayı geceleri evin önünde bulamıyorum.

0: Çocuğunuzun olduğunu çocuğum var demeden, çocuğunuzun olmadığını da çocuğum yok demeden anlatın. Pepe ve Niloya'da bu hafta ne var biliyorum. Mustafa yazdım. Ya bir tespit var, bu çok iyiymiş ya. Koltuklarım açık renk diyor efendim. Yani çocuğu var mı yok mu siz burada anlayın. Koltuklarım açık renk güzel bir şey bu. Aynı zamanda bunu şöyle de söyleyeyim size. Bekarlar da almasın. Çünkü bekar sürekli koltuğa bir şey döker. Onu söyleyeyim. Ben uzun yıllar bekar kalmış bir kardeşiniz olarak. Açık renk koltuk çok doğru değil. Bir de kedi sahibi olanlar, köpek için değil ama kedi sahibi olanlar da koltuk alırken çok büyük takla atıyorlar. Yani yırtılır mı, çizilir mi, bıdı bıdı olur mu, istediğin şekli modeli asla alamazsın. Gece kesinsiz uyuyabiliyorum, çocuğum yok demek. Cennetim garanti diye bir şey gelmiş. Çocuk yok mu, var mı, ben bunu anlamadım.
1: Ya var gibi duruyor.
0: Nereden anladın?
1: Birden fazla da olabilir.
0: Ne oluyor? Çocuk cennet mi garanti? Nasıl oluyor? Anlamadım ben onu.
1: Sevap.
0: Öyle mi oluyor? Ahmet Bey bize bir yazar mısınız efendim? Biz bunu anlayamadık. İkna olursam... evet. Evde duvarlara çizim yapan kimse yok demiş efendim. Güzel, cevaplar muazzam. Çok beğendim ya. 536-901-8902. 536-901-8902. Radyonun WhatsApp hattı sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara, ara dönüşünde devam. Bu arada altını çizeyim, hatırlatayım. Alem Portal, Alem İFM uygulaması ve web sitemizde. Orada 4 tane dijital radyo var. O 4 dijital radyonun içinde bir tanesi bizim için ekstra bir kıymetli Alem Atmosfer. Ne yapıyor bu Alem Atmosfer? Şunu yapıyor. Sizin ürettiğiniz yapay zeka şarkılarını çalıyor. Mesela bugün bir tane çok güzel yapay zeka şarkısı dinledim. Yine mail olarak gelmiş. iletişim@alemfm.com'a. Muazzam yani. Hatta biz onu belki Alem FM'in çalma listesine alacağız. O kadar iyi. O yüzden orası bizim için güzel bir havuz. Etrafınızda böyle varsa arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, üretken, söz yazan, yapay zeka ile müzik üreten. Bu ayıp değil. Bu artık kompleksi kenara bırakmak lazım. Yani öyle bir şey vardı ya, bundan birkaç ay önce vardı hani. Şarkı yapay zeka ile yapın. Yani yapay zeka ile yapınca ne oluyor? Olmuyor mu yani? Sanki taş devri teknolojisini kullanıyoruz. Oğlum geleceğin teknolojisi. Kim şu an emekliyor? Nerelere gidecek kim bilir? Ürettiyseniz lütfen bize gönderin. iletişim@alemfm.com. Bu kadar. Yine altını çizeyim. O Alem Atmosfer'e gönderdiğiniz şarkılardan çok beğendiğimiz olursa Alem FM'in çalma listesine de alırız. Onun da altını çizeyim efendim. Teşvik primi gibi düşünün. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED o kadar iyi
5: ki TED. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot Garaj
8: Şoto Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: At yarışı.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Senoş'um. Canımın içi dinliyor. Canım Senoş. Senoş Şen. O da yazmış çocuğunun olmadığını ifade etmiş. Evde kimse anne bitti diye bağırmıyor demiş.
1: Anne!
0: Efendim çocuğunuzun olduğunu veya olmadığını var ya da yok şeklinde değil de daha başka, daha sıra dışı, daha acayip bize yazmanızı istiyoruz. Bugünün mevzusu bu. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. Bir selam çakalım güzel kardeşime Yağız Gökgöz. Saygılar güzel kardeşim. Ankara'da, İstanbul'a bekleriz. Ankara'ya geldiğinde de bizi ağırlamasını bekleriz. Bak o kadar ilde arkadaşımız var, tanıdığımız var, eş, dost, ahbap var. Bu Ankaralıların geldiğinde sana neler yapacağım şeyleri var ya. Hüseyin biliyor musun? Ankaralıların böyle bir vaatleri vardır abi. Her yerde dostum, arkadaşım var. Her yerde, yurt dışı yurt dışı. Ama Ankaralılarda başka bir böyle bir ikna şeyi var. Abi Ankara'ya gel... Şimdi çok detay veremiyorum ama evet. Ne eğlence vaatleri.
1: Tabii tabii.
0: Yapıyorlar da.
1: Yaparlar.
0: Yapıyorlar da. Ama yani zirvenin bu yüzden Ankara'da olduğunu düşünmüyorum. Başka sebebi. Ankaralıların böyle bir ağırlama kültürü var. Biz Türk milletinin vardır böyle bir ağırlama kültürü ama Ankaralıların daha bir ayrı var. İsim hiçbir şey yok ama dur bakalım kim çıkacak. Hüseyin daha aramıza yeni katıldı o yüzden. Merhaba, iyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar.
0: İsminizi başlar mısınız? Hüseyin yeni katıl. Sigortası daha yatmadı o yüzden isimleri buraya yazıyorum. Neydi isim?
2: Ece.
0: Ece Hanımcığım, çocuğunuzun var ya da yok olduğunu bize bir cümle kurun da bize anlayalım var mı yok mu?
2: Aa, ben bir tür kurdum aslında size. Hangisini gördünüz?
0: Bir tane söyleyin bakayım ama. Bir tanesini söyleyin.
2: Adli vakamız olduğunu hastanede öğrendik.
0: Ay çok geçiyorsun, ne oldu?
2: Teşekkür ederim. Yani benim çok hareketli diyeyim artık. Yaramaz demeyeyim, bir kızım var.
0: Ama adli vaka diyorsun ya, çok büyük bir şey olmuş belli ki, ne oldu?
2: Şey, deterjan içmiş.
0: Ya gülüyoruz ama kusura bakmayın, deterjan içmiş.
2: Evet, yani şöyle, aslında deterjan dediğimiz şey bu baloncuk yapılan oyuncaklar var ya.
0: Tamam.
2: Balon çıkıyor.
0: Evet.
2: Onun suyunu yaklaşık 1,5-2 yaşında falandı.
0: Lıkır lıkır.
2: Daha konuşamıyordu bile. Onunla oynarken böyle bir saniye sadece arkamı bir döndü ve çocuğun ağzında köpükler var. İçtin mi dedim, kafasını salladı.
0: O zaman ağzından köpük çıkıyor tabii. Kafayı yer insan ya öyle bir anda.
2: Acile gittik. Zaten... Ben hastaneye yatıracağız falan deyip direkt serum bağladılar. Ben iki göz iki çeşme ağlıyorum. Polis falan geldi. Ben diyorum ki herhalde çok ağladım, hani bir sorun mu var diye geldi adam.
0: Yani seni alacaklar, seni tabii, seni alacaklar orada.
2: Evet. Sonra adam ne oldu hanımefendi falan, geçmiş olsun diye normal konuştu benimle. O arada ben sorgulanıyormuşum. Ben anlattım işte, şöyle oldu böyle oldu işte, bizi yatıracaklar, ne yapacağız biz falan diye böyle.
0: Hıçkırdıkça köpük çıkıyor muydu? Filmlerde öyle oluyor mu? Ben diyorum köpük çıkıyor mu?
2: Yok yok. Yani içip içmediği de net belli değil ama en ufak bir şüphede zaten yatırıyorlarmış. Evet, tabii.
0: Çok geçmiş olsun efendim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Aramızda olmanı sevindirici yani. Allah muhafaza, çok daha kötü şeyler olabilirdi. Allah korumuş.
2: Evet, gerçekten. Yani bir de ben yanındayken olan bir olay.
0: Evet, bir de o var.
2: Böyle çok fazla şeyimiz var. Kafatasımız çatlak. Ne bileyim, burnuna salatalık mı sokmadı. Neler neler yani. Şu an 5 yaşında ama benim ömrümden bir 50 sene gitti.
0: Bir şey sorabilir miyim? Genelde erkek çocukları böyle haşere olurlar, yerinde duramalar.

0: olmazlar. Kız çocuğunun böyle olması da enteresan yani. Daha bir şey olur ya kız çocukları.
1: Öyle... biz o tezi çürüttük işte böylelikle.
0: İlginç, çok
1: hatta istiyorsun. Hatta sizin de İzmir yayınınıza gelmiştik biz. Hmm. Minibüsün kapısını açmıştı.
0: Bir şey olmadı değil mi? Vaka olmadı. Bir vaka olmadı. Bir şey olmadı.
1: Yok, sizin yayın yaptığınız minibüsün güvenlik bir anlığına işte ayrılmış oradan. Sonra
0: kapıyı açtı.
1: Kapıyı açıyorlar diye. Evet. Güvenliği göndermiş.
0: Biz herhalde çocuğa acıdık, polisi aramadık herhalde. Yoksa ararız, biz de ararız da herhalde size acıdık galiba. Gelip arabayı da sallayabilir. Çocukların böyle huyları var. Gelip canlı yayın aracı, renkli ya bizim canlı yayın aracı. Gördünüz de biliyorsunuz işte.
1: Evet.
0: Falan hoşlarına gidiyor, dokunuyor, vuruyor böyle mesela. Yayına böyle sesler geliyor falan. Çocuk vuruyor, anlıyoruz tabii yani. Yanaklarını öpün bizim yerimize lütfen. Yok, ama çocuğa da sahip çıkın. Allah korusun, bu şimdi yerinde duramıyor. Yarın öbür gün bir sürü şey yaşayabilirsiniz tabii.
1: Ya inşallah yaşamak.
0: Pişman mıyız çocuğuz? Biraz pişmanlık var gibi.
1: Yani realist davranmak gerekir. Yani rahat ol. Çok güzel bir şey tabii ki.
0: Hmm.
1: Ama
0: biz bizeyiz, rahat
1: çok
0: ol.
1: Çok büyük bir ruh hastalığı kesinlikle.
0: Evet, çok yani
1: ders sahibi olmak isteyen çocuk yapsın.
0: Dur kız, zaten nüfusumuz düşüyor. Hiç öyle demek istemedi. Daha çok çocuk yapalım. Onu söylüyor Kezia.
1: Ben arkadaşlarıma çocuk düşünenlere diyorum ki bir hafta gönderelim size doğum kontrol yöntemi olarak ülkeye. Birer hafta göndermeyi planlıyorum.
0: Doğum kontrol yöntemi olarak.
1: Tabii.
0: Birazdan adli vaka olarak beni alacaklar efendim. Çok teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Prensesin yanaklarından öpüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere efendim. Var olun.
1: İyi yayınlar. Hoşçakalın.

0: Şimdi dur bakayım neler var. İki tane kızım var. Sanırım hayatımda yaptığım tek iyi şey. Yok yok, konu o değil ya. O konu o değil. Konuşuyor. Çocuğunuz olduğunu çocuğum var demeden anlatıyorsunuz. Çocuğum yok, onu da çocuğum yok demeden anlatıyorsunuz. Mevzu bu. Mesela onlardan bir tanesi. Hazırsan söylüyorum. Abur cubur çekmecem bel hizasında diyor. Ya yani rahatım, çocuğum yok demek bu. Ve abur cubur çekmecem dolu demek aynı zamanda. Tabii. Bizim evde de öyledir mesela, abur cubur çekmecesinde uuu neler neler var. Çocuk yok diye böyle işte. Hiç bu kadar dört... bunu şey, evet, dört diye okuyacaktım. Dinleyicimiz de onu yumuşatmış. Hüseyin niye uyanmış? dur bakayım. Ankara'ya gel de seni... İşte bak, dediğim davetler gelmeye başladı. Ankara davetleri. Ankara'ya gel, seni şuraya götürelim. Herkes de aynı yere götürüyor. Ya abi çok güzel ya. Evet. Farkındaysanız sadece bir saniyelik bir an var. Çocuklarda ne oluyorsa o bir saniyede oluyor. Bütün ebeveynlerde bunu duyuyoruz. Hep böyle söylerler. Vallahi kafamı bir çevirdin. Hep orada oluyor yani. Çocuk suya atlamış. Vallahi kafayı bir çevirdim, köpük içmiş falan. Oluyor işte, bunlar o bir saniyede oluyor. Anlık. Anlık. Ama her şey hayatta böyle anlık. Mesela kaza yapanlara bak, onlarda da var. Abi bir anda oldu ya falan. Bir an telefona baktım oldu falan gibi. Hafta sonu hiç istediğim saate kadar uyuyamıyorum. Hmm.
1: Yani çok normal.
0: Var.
1: Var.
0: Var.
1: Var.
0: Var.
1: Var.
0: Var. Yatak odasının kapısını kilitleyerek yatıyoruz.
1: Oo.
0: Osman Öztürk yazmış. Evet efendim. Yani çocuğum var. Dur bakayım, tabii var oluyor o zaman. Değil mi? Öyle mi oluyor?
1: Bence öyle.
0: Herhalde.
1: Ben olsam öyle yapardım.
0: Ben de. Hep öyle yapalım. İnanma, kandırıyorlar. Evet. Ali parasının 2/8 ile elma almıyor. Yani çocuğum yok diyor efendim. ATM gibiyim demiş Zekeriya. Çocuğu var anlamına geliyor. Bıktım ya yazmış biri. Çocuğu var mı yok mu? Artık o takdiri size bırakıyoruz efendim. Efendim, FIFA oynamak için gece saatlerini bekliyorum. Var.
1: Var.
0: Demek. Var, evet. Belli ki salça oluyor babaya. Eve geldiğim 160 tane balık akvaryumda ters dönmüş. Su hafif bulanık. Niye? Çünkü suyun içine ayran dökülmüş.
1: Oo.
0: Bilin bakalım çocuğum var mı yok mu diyor efendim. Ayranımız dökülmüş ve tatsız şeyler olmuş. Bizim de evimizde akvaryumumuz vardı Gürkan Beyciğim. Ve içinde çok güzel Japon balıkların vardı. Ve her seferinde misafir çocuğu geleceği zaman anneme derdim ki bu odaya sokma. Yani bak ya, sokma buraya. Ne var ne yok evde, içine boşaltmışlar. Hatırlıyorum, bütün balıklar ölmüştü valla. Çocukların tüm böyle bir...

0: duygusu yok yani. O nedir? Tam balıktır da ne yaparsan ölür, ne yaparsan hayatta kalır. Bilmiyor ki. Onu yönlendirmek lazım işte.
1: Hep bir deneme isteği var ya çocuklar.
0: Deniyor çünkü. Deniyor. Yani, deniyor. Evet. Dokunuyor, ısırıyor, tokatlıyor, bir şey yapıyor. Bir de çocuklarda dokunarak, ısırarak, işte ağzıyla temas ederek öğrenme şekli diye bir şey varmış. Ben bunu yeni öğrendim. Böyle bir şey, yeni dedim, bir iki yıldır öğrendim. Yani hani çocuk ağzına bir şey alıyor ya, evet, ısırıyor mu ısırıyor. Evet. Anne baba da diyor ki yapma, mikrop kaparsın, bir şey olur falan. Bu aslında yanlış bir yöntemmiş. Efendim çocuk ağzıyla öğreniyormuş. Isırarak, tadını alarak, bilmem ne filan. Böyle bir durum varmış. Elhamdülillah hayata bakış açım değişti diyor. Ben anlayamadım, çocuğu var mı yok mu? Herhalde var.
1: Var gibi duruyor.
0: Var gibi.
1: Evet.
0: Kozmetik mağazalarından çıkamıyorum. Bilin bakalım neyim var. Sizin karınız var efendim. Sizin çocuğunuz değil de. Manifest dinletilmeye maruz kalıyorum. Hangi manifest kızısın sorusu yanında bonusu demiş efendim. Sabaha kadar sallıyorum gelmiş bir tane. Çocuğu var belli ki. Ama diğerine de uyuyor, bu sabaha kadar sallıyorum.
1: Evet. Her türlü gidiyor.
0: İkisi de olabilir. Pazardan alınan civcivlerle deney yaptığım için çok civciv öldürmüştüm. Allah affetsin. Bir de kedimin uçup uçmadığını merak ettiğim için bahçe. Bunlar, bu konu biz bir ara işlemiştik çocukken yaptığın saçmalıklar diye. Buraya çok ideal olurmuş o. Otobanda artık 110'u geçmiyorum diyor. Yani çocuğum var. Dikkatliyim. Bizim çocukluğumuzda arabada çocuk var diye bir tabela vardı. Yapışkan, böyle arabanın arkasına yapıştırıldı. Şimdi var mı bilmiyorum, evet, ama bizim çocukluğumuzda çok görürdüm onu. Şimdi bu ara şeyi çok görüyorum. Acemi sürücü. Bunu görüyorum, hatta bence bu iş zorunlu da olmalı. Yani atıyorum ehliyeti aldınız. Yeni ehliyetse sallıyorum işte, ehliyetin veriliş tarihi yazıyor ya orada. Bir yıllık süreçte kullandığın aracın arkasında böyle bir tabela olması zorunluluğu. Çünkü dikkat edin, bizde de arkasında bu yazı olan insana karşı vicdan durumu da ortaya çıkıyor. Mesela arkada ben onu yazıyı gördüğüm zaman acemi sürücüyüm. Ben de dikkat ediyorum, yavaş gidiyorum, işte geçmemeye çalışıyorum falan. Yani bu olsun.
1: Evet, korna çalmıyorsun.
0: Korna çalmıyorsun falan. Yani yandan geçerken bir acıyarak bakma vardır böyle. Yavrum benim falan diye. Ah, daha acemiymiş falan gibi. Şimdi kısa bir ara dönüşünde şov devam eder. Çocuğunuzun olduğunu veya olmadığını bize var ya da yok diyerek değil de başka yöntemlerle anlatın, başka cümlelerle. Aradan sonra geliyoruz efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Her seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: 52 yaşındayım ama 35 gösteriyorum. Nurten Hanım. Çocuğum yok diyor yani. Yani biz onu anlıyoruz en azından. Kim geldi? Harun mu? Haruncuğum, Haruncuğum geldi. Harun Bey, hano Haruncuğum merhaba.
1: Alo Fatih Bey, merhaba, nasılsınız?
0: Allah, sesin çok patlıyor. Biraz sessiz konuşursan patlamaz herhalde, dur bakayım.
1: Öyle mi? Kusura bakmayın, tamam.
0: Estağfurullah efendim, bizim sistemimizin saçmalığı. Bunu... Hüseyin ne oldu buna ya, bir patlama çatlama oluyor. Harun Beyciğim, çocuğunuzun var ya da yok olduğunu bize nasıl anlatacaksınız efendim?

0: 5 ay öncesine kadar kredi kartı ekstrem şu an artı 10.000, 15.000. Nasıl tahmin edersiniz?
1: Tamam anladım, çocuk var. 5 aylık mı?
0: Evet, bekliyoruz inşallah.
1: Hadi bakalım Allah. Ha, daha doğmadı.
0: Aynen aynen, doğmadan masrafları.
1: Doğmamış çocuğa kredi kartı. Yok öyle mi oldu? Öyle miydi? O laf nasıldı ya? Peki kız mı erkek mi belli mi?
0: Erkek.
1: Hüseyin abi.
0: Ellerinizden öper.
1: Allah başlasın. Bu arada şey favori ya. İnsanlar bakmıyorlar mesela. Hani bakmayacağım. İşte sürpriz olsun falan yapıyorlar. Siz öğrendiniz tabii, merak ettiniz.
0: Ya, bizim için bakmak daha mantıklı oldu. Ona göre hazırlık yapmak gerek.
1: Çok doğru yani. Çocuk için bir doğacak, donu yok. Bir hazırlık olsun önden çünkü.
0: Aynen öyle.
1: İsim falan belli mi isim?
0: Yani bunu da ilk defa siz duyacaksınız. Eşimle bir isim bulduk ama.
1: Ya çok heyecanlıyım. Hüseyin el ele tutuşalım. Bir dakika dur, bekle lütfen, hemen söyleme. Hüseyin elimi tut. Şu an evet hazır. Sevgili dinleyiciler, yanınızdakilerle el ele tutuşun lütfen. Hüseyin evet. Abi şu anda ilk defa Türkiye radyolarında o kadar radyo bağlandı kendisine ama söylemedi. Şimdi bize söyleyecek. Hüseyin abi heyecanlıyız, bekliyoruz.
0: Şimdi bir ben, iki eşim, ben buldum ismi. Üç siz olacaksınız.
1: Ben buldum Allah derken kasını... sıfırdan mı buldun? Olmayan yani bir isim.
0: Sıfırdan değil de işte.
1: Ha, seçtin.
0: Ya, evet.
1: Neymiş?
0: Aybars düşünüyoruz inşallah.
1: Ya çılgınsın. Aybars çok güzel bir isim bu arada. Tebrik ederiz
0: evet,
1: efendim.
0: Evet inşallah. Aybars. Biz de öyle düşündük.
1: Haydi bakalım. Ne yazıyor? Rüyana mı geldi?
0: Yok ya, öyle isim arıyorduk. Ben de babasıyım yani. İsmi ben bulmalıyım diye düşündüm.
1: Herhalde onun bağı düşer dedi.
0: Sonra işte bir Türkçe isim bulalım dedik.
1: Güzel olmuş. Türkçe kökenli bir erkek ismi. Parlak, evet. Güzel anlamına geliyor değil mi? Aybars.
0: Evet, evet.
1: Pars.
0: Ay gibi parlak.
1: Pars kadar gibi. Güçlü. Pars.
0: Aynen
1: evet,
0: öyle.
1: Evet. Pars da bizim Türk mitolojisinde çok kullanılan bir hayvandır, onu söyleyelim. Pars evet, oradan evet. Da geliyor. Ay Pars, Ay Bars. Güzelmiş.
0: Aynen.
1: Kaderi de güzel olsun inşallah. Çok
0: i̇nşallah,
1: mutlu olduk sizin
0: adınıza.
1: İnşallah,
0: çok teşekkür ederim. Çok sağ
1: ama olun. Heyecanınız da ses tonunuzdan belli Hüseyin.
0: Ya
1: abi.
0: Heyecanlıyız ya.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani şimdi ilk olacak.
1: Hadi çocuk bizi stoğu yapıldı mı efendim?
0: Yani işte daha ona başlamadık. Şimdi biliyorsunuz biz bir şeye karar veremiyorum ben. Şu an eşimle derse o alınıyor. Ben sadece aracı kurum gibi var. Eşim de geliyor şu an. İşten yeni geldim. Daha araba yeni çektim. Pazara gideceğiz diye geliyor. Farkında değil şu an canlı yayında olduğum.
1: Bir versene telefonu. Yanında mı şu an? Evet, geldi
0: evet.
1: Geldi mi?
0: Arabayı görmeden gidiyor bak. Sevdalı.
2: Bir yardım ya.
0: Neredeyim tahmin et.
2: Neredesin?
0: Halim efendim.
2: Yemin et.
1: Kız çocuk düşecek. Heyecanlanma, sakin ol benim. Ver bir ver, telefonu ver, telefonu ver.
2: Ay seni şaşırdım şu
1: telefonu
2: an.
1: Ver. Hoparlörü kapat, kulağını al telefonu yenge hanımcığım.
0: Çok pardon.
1: Hemen. Evet.
3: Alo.
1: Yenge hanımcığım nasılsınız efendim?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Çok iyiyiz ama Hüseyin dedi ki evde dedi benim sözüm geçer dedi. Çocuğuna da...
0: Abi de.
3: Adımı da yanlış söylüyor diyor.
1: Hanımefendiciğim Hüseyin değil mi? Yanlış mı söylüyorum ben?
3: Harun.
1: Harun ya. İki saattir Hüseyin diyorum, sesini çıkarmadı. Hanım gelince cesaret buldu. Hanım geldi ya. Oğlum ismim yanlış. Az önce de diyordum, hiç sesini çıkarmadı. Yengeciğim isminiz neydi?
3: Şeyma
1: Hanım, hoparlörü kapatın, kulağınızı alın, duymasın lütfen Harun bizi, rica ediyorum. Tamam. Sesiniz de patlıyor zaten öyle
3: kapattım
1: olunca.
3: Kapattım şu an.
1: Doğru mu, böyle mi oldu hikaye? Yani çocuğun adına Aybars koyacağım dedim. Hanım da ses itiraz edemez zaten dedi. Aybars koydum dedi bize, öyle dedi.
0: Ne diyor?
3: Kocam ne derse odur diyelim.
1: En azından kavga çıkmasın. Şimdilik öyle
3: yok,
1: demek.
3: Yok, her ne zaman isim konusu açılsa sonu kavgayla bitiyor da aramızda kalsın.
1: Siz olsanız peki Aybars'ın ne koyardınız?
3: Ben Kayra istiyorum. Eşim Aybars istiyor.
1: Aybars Kayra yapın.
3: Aybars Kayra. Bir de şöyle bir durumumuz var. İki isim de istemiyor beyefendi.
1: Ha. Benim iki isimle ilgili bir tespitim var, onu söylemem lazım. Bu dakikadan sonra dinleyicilerimiz de dikkat etsin. İki isimli çocuklarda baba tek isim kullanıyor, anne iki isimle sesleniyor. Mesela
3: evet,
1: Ali Mert.
3: Çok doğru.
1: Ali Mert
3: çok
1: yapma doğru. Annem. Mesela baba ya, Ali
3: aynı
1: diyor.
3: Aynı sizin gibi 4-5 gündür Aybars yapma oğlum. Aybars gel oğlum uyuyor.
1: Prova yapıyor tabii şimdi.
3: sürekli prova yapıyoruz
1: abi
3: böyle.
1: Tatilde de denk geldim. Bakıyorum mesela çocuğun adı Yavuz Selim. Baba Yavuz evet. diyor. Anne böyle Yavuz Selim. Annem evet. yapma annem diyor mesela.
3: Doğru. Çok doğru.
1: Bahtı güzel olsun. Kaderi güzel olsun. Kendisi doğar doğmaz bizim yerimize de bir öpücük kondurun alnına.
3: Tabii. Ay varsın. Tabii.
1: Selam ederiz. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Eşinize selamlarımı iletin. Harun.
3: Eşim bir şey söylemek istiyormuş.
1: Efendim Harun Hüseyin. Söyle.
0: Fatih Bey. Yes. Ankara'dan arıyoruz.
1: Evet daha davet mi var?
0: Gelirseniz çok güzel ışıklı mekanlara.
1: Harun çok fenasın. Çocuk bir doğsun önce. Çocuk
0: hadi
1: doğsun.
0: Hadi yayınlar.
1: Hadi görüşürüz. Sağ ol var ol. Akşam oluyoruz. Işıklı mekanlar. Işıklı mekanlar. O sinyali aldın mı?
4: Aldım.
1: Hüseyin.
4: Almaz mıyım?
1: Adama yarım saattir Hüseyin diyor, sesi çıkmadı. Hanım gelince Zuhal Hanım mı geldi? Zuhal Hanımcığım.
5: Merhaba.
1: Kız çok beklettik seni, kusura bakma.
5: Ay hiç önemli değil.
1: Sorun bir doğum yok. Vardı da onunla şey yapıyorduk. Babayı idare etmeye çalışıyorduk. Babacığımız çok mutlu, olur, heyecanlı. Olur, olur. Yalnız yenge hanımda o kadar heyecan yoktu da babada çok bir heyecan var. Hayır hanımefendi daha sakindi. Dikkat ettiniz mi efendim? Öyle bir havası var.
5: Sanki erkekler doğuruyormuş gibi.
1: Gibi evet. Onlar çünkü 9 doğurduğu için kendileri.
5: Evet evet.
1: Var mı sizde çocuk? Bize bir anlatın bakayım var ya da yok.
5: Sormayın ya. Vallahi size mesaj yazarken ikisi birbirine girdiler. Biri öbürünün bardağına meyve yemek tabağının içine meyve suyu döktü. Yani yazdığım gerçekleşmiş oldu.
1: Ne yazmıştın peki bundan önce?
5: Yani 3 tane yazdım ben size aslında.
1: Buyurun üçünü de söyleyeyim.
5: Üstünde sarkan çoraptan tutun. Akıl hastanesinin konumunu istedim bir ara sizden gelmeyince. Çorabı yazayım dedim bari kitaplığın üstünde çorap sarkıyor diye yazdım. Belki inanırlar yollarlar konumu dedim. O da olmadı. En son sabır kelimesinin anlamı üzerine film çekebilirim yazdım. Bari oradan tutturayım dedim.
1: Oradan tuturdunuz. Evet.
5: Belki konum gelir şimdi artık.
1: Zuhal Hanımcığım 3 tane mi var doğru mu anladık? 3 mü?
5: 3 tane üç değil 2 tane. Tane, tane oğlum var 15 ve 13 yaşlarında Metehan ve Batuhan.
1: Ay maşallah isimlere bak abicim ya. Mis gibi yani. Mis gibi isimler burada. Metehan, Batuhan. Sal Çin'i fethedip gelsinler. Öyle isimler yani maşallah.
5: Evet evet. Peki. Çocuk ada çeker dediler. Heh. Onlar da adlarına çekmişler.
1: İnsan onun ismini yaşatır bu arada. Ben buna çok inanıyorum. Çocuklardan öyle bir heybet bekleyin yani. Metehan ve Batuhan mıydı diğeri?
5: Evet evet.
1: Batuhan ve Metehan. Birer de at alın. Vallahi bak. Kullanırlar. O isimler bende olacak. Gerçi benim adım ve soyadım ben de çok severim de. Metehan, Batuhan güzelmiş peki. Yanaklarından
5: yani,
1: öpün.
5: Kendileri... Attan önce beni kullanmayı öğrendiler zaten. Çok güzel beni kullanıyorlar.
1: Kendilerine sakinleştirici yani. Bir şey gönderiyorum. Alem FM sticker'ı. 10 tane gönderiyorum. 5 şey yaparsınız, dağıtırsınız efendim kendilerine. Tamam mı?
5: Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.
1: Çok öpüyoruz efendim. Görüşmek üzere. Zuhal Hanımcığım, akşamlar uğurluyoruz efendim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra devam. Babanın da adı Cengiz Han mı demiş? Batuhan. Metehan. Çok güzel. Evet mevzu şu, çocuğunuzun olup olmadığını var ya da yok demeden anlatın. Öyle bir cümle kurun ki biz anlayalım ki bunun çocuğu var ya da yok. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız kafi, bu kadar. Mevzu böyle işliyor yani. WhatsApp'tan ben müsaitim diyorsunuz ya, biz de diyoruz ki tamam bu dinleyicimiz aramaya şey müsait. Niye kuramadım cümle, yazı kolay basit bir cümle. Hüseyinciğim iyi misin?
4: İyiyim gayet iyiyim.
1: Güzel. 34 yaşıma kadar makyaj yapmamıştım. Kerim Erbay yazmış. Kızı var belli. Bunu anlatacaktık. Aradan sonra geliyoruz.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
7: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Reklam.
8: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
8: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
9: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
12: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
13: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Reklam.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tam ide çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tam idersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Saat 19. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi Çobani Stadında ağırlayacak. Maç saat 21'de başlayacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 34, Ankara 32, İzmir 38, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 37, Kayseri 33, Trabzon 27 ve Erzurum 29 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Tolga mı geldi? Tolgacığım iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: İyiyim sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Taş gibiyiz, çok teşekkür ederiz efendim. Dinleyicilerin çocuğu var mı yok mu ona bakıyoruz, bize neyse. Gururlu inceliyoruz efendim. Sizde var mı çocuk? Çocuk?
1: Olmaz mı? Dur. Koşturuyoruz. O kurstan bulursa taksi şoförü niyeti.
0: Ha, şimdi o cümleyi bize kurman lazım. Biz anlayalım ama zaten söyledim. Olmaz mı dedim, biz onu anladık. Bize böyle bir cümle kur ki öyle anlayalım biz onu yani. Çocuğun var mı yok mu?
1: O kurstan bu kursa koşturuyoruz. Taksi şoför olduk. Özel şoför olduk hatta. Makam şoförü.
0: Hayır, normal işini bırakıp o işe geçtin. Nasıl oldu?
1: Terfi ettik diyelim.
0: Ha, terfi ettin. Hangi kurslara gidiyor çocuklar?
1: Fatih Bey, her saat nereden baksanız her gün dolu. Yüzme, piyano, futbol, tekvando. İki çocuğum var.
0: Evet.
1: Farklı yapılarda olduğu için farklı kurslara gidince tabii
0: abi,
1: zor oluyor.
0: Peki niye bu kadar çok kursa gönderiyorsunuz? Çocukları yanınızda istemiyor musunuz ya? Ben öyle bakıyorum olaya. Lan bunlar çocukları istemiyor galiba ya. Bir yok, oraya, yok. bir oraya falan.
1: Aslında o bizim çocukluğumuzdaki sokak kültürü öldüğü için... mecbur çocuklar sosyalleşsin diye, bir de kendilerini geliştirsinler diye biz sokağa çıkar futbol oynardık.
0: Sokağa çıkamıyorlar diye kursa gönderiyor.
1: Çocuklar sokağa çıkamıyor.
0: Ya aynen. Bırak lan, yer miyim ben bunu ya? Çocuğu evde istemiyorum belli.
1: Aa, olur mu? Gidiyorum bir saat, bir buçuk saat bekliyorum. Ha, bir de yüzme vardı bak, onu da unuttum şimdi.
0: Ha, bir de öyleyse, yüzmeye de gidiyor.
1: Evet, yüzmeye de gidiyor.
0: Ama doğru tespit ha. Bizim çocukluğumuzda bir sokak şeyi vardı, bir enerjiyi boşaltma yeri vardı.
1: Aynen.
0: Tabii sizin biraz da derdiniz orada enerjiyi boşaltsın. Burada uğraşmayayım.
1: Zaten belli değil mi? İki erkek çocuğu var. Şimdi bakın, yüzmeye götürdüm, yüzmeden aldım, tekvandoya götürdüm. Hı. Hani böyle iyice pestili çıksın.
0: Tekvandoyu peki deniyor mu sizde? Hani baba gel bunu öğren. Baba şimdi sen bana vur baba. Bana vur. Alttan vur ama böyle vur falan. Yapayım mı onu?
1: Tabii ama gerekli korumalıkları aldım ben.
0: İyi, güzel, peki. Yanaklarını öpeyim bizim yerimize, çocuklarınızı efendim.
1: Tabii öpüyorum.
0: Kimdi, dur abi, bugün de ekran bozuldu, bu diğer ekrandan yazıyor. Tolga Köse Manisa'dan selam ederiz. Kalem ise Manisa'mız efendim. Görüşmek üzere. Var olun Tolga Beyciğim. Görüşürüz. Tolga benim arkadaşım diye bir mesaj geldi ya buraya bir yere. Nereye gitti? Tolga benim arkadaşım, çocukları kursa anlattığı sebepten yollamıyor demiş efendim. Bizi de iyi olabilir, dinleyicinin böyle tarzı var. Böyle bir tarzı var yani. Mikail mi geldi? Dur bakayım. Mikail'cim merhaba, iyi akşamlar.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Saygılar efendim. Bu ne ciddiyet? Yanlış mı yaptık size?
2: Yok, etmeyin.
0: İyi, bilelim de ona göre davranalım yani. Mikail Beyciğim.
2: Estağfurullah.
0: İstanbul'da belediye personeliymiş kendisi. Çocuğunuzun evet, olup olmadığını bize öyle bir cümle kurun ki anlayalım.
2: Benden bir tane daha yok zannediyordum. Varmış.
0: Kaç tane varmış?
2: Bir tane varmış, bir tane daha geliyor herhalde.
0: Yolda. Kaç aylık?
2: Şu an 5 aylık.
0: Hadi bakalım. Az önceki babayı duydunuz mu, 5 aylıkta hani şey oldu yenge?
2: Evet, Harun Bey miydi?
0: Harun. Hüseyin, evet. Hüseyin. Hüseyin Bey dedik adama, Harun'muş adam. Siz de...
2: Bir şey söyleyeyim mi? Ben de Hüseyin zannediyordum.
0: Ya hiç uyarmadı ki bizi abi.
2: Adam Hüseyin'miş ya aslında. Hüseyin olmak istiyormuş yani.
0: Çanlıydı, Hüseyin yaptık adamı. Peki şey, sizde var mı kredi kartı durumu, alışveriş şimdiden, hazırlık falan?
2: Bizde çocuktan önce de vardı ya.
0: Ha, zaten bir tane vardı, diğeri geliyor. İkinci
2: yok,
0: sürü.
2: O yokken de vardı.
0: Ha, kredi kartı ailevi bir sorun. Genel
2: evet,
0: bir sorun.
2: Bizim için evlendiğimizden beri büyük bir sorundu. Eyvallah. Çocuk geldi, üstüne koydu. Şimdi diğeri geliyor, o da üstüne koyuyor. Koya koya gidiyoruz, bakalım ne oluyor.
0: Ekonomik olarak söylüyor sevgili dinleyiciler. Üstüne tabii, koya koya dedi o yavrumuz. Yenge Hanım yanında mı şu anda?
2: Yanımda.
0: Duydum, kahkahayı duydum. Versene bir ona bir. Çünkü bu acıyı, bu çileyi en iyi anadan dinlenir.
3: Alo.
0: Hanımefendiciğim merhabalar.
3: Merhaba.
0: 5 aylık. Daha önümüzde 4 ay var. Çocuğa tabii akmayacak, kokmayacak şeyler alıp stokluyorsunuz tabii. Öyle tahmin ediyorum
3: tabii
0: herhalde. Neleri hazır, neleri eksik?
3: Valla şu an ilkinden kalanları bir daha eksik listesi çıkarmadık. İlkinden kalanları bir köşeye ayırdık. Eksik listesini çıkartıp öyle almayı.
0: Şu an kafada eksik ne var? Bir iki tane askerlik eksik şu an galiba benim bildiğim kadarıyla. Neler eksik? Yani,
3: şu an yeni doğan zıbınları eksik. Ben daha doğrusu ikinci çocuğu düşünmediğimiz için hani hiç herkese dağıttım böyle ikincisi. Biz olunca bu sefer geri de alamıyoruz. Şimdi tekrar yeni doğanları alacağız.
0: Bir dakika. Ara soru olarak dinleyicilere bir sorayım. Sevgili dinleyiciler, çocukluğunuzdan kalma neyiniz var? Bir ara soru olarak bunu soruyorum. Yani dinleyicimizin çocuğunu gönderin diye değil. Yani meraktan soruyorum onu tabii. Zıbın eksik
4: vallahi
0: diyor.
4: Bizim
0: bir dakika. Oğlum ben yedirir miyim sana? Ben o krediyi kendime saklıyorum. Yarın bir gün çocuğum olursa dinleyiciden isteyeceğim ya, onları.
4: Sıkıntı yok. Ben de sana gönderirim.
0: Bak gülüyoruz ama bu kültürdü biliyor musunuz efendim? Yani
4: tabii.
0: Yani çocuğunuz da olmasa bunu saklardınız. Komşunun, akrabanın çocuğu olursa ona verirdin, o kullanırdı. Yani bu bir kültürdü. Şimdi insanlar bunu yapmıyorlar. Böyle başkasının kıyafetini giymez benim çocuğum. Şimdi
4: bizimki aile apartmanı ve biz de üç erkek kardeşiz. Benim babamlar altı kardeş. Aile apartmanı olduğu için hepsi de böyle sıra sıra birbirimizin şeylerine giye giye büyüdük yani.
0: Siz de bayağı yokluk çekmişsiniz abi, o kadar da. Binada geziyordu değil mi kıyafetler?
4: Tabii.
0: Ya.
4: Şimdi çocuk gezdiriyoruz binada.
0: Evet. Peki şey hesabı yaptınız mı? Yenge Hanım'a verir misin telefonu? Sen niye aldın ya ayrıca? Yenge Hanım telefonu kulağınıza alın, hoparlörü kapatın lütfen.
5: Tabii dinliyorum sizi.
0: Hoparlörü kapatın, kulağınızı alın.
5: Kapattım.
0: Canımsınız. İsminiz neydi?
5: Ezgi.
0: Ezgi Hanımcığım şunun hesabını yaptınız mı? Bak biziz lütfen Allah aşkına. Çocuk doğduğunda şu kadar altın takılır. Oldu mu? Onları hesap. Ha?
5: Onu ben yapmıyorum. Genelde eşim yapıyor. Altın hesabını.
0: Ne kadar gelir tahmini peki?
5: Vallahi tahminen ne kadar gelir kocam? Altın tahminen.
0: Ya, hiç yapmamışlar gibi rol yapıyor bence. Aşkım ne konuşmuştun en son ya?
5: Diyor ki şimdi bütün vurgunu ilkinden vurduğumuz için ikinci de çok bir şey gelmez. Çok umutlanmayalım.
0: Vurgunu dedi ya. Masak dinliyor yalnız. Onu söylemiştim. Çocuktan dolayı almasınlar siz.
5: Vallahi çok mümkün artık.
0: Peki inşallah sağlıkla kazasız belasız dünyaya gelsin. Çok mutlu olduk sizin adınıza. Sizde de durum aynı. Siz sakinsiniz. Enişte Bey'in ses tonu böyle bir tık daha değil mi Hüseyin'ciğim? Böyle evet. Bir tık daha böyle mutlu geliyor.
5: Biraz
0: böyle.
5: Daha ağır abi olarak takılıyor
0: yani. Bu vallahi.
5: Bu arada isim önerisini açığız. Varsa yazabiliriz.
0: Çocuğun ismi şu an yok. Erkek. Erkek bekliyoruz.
5: Aynen. Yani tamam. Düşünüyoruz. Yani aklımızda bir isim var ama daha karar veremedik.
0: Neymiş? Eğer yani, neymiş yani aklınızdaki isim?
5: Yiğit bunu Yağız olarak

0: düşündük.
1: Yiğit.
0: Aynen, Yağız olarak ben düşünüyorum.
1: Yağız var, Yiğit var. Y harfiyle başlamak zorunda mı?
0: Yok, hayır.
1: Değil, tamam.
0: Değil.
1: Önerileri alalım dinleyicilerimizden. Sevgili aynen. dinleyiciler, isim önerileri alabilir miyiz? WhatsApp'tan bir yazalım. Hüseyin parmak kaldırıyor, bir önerisi var galiba. Hüseyin'cim bir isim önerisi.
2: Bilmiyorum. Y ile mi?
1: Hayır oğlum, Y olmak zorunda değil ya. Öyle Yiğiz, şey Yiğiz diyorum. Yağız, Yiğit,
2: Yavuz.
1: Hayır, Y olmak zorunda değil tamam. ya.
2: Hüseyin olsun, çok güzel
1: Hüseyin
2: bence.
1: Hüseyin bence de güzel.
2: Ben bayağı tecrübe edindim. Mutluyum.
1: Evet, dur bakayım, dur bakayım. Efe gelmiş mesela. Ben çok beğenirim diyor Efe ismini. Balamir diye bir şey gelmiş efendim. Haydar Berk. Ha. Mesela böyle bir şey gelmiş.
0: O da çok uzun.
1: Evet, biraz uzun. Efendim Efe, abi ne kadar çok Efe geldi ya.
2: Kısa.
1: Efe, evet kısa.
2: Çok net. Kısa yani.
1: Yunus çok gelmiş. Alp var mesela.
0: Alp'i ben de düşünmüştüm ama Efe'ye de şu an bir yatkın olmaya başladım.
1: Fatih Bey, sizin çocuğunuza koyacağınız ismi önerseniz demiş. Muhsin Bey. Allah Allah, ben öyle bir, yayında ben öyle bir şey mi anlattım?
2: Öyle miymiş?
1: Ulan ben de her şeyi yayında anlatıyorum ya. Göktuğ vardı benim kafamda, Göktuğ.
2: Göktuğ ama zor sonuç.
1: Zor biraz, G'ler T'ler falan. Göktuğ. Ya zorlanıyorsun tabii. Alican nasıl Alican? Ezgi Hanımcığım, Alican.
0: Çok haylaz bir isim gibi geliyor.
1: Alparslan.
2: Vav.
1: Wow. Oh, güzel. Emir Arslan. Ondan sonra...
0: Alparslan'ı Hüseyin Bey mi koyacaktı az önce?
1: Vallahi... Tuğra var mesela.
2: Tuğra.
0: Evet. Tuğra'yı da düşünmüştük ama evet. bana çok ağır bir isim olarak geldi Tuğra.
1: Ağır, ağır bir. Cem de çok geldi. Efe, Cem, Harun, Barbaros var mesela.
2: Aykutlu falan böyle.
1: Allah Allah. Allah Allah. Güzel. Çok güzel isim var. Mesela Barlas güzel bir isim. Anlamını bilmiyorum ama.
2: Barlas.
1: Barlas güzel. Bu arada bir dinleyicimiz Emrah Güray yazmış efendim. Emrah Bey diyor ki hakikaten eksikleri varsa gönderebilirim diyor. İki çocuğumu bütün kıyafetleri duruyor diye böyle ciddi teklifler geliyor efendim. Bana saklayın sevgili dinleyiciler. Siz şey yapmayın. Halil Mete. Efendime söyleyeyim Kaan. Çok güzel isimler var. Kaderiyle inşallah güzel yaşasın. Doğduğunda yanaklarını öpün bizim yerimize de, olur mu?
0: Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar size.
1: Enişte Beyciğime Mikail'e de selamlarımı iletin lütfen.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşmek evet. üzere. Var olun. Alkışlar oluyoruz çocuklar. Toprak.
2: Güzel isim.
1: Güzel isim, severiz. Güzel. Efendime söyleyeyim, Mikail. Babasının adı zaten Mikail bu arada.
2: Evet,
1: evet.
2: Mikail Toprak.
1: Oğuz. İki isimli koysanız da diyor. Yavuz Ege.
2: Oğuz Kağan.
1: Oğuz Kağan destanı. Güzel, çok güzel. Hadi bakalım. Biz de 3 yıldır çocuk istiyoruz, bir türlü olmadı demiş Melis Hanım. Hadi inşallah olur be.
2: İnşallah.
1: Allah. Kısmet bu işler ya. Hep böyle hikayelerde duymuşumdur ha. Vazgeçtik oldu falan gibi.
2: Evet.
1: Böyle
2: evet.
1: şeyler hikayeler vardır ya. Bir vazgeçin bakayım. Ya belki olur abi yani. Sarp. Bir sevemediğim isimdir ya Sarp.
2: Çok şey gibi kaba böyle.
1: Yani Sarp. Evet yani. Ne belki anlamı güzeldir belki.
2: Yani turp gibi de çıkıyor.
1: Sarp. Turp. Bir bakıyorum neymiş ne demekmiş. Sarp ne demek diyelim şöyle bir. Yani hiç ısınamadım. Çok dik çık. Aa, Sarp kayalıklar be abi.
2: Ha, o
1: çok dik çıkılması, geçilmesi zor olan yer anlamına geliyormuş. Efendim ha. Sarp.
2: Ama çocuk çok zor falan olur.
1: Evet.
2: Yani ileride sıkıntı yaşayabilirler.
1: Allah gönlünde evlat hasreti olan herkese tez vakitte nasip etsin diye dualar geliyor. Valla. Yayına nasıl bağlanabiliriz? Şöyle WhatsApp'tan ben müsaitim yazıyorsunuz. Bizim Hüseyin sizi bağlıyor efendim. Bu kadar. 536-901-8902. Bugünün mevzusu şu. Çocuğunuzun olduğunu, çocuğun var demeden anlatın, olmadığını da böyle anlatın. Mevzu bu, bugünün mevzusu bu. Çok iyi cevaplar geldi. Mesela işte abur cubur çekmecem bel hizasında, koltuklarım açık renk. Efendime söyleyeyim, istediğim saatte spor alışverişe gidebiliyorum. Evin içinde anne bitti sesi yok falan gibi şeyler geldi. Böyle türlü şeyler bekliyoruz efendim sizden. Ve bir şarkı, şarkıdan sonra diğer telefonlar. 536-901-8902 WhatsApp hattımız efendim. Size bir şarkı çalacağım Erdem Ergün'den ama şarkıyı bir türlü bulamıyorum. Yani yaklaşık 10 dakikadır konuşurken burada ne yaptığımı görmüyorum.

etmediğiniz için onu arıyorum ama bulamıyorum. Heh, buldum efendim. Bak, tahmin ettiğim klasördeymiş. Şuradan çekersem olacak galiba. Uzun zamandır çalmadığımı fark ettim. Dinleyesim geldi efendim. Hazırsanız playliyorum. Çok güzeldir bu şarkı ya. Çok severim. WhatsApp'tan ben müsaitim. Keltoş, ara beni yazmanız yeterli. Bu kadar. Sanatçımız Erdem Ergün'ü seslendiriyor. Edalı Sultan diyor. İlk defa dinleyenler varsa cam kulağıyla dinlesin. Sözleri de çok güzel. Susarsan dinleyeceğiz diyorsunuz.

0: Ya abi bu kadar denk gelir ya. Şarkının adı Edalı Sultan, bağlanan dinleyicinin adı Eda Nur.
1: Evet.
0: Vallahi billahi ya. Eda Nur Hanım merhabalar.
1: Merhaba.
0: Çocuk sizin galiba arabadaki.
1: Evet.
0: Allah başı. Allah
1: ne
0: başı.
1: Diyeceğim ama demem ben mi lazım?
0: İki tane ne ya, karpuz gibi. İki tane. İki tane çocuk. Ne diyor, ne derdi, ne araba mı kullanıyorsunuz siz?
1: Evet, şu an biz yoldayız. Tatilden dönüyoruz. Evet.
0: Yani çocuğu bagaja koyabiliyor muyuz çocuğu? Bak, sürekli
1: konuş. İmkan olsa diyeceğim ama.
0: Duruyorsunuz şu an değil mi? Duruyor musunuz? Seyir halinde misiniz
1: şu an? Evet, şu an kırmızı ışıktayız.
0: Kırmızı ışığa bırakalım çocuğu, bırakalım. 5 sene sonra gelip alalım.
1: Şakaydı,
0: şakaydı zaten. Vicdansızdı, ben size ister miyim efendim? Baba diyor. Ne diyor baba diyor? Bir şey diyor orada diyor.
1: Şu an babasına kreker yedirmekle meşgul.
0: Saçmalık. Babası diğer biliyor. Önce oğlum... sen öğren kreker yemeği be. Terbiyesiz çocuk. Kaç yaşında efendim?
1: Biri 6 yaşında, biri 1,5 yaşında.
0: O bir kreker yedirmeye çalışan 1,5 yaşında galiba.
1: Evet.
0: Hmm. Tam bizim iş hayatı. Hani yapamadığını başkasına yaptı. Babasına
1: yok,
0: kreker
1: yedir. Yok, o kendi de yapıyor.
0: Kreker yiyebiliyor mu?
1: Yiyor.
0: Kız emiyordur da... sadece o. Nereden bizi kreker yemeği 1,5 yaşında ya?
1: Yok. Bir tık iştahlı bir bebek diyelim.
0: Ha, kaç
1: ama
0: kilo?
1: Ama yiyor.
0: Kaç kilo kendisi?
1: 11-12.
0: Normal. Tabii normal. Böyle şu normal, etine, evet, etine dolgun yani. Hmm.
1: Hafif göbekli.
0: Ayaklar, bacaklar kangal sucuk mu? Öyle soruyorsun. Böyle boğum mu?
1: Yok o kadar. Hayır, o öyle olması için 15 olması lazım.
0: Eyvallah,
1: 15-16'yı görmesi lazım.
0: Gıdılarından öpün efendim. Lütfen kendilerini.
1: Evet, biraz gıdılama.
0: Nereye gittiniz tatile?
1: Tatile Tokat'tan Antalya'ya geldik.
0: Oo, çok zirveden zirveye. Yani Tokat nereye, Antalya nereye?
1: Evet.
0: Kim Tokat'tı, sen mi, eşin mi?
1: Eşim, ikimiz aynı yerliyiz.
0: Ha, Tokat'tısınız efendim.
1: Evet, Tokat ilçesi Almışlanız hatta. Bilmeyen varsa buradan herkese selam.
0: Kız, bilmeyen var mı onun türküsü? Herkes biliyordur onu. Çok güzel, çok hepimiz aşık olduğu bir türküdür tabii aynı zamanda. Çok da severiz türküyü.
1: Tokat'tan mı geliyorsun da Kırsal'ı Almışlanız'ı?
0: Almışlanız. Orayı yanlış anlarlar. Onu biz yayınlarımıza 1 milyon kere söyledik. Oradaki kelime Almıştır. Ya bir sus, bir şey anlatıyorum. Allah Allah ya. Ne anlatıyor? Bir şey, yine kraker mi yedirmeye çalışıyor?
1: Yok, şu anda da krakeri yedi. Kutsama evresinde.
0: Ne ama, kusma evresi değil. Ne evresi?
1: Kutsama.
0: Kutsama.
1: Susama.
0: Ha, susama. Sağır duymaz hakikaten uydurur. Tamam, peki evet. Antalya'ya otele mi? Otel tatili mi?
1: Evet, otel tatili. İki erkek çocukla otel bizi ancak.
0: Abi, hadi bakalım. Birazcık kafanız rahat eder belki. Aman dikkat edin, havuz başı falan bir sürü vaka okuduk. Çağırmayalım kötüyü ama bunlar da oluyor tabii yani.
1: Şu an o evreleri atlattık. Şu an Nevşehir'e bir gece konaklamaya gidiyoruz.
0: Eyvallah.
1: Orada biraz gezeceğiz yarın da.
0: Güzel.
1: Sonra tekrardan Almış Tokat.
0: Hadi bakalım. Ha, Antalya bitti, şimdi Tokat'a gidiyorsun. Peki.
1: Tokat değil, Nevşehir. Nevşehir'den sonra Antalya, Tokat.
0: Çok karıştı şu an ya. Şu an nereden çıktınız siz? Antalya'dan mı?
1: Şu an Antalya'dan Nevşehir'e.
0: Nevşehir'e, oradan Tokat'a.
1: Oradan bir gün kalacağız, gezeceğiz. Sonra Tokat'a.
0: Tamam, şimdi anladım efendim. Tamam, şu an kafamda Google haritaları canlandırdım. Böyle bir şey çizdim kendime. Yani sevgili dinleyiciler, dikkat edin, çocuklu ailelerde çocuğu tuvalete götürmek diye bir şey yok, havuz başı. Çocuğa orada işemeyi orada öğretiyorsunuz değil mi? İlk önce orada öğretiyorsunuz. Oğlum bırak buraya, sal buraya diyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Yok, yanlış.
0: Yanlış oldun.
1: Tuvalete götürüyorum.
0: Yanlış olur, ben zaten oraya bağlayacağım da. Ben görüyorum, öyle yapıyorlar çünkü. Yani anne diyor, gel yavrum bir suya girelim diyor. Orada kulağına fısıldıyor. Duydum yani birkaç defa da, o yüzden söyledim.
1: Hayır, biz o ailelerden değiliz diyor.
0: İnşallah.
1: Yok. Biri zaten benziyor. Allah emanet de.
0: Eyvallah. Peki.
1: Diğer büyük kendi başına gidiyor, geliyor yani.
0: İyi yolculuklar diyoruz. Kazasız belasız inşallah efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Eda Nur Oğuz, eşi ve çocukları. Özellikle 1,5 yaşında bir orada afacan var, yerinde durmuyor. İnşallah bir gün ben de onun programına bağlanır, manipüle ederim onu öyle. Kendisini öpün yanaklarından lütfen.
1: Tamam, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Kaderi bahtı güzel olsun çocukları. Çok öperiz efendim. Görüşmek üzere. Vav. Hafize Hanım demiş ki, ev toplu kalamıyor ve ev çorap kokuyor. Bilin bakalım çocuğum var mı benim diyor efendim. Ozan geldi. Ozancığım merhaba.
2: Merhabalar.
0: Nasılsınız Ozan Bey?
2: İyi, sizler nasılsınız?
0: Daş gibiyim Ozan, çok teşekkür ediyorum. Veterinermiş efendim kendisi.
2: Evet.
0: Çok dertli evet dedi. Ne oldu, işler mi kötü?
2: Abi yok, Allah aşkına işlerimiz iyi, keyfimiz yerinde. Yorucu bir meslek. İşte, buradan topluluğa hitap ederken kimseye tavsiye etmiyoruz.
0: Neyi?
2: Mesleğimizi.
0: Veterinerliği mi?
2: Yoruculuğundan dolayı evet.
0: Oğlum yoksa parası güzel ama doğru. Parası çok güzel. Parası kötü mü? Gayet güzel.
2: Gayet iyi memnunum.
0: Allah belki işleri iyi dediğine göre milletin kedi köpeği hasta bu ara herhalde. Ondan dolayı iyi diyorsun.
2: Ya aşıya parazite gelsinler. Hasta olmasınlar.
0: Hmm.
2: Temennimiz o yönde.
0: Vicdanen de burada şey. Peki şey mi böyle ilginç bir hayvan ismi gördün mü? Hayvan sahipleri geldiğinde ismi takıldığın oldu mu hiç?
2: İsmine mi?
0: He.
2: Vallahi bu aralar bebek su var.
0: Bebek su.
2: Sahibimiz evet.
0: Bebek su ne ya?
2: Bebek su. Abi.
0: Kedi mi?
2: Kedi evet.
0: Kedi bebek su. Başka bebek ne var? Bebek su.
2: Yani başka duyduğumuz genelde yok. Genelde işte boncuk, Mia. Böyle standart isimlerle devam ediyoruz.
0: Boncuk. Sivas Kangal değil herhalde. O da kedi galiba.
2: Onlar da daha çok karabaş.
0: Karabaş. Ya. Hiç böyle hakikaten korktuğunuz bir hayvan oldu mu abi? Tedavi edeceksin ama korktum yani böyle iri çok
2: abi,
0: iri.
2: Abi şöyle irilikten değil de şey getirdiler bize, yılan getirdiler.
0: Yılan.
2: Aynen, yılanla bir çekindik açıkçası.
0: Abi yılanını evde mi besliyormuş, yasak?
2: Evde besliyorlarmış. Bu böyle küçük kobra yılanları gibi.
0: Küçük kobra onların, yılanı deyince masumlaşmadı onların, ya yılan bu işte bildiğin.
2: Onların izinleri oluyormuş. Tabii biz dokunmadık zaten, biz egzotiğe bakamadığımız için.
0: Abi çok sıkıntılı ya
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii.
0: Hadi yılana dokunmayı bir kenara bırak. İnsan başkasının yılanına da dokunuyor.
2: Onun dışında sincap, hamster bunlar sürekli evet. Gördüğümüz hayvanlar.
0: Anladım. Peki yılanın neyi varmış da getirmiş? Yılan...
2: Abi şöyle.
0: Sokmuyor diye mi getirmiş? Yılanım sokmuyor.
2: Yılanım eskisi kadar iştahlı yemek yemiyor diye geldi.
0: Allah Allah, kolunu uzataydın. Ye oğlum gel. Yılanım yılanım eskisi kadar iştahlı değil.
2: Yemek yemiyor aynen.
0: Hocam bir veteriner olarak size sormak istiyorum Ozan Beyciğim. Yılan ne yer?
2: Valla genelde onları böyle canlı ya da kırmızı etle besliyorlar.
0: Ha.
2: Aynen. Birazcık beslenme tarzları farklı.
0: Bayağı farklı hakikaten.
2: Farklı.
0: Adam şeyden korktu galiba yani. Biraz daha yemezse gece bir hoca beni yiyecek diye.
2: Kafesin kapısını açık bırakmamasaydı.
0: Tabii yani Allah korusun.
2: Tabii Allah göstermesin.
0: Ama sen bence bunu bir emniyeti bildirmen gerekiyordu. Çünkü ben yılan beslemenin bizde yasak olduğunu biliyorum. Hani küçük kobra. Emniyete de böyle dese ya. Efendim küçük ama. Allah bir şey yapmaz ya.
2: Kobra. Yok, yani adam tamamen baktığını resal olarak, belgeli olarak baktığını söylüyor. Onlar faturalı falan geliyormuş.
0: Aa.
2: İnanın çok da bildiğimiz bir şey değil yani.
0: Faturalı yılan.
2: Tabii bildiğimiz belgeli falan geliyormuş onlar.
0: Kaç yıl olmuş yılanı alalı? Çünkü yemek yemiyorsa iade hakkı vardır onun için kesin. Faturalıysa.
2: O kadar şey ayrıntıya girmedik.
0: Abi yılan aldığı yere geri götürse bizi bu yemiyor yalnız.
2: Bakamıyoruz, gönderdik.
0: Ozan nelerle uğraşıyormuşsun kardeşim ya, aldığın para sonuna kadar hak ediyorsun bence ya hakikaten.
2: Ya, evet hak ediyoruz ya, her meslekte öyledir tabii.
0: Peki meraktan hakikaten bunu merak ettiğim için soruyorum. Bize yemek yeme diye yılan nasıl bir tedavi uyguladı?
2: Abi zaten biz dokunmadık.
0: Ne yaptın?
2: Direkt yönlendirdik onu egzotik bakan bir yere.
0: Ha.
2: Yani bilmediğimiz bu konu.
0: Size bir hafta Dominik yazıyorum. Dominik'e gidin hayvanı salın. Gibi mi öyle bir şey mi?
2: Müdahale edememiz yok. Bizim müdahale edemediğimiz bir hayvan egzotik bakan bir kliniğe götürün dedi.
0: Egzotik bakmak.
2: Bilmediğimiz bir hayvan müdahale etmek de doğru değil.
0: Ya ne olacak oğlum ki yılan sahibi de bilmiyor ki yani yalandan böyle işte derisine bir şey tentür diyor sürseydin. efendim işte açıcı hap yazıyorum falan işte brokoli yazıyorum falan gibi şey. Bir hafta bitkiyle beslensin.
2: Yeşillik aynen i̇şte, iyi gelecek.
0: Nereden bilecek, yapıştır gitsin parana bak ya. Yapmadın.
2: Yok yapmadık. Biz direkt sevkini sağladık.
0: Bizden veteriner olmaz mı şaka? Yani. Hüseyin yapmaz mıydık oğlum?
3: Hiç yapmadım.
0: Peki. İnsan evladıymışsınız Ozan Beyciğim.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Yılan yemek yiyemiyorsa sahibini yemek için hazırlık yapıyor olabilirdi.
2: Bir şey. Boğazını boşaltıyor.
0: Öyle yazmışlar.
3: Ben bir şey sorabilir miyim?
0: Abi iki.
3: Mesela evet. Yurt dışında bu boynuna yılan alıp fotoğraf çektirenler var.
0: Boynuma dolarım o işte.
3: Boynuma, evet.
0: Boynuma dolarım.
3: Ben bu riski alacaktım. Son anda vazgeçtim. Hmm. Çünkü yılan böyle bir aşağılara doğru gidiyor.
0: Gider abi. Yani
3: sıkıntı.
0: Yılan ya bu.
3: Yani bu, bu bir sıkıntı var mı bunda? Hocam.
2: Biz de elimize yılan almadık.
0: Ya Ozan Beyciğim.
2: Çok bildiğimiz bir konu değil ya. Bu... Ama tabii ki de bir tehlikesi vardır mutlaka. Ters bir hareketler.
0: Sokmayan yılan diye bir şey var mı abi? Sarı bir yılanla fotoğraf çektiriyor herkes. Evet. O sarı yılan her yerde abi. Böyle gezdiriyorlar onu sanki yani. Herkes onunla fotoğraf çektiriyor ya yılanla. Ya
2: muhtemelen biraz daha nasıl diyeyim sosyal bir yılandır.
0: Sosyal yılan. Hafta sonu çarpışan otaya bindiriyorlar. Sosyal yılan. Sokuyor ama az sokuyor yani. Çok şey, ısır ıcından.
2: Onlar genelde zehirli olmayanlarla yapıyorlar onları gösteriler.
0: Evet. Allah seni bize bağışlamış Hüseyin yazmış dinleyicimiz. Peki Ozan Bey çok zarifsiniz efendim. İyi ki bağlandınız. Elin yılanını konuştuk biraz ama inşallah yani bugün sizin yılanınızı konuşuruz bağlandığınızda.
2: İnşallah hocam o kadar inanırsa.
0: Aksanla oluyoruz, görüşürüz o zaman.
4: Var olun. 18'den 20.
0: Sosyal yılan dedi ya.
3: Çok iyi isim.
0: Bir tane şey yazmış. Dıptısçı yılan.
3: Dıptısçı yılan. Yalnız evet. Tam bir fake hesap ismi.
0: Ney?
3: Sosyal yılan.
0: Sosyal yılan.
3: İnanılmaz.
0: Güzel şaka. Şimdi iki dinleyiciye ihtiyacımız var. 536-901-8902 meslek tahmini yapacağız sevgili dinleyiciler. İki dinleyicinin bağlanmasını rica ediyoruz. Bu iki dinleyiciden bir tanesinin mesleğini bulmaya çalışacağız. WhatsApp'tan ben müsaitim deyin, yanına da mesleğinizi yazın efendim. Bölümü bilenler lütfen sadece müsaitim yazsınlar. Bir de şimdi yarım saat bölümü anlatmayayım. Meslek tahmini bölümüne iki dinleyici lazım.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
4: var. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Efendim Arifçim geldi. Arifçim mi Arifçim? İyi akşamlar Arifçim.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Bir dakika ya, Arif diyorum, Selin alo diyor. Selin orada mısın?
2: Evet buradayım.
0: Selin ikinci isim Arif galiba. Selin Arif mi, öyle mi oluyor? Arif Selin mi ya da nasıl oluyor? Karıştı. Selin iyi misin?
2: Evet buradayım Fatih Bey.
0: Tamam, hoparlör açık galiba. Kapatalım Selin'cim, kulağımızı alalım, radyoyu da kapatalım.
2: Tamamdır. Hemen.
0: Radyoyu da kapatalım. Arif'cim tekrar başa alıyorum. Arif'cim merhaba, hoş geldin.
1: Buldum. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim. Şimdi Arif Bey'in mesleğini bulacağız. Radyo açık orada, birinin radyosu. Onu kapatsın lütfen. Sağlıklı bir yayın yapalım.
1: Benim yok.
0: Selin Hanım.
2: Alo.
0: Radyomuzu kapatalım efendim.
2: Tamam.
0: Şimdi birazdan bir daha aynı anons gibi. Peki. Arifçiğimin mesleğini bulmaya çalışacağız. Selin Hanım, Hüseyin ve ben. Dinleyicilere sor, yani Arif'e soru soracağız. Dinleyiciler bilecek. Doğru cevap veren iki dinleyicimize de sticker gönderiyoruz efendim. Alem FM sticker'ı. Hazırsanız başlıyoruz. İlk soruyu ben soruyorum. 2 Hüseyin, 3 Selin'den geliyor. 3, 2, 1 geliyor. Arif Beyciğim, bu işin okulu var mı?
1: Yani yok sayılacak kadar, ben yok diyorum ama.
0: Yok sayılacak kadar yok. Var.
1: Evet yani o kadar. Peki. Özel bir şeyi yok yani, okulu, bunun için okula gidiyorum diyeni duymadım ama onu da okul olarak sayan var.
0: Evet, peki.
3: Evet, işe kaçta gidiyorsunuz?
0: Yani rahat bir iş mi diyor?
1: Yok, rahat bir iş değil muhakkak. Onun da bir başlangıç saati var.
0: Ha, öyle
1: tabii
0: bir
1: bu
0: iş.
1: Değişiyor ama sabah saat 9'da akşam da olur. Ama sabahleyin gitmekte her zaman için fayda var.
0: Fayda vardı. Peki Selin Hanım, buyurun sorun bir soru efendim.
2: Alo.
0: Buyurun. Oo, Selin Hanım duyuyor musunuz?
2: Duyuyorum, evet.
0: Evet, Arif Bey'e bir soru soralım efendim.
2: Ne diyelim?
0: Ne diyelim, nasıl yapalım? Bir soru soralım mesleğiyle ilgili. Bir soru soralım
2: tamam,
0: bakalım.
2: Okulu var mı?
0: İşte az önce onu konuştuk ya.
2: Tamam, ne diyebiliriz o zaman? Hafta sonları cumartesi günü çalışıyor mu?
0: Evet işte soru buydu. Soru buydu. Hafta sonu çalışıyor musunuz Arif Beyciğim?
1: Tabii ki çalışıyorum.
0: Çalışıyorum diyor. Peki. Arif Beyciğim, bu iş ayakta mı yapılıyor, oturarak mı yapılıyor? Nasıl bir iş?
1: Kesinlikle ayakta.
0: Ayakta diyor.
3: Peki mesleğinizde kullandığınız bir en çok kullandığınız alet mi? Alet.
0: Alet.
1: Tabii ki var. Birkaç tane hem de.

0: Selin Hanım buyurun efendim, bir soru. Okulu var mı?
1: Yok.
0: Selin Hanım heyecanlısınız ya, biz de oradan yakaladık sizi hemen.
1: Geceleri çalışıyor mu? Mesai yapıyor mu?
2: Geceleri mesai yapıyor derken yani bu iş saat 11'de 12'de.
0: Gece tamam. Biter. Tamam diyor. Bir de gece 2'de yapılır mı abi? Yani yasak mı?
2: Yok yasak değil. Sabaha kadar da yapılır canım. Hiç sıkıntı yok.
0: Anladım. Peki. Ben sorayım o zaman bir tane. Arif abi. Bu işi yapıyorsunuz ya. Bu evet. İş böyle kokulu bir iş mi?
2: Kesinlikle. Nefis kokusu var.
3: Günde kaç insanla muhatap oluyorsunuz?
0: Güzel soru.
2: Duruma göre değişiyor bu. Gece akşamları daha fazla, öğlenleri daha az.
0: Ne biçim iş abi bu? İlginç bir işmiş Arif abi. Finalde öğreneceğiz. Selin Hanım buyurun.
1: Soru soruyorum değil mi hala?
0: Yani bu bir süre daha. Ama müebbete bağlamayacağız. Bir yerde bitireceğiz. Merak etmeyin.
1: Tamam. Yani sabah veya öğlen veya akşam yoğunluğuna göre değişiyor mu? Yaptığı
0: soru olarak.
2: Tabii ki değişiyor da az önce söyledim. Ama söylediğim ben size yardım edeyim. Kesinlikle elle yapılan bir iş.
0: Tamam. Şimdi tahminleri ben bakayım dinleyicilerimiz ne yazmışlar. Masör çok gelmiş. Sen şimdi gece yoğun oluyor dedin ya. Ondan herhalde masör çok var. Döner ustası çok gelmiş. Efendime söyle berber diyen var. Elektrikçi diyen var. Bilen yani bir tane gördüm. Bir tane... Evet, ikiyi göremiyorum. Sen gördün mü Hüseyin bilmiyorum ama.
3: Yani benzerleri var.
0: Selin Hanım tahmininiz var mı Arif Bey'in iş yaptığı ile ilgili?
2: Ben şöyle pardon araya giriyorum. Nefis kokuyor diyorum yani.
0: Dur.
2: Masör, berber bunlar değil ama.
0: Abi masör dedim mi nefis kokuyor olabilir. Belki orada solüsyonlar falan güzel kokuyor. Evet. Olur mu?
2: Onu şey yapalım diye.
3: Evet, berber de öyle.
0: Berber de mis gibi kokuyor abi. Kolonyası var bilmem nesi var tabii. Selin Hanım var mı tahmininiz var mı?
1: Arif Bey yemek işiyle ilgileniyor olabilir mi?
0: Ama şimdi bize tamam da yani bize böyle bir spesifik yani şudur şöyle düşünün. Mesela mühendis demenizi kabul etmeyiz. Makine mühendisi demenizi kabul ederiz gibi düşünün. Böyle detay verin bize yani.
3: Mesela sushi ustası olabilir mi?
0: Gibi Arif yani mesela böyle bir tahmininiz.
1: Pizza ustası.
0: Sushi mi?
2: Efendim?
0: Ne?
1: Pizza ustası.
0: Pizza ustası maalesef yanlış cevap efendim. Pizza ustası değil. Evet. O zaman ben bir soru daha dönelim. Bir tur daha. Selin Hanım biz sorarken siz düşünün efendim. Tamam. Şimdi ben bir tane daha sorayım o zaman. Arif Beyciğim bu işi yapıyorsunuz ya. Ağzınızdan çıkan en çok çıkan kelime. Bak cümle değil ha. Bir tane kelime söyle bize.
2: Soruyu tekrar alır mıyım?
0: Şöyle, Arif abi şöyle. İşini yaparken en çok kullandığın kelimeyi söyle bize abi.
2: Ortaya çıkar ama.
0: Tamam kelime olarak cümle kurma ama bir tane kelime söyle bize.
2: Gel kokuya gel.
0: Bak yine cümle söyledi ya. Yarım saat anlattım yine cümle söyledi. Gel kokuya gel.
3: Yanınızda çalıştırdığınız elemana ne diye sesleniyorsunuz?
0: Ha güzel.
2: Oğlum malzemeleri getir.
0: Oğlum malzemeleri getir. Bu kesin doktor ya. Ameliyata girecek kesin.
3: Oğlum.
0: Oğlum malzemeleri getir. Senin Hanım var mı soru efendim?
2: Senin Hanım ben size...
1: Kokoreç ustası.
0: Bir dakika. Hayır, dur. Arif abi bir dakika. Arif abi dur karıştırma dur. Senin Hanım sorunuz var mı efendim sorunuz?
1: Sorum? Yok.
0: Yok. Olsun.
2: Senin Hanım bir memleketimi sorsaydın %90 bilecektin sen.
0: Yok yok. Selin Hanım şeyi sorabilirsiniz okulu var mı? Mesela bu olabilir belki.
1: Memleket neresi? Memleket. Arif Bey.
2: Memleket Gaziantep.
0: He yakalaması lazım orada ya artık daha da yakala artık Selin ya. Var mı tahmini Selin?
1: Ya baklava.
2: Kokulu değil.
0: Kokulu genelde, diyor ya kokulu diyor.
2: Genelde saplama işi yapıyoruz.
0: Evet yok bak are you baklava? Değil, yok baklava değil. Peki Selin Hanım çok teşekkür ederiz efendim şahane katkılarınızdan efendim. Dolayı. Arif Beyciğim'in mesleğini söyleyelim. Süremiz kalmayacak çünkü. Arif abimiz ne iş yapıyor? Arif abi sen söyle ne iş yapıyorsun?
2: Ben kebapçıyım.
0: Kebapçı efendim. Kebapçı kendisi. Adana, Urfa, değil mi? Başka ne var?

0: Ramazan kebabı, Alfa ezmeli,
1: of of
0: yoğurtlu kebap,
2: yapıştır.
0: Yani yok yok.
2: Yok yok. Ankara'da. Ankara'da kendisi efendim. Arif abinin ellerinden inşallah bir gün kebap yemek nasip olur. Arif abi.
0: Abi senden bir şey rica ediyorum. Bu sabahları Umut Bezgi'yi sen akşam yayına da abi. Abi. Verelim 10 bin lira 20 bin lira o paracı biliyorsun abi. Hikaye de gerekiyor. Yani bana verelim biz yani her ay 20 bin vermeye razıyım abi. Akşam gelsin kaynatalım ya. O tamam. Parayı seviyor.
2: Tamam ben onu ayarlayacağım merak etme.
0: Peki Arif Usta sana böyle bir teklifte bulunuyor de. Ben gerekirse kendi maaşımdan da şey yaparım abi. Sıkıntı yok aramızda hallederiz.
2: Görüyorsunuz değil mi? Halkın sevgilisi olmuş bir isim ya. Ya Arif abime bak be. Arif abi ben bu konuyu masaya yatıracağım ilk toplantı merak etme.
0: Abi yani çünkü sen de çok yoruluyorsun abi sabah öyle akşam. Zaten bir de seni şeylere biliyorsun. Münasebetsizce bazı şeylere giriyorsan toparlıyor Allah'tan da. Ya var ya o şeytanı ta kendisi de. Senaya şeytan diyoruz da. Sena abicim diye oturuyor kılacağız şey yapıyor.
2: Şeytanın kendisi Umut tabi doğru söylüyor.
0: Tabi canım ya o ne şemderinden geçmiş hayatın o. Ama saygımız sonsuz.
2: Eyvallah.
0: Sizler de 4-4'lük
2: insanlarınız. Estağfurullah. Arif abi sana bir Alem FM sticker'ı gönderiyoruz 10 tane. Evet. Lütfen kabul et. Selin Hanım size de gönderiyoruz efendim. Kabul buyurun lütfen.
3: Çok teşekkür ederim Fatih Bey.
2: Biz teşekkür ederiz. Alkışlarla uğruyoruz. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun var olun. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
2: Karşım çok teşekkür ederiz bugün bize eşlik ettin.
1: Ne demek?
2: Çok
1: ne
2: sağ
1: demek,
2: ol. Ne demek? Efendim bir araya gideceğiz. Aradan sonra veda için burada olacağız. Kazananların iki dinleyicimizi tespit edeceğiz kazananları. Onları da sticker'larını göndereceğiz efendim.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Tarihleri arasında Intel Core Ultra 5 işlemcili, Expert Zera Gaming masaüstü bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Hayır, ne alakası var? Kadın yalan söylüyor. Alenen ya. Biz bunlarda şey kalmamış. Programın sonuna geldik efendim. Bitiriyoruz. Şahaneydiniz. Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Ve veda zamanı.
3: Yeter.

0: Efendim hatırlatalım, tekrar söyleyelim. Birinde, yani 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta olacağız. Harika bir ortam, harika bir atmosfer. Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselecek Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1-31 Ağustos tarihlerinde Kafum Fuar Alanı'nda olacak. Bu yılki ana tema ailecek fuardayız. Bir de şeyi de eklemişler tabi, o da çok güzel. Sanala değil, sanal hayata değil, gerçek hayata bağlan. Alışverişten yeme içmeye, luna parktan çocuk atölyelerine kadar böyle dolu dolu bir atmosfer var orada. Kafa Açan Uzman da 1 Ağustos'ta 16-18 arası bu etkinlikte olacak. Biz orada olacağız, Serdar da orada olacak. Serdar, Umut, ben, üçümüz orada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. 1 Ağustos'ta müsaitseniz buyurun gelin. Sadece Kahramanmaraş için değil, civar illerden de kendinize bir kıyak geçip hadi ya Kahramanmaraş'a gidelim yapabilirsiniz. Sizleri de bekleriz efendim. Kıymetli dinleyiciler, muazzamdırız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hüseyin, sana da teşekkür ederiz güzel kardeşim.
1: Ne demek? Benim için bir zevk, keyif.
0: O kadar inanmayarak söyledik şimdi yani. Hiç inanmadık gerçekten. Uğur'dan bir kampanya vardı. Altını çizerek söyleyeyim. 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9545 lira değerinde su sebili var. Daha büyük serinlik isteyenlere de 18'lik ve 24'lük büyük ölçekli klima alanları da 12.610 lira değerinde bir su sebili. Bitti mi? Hayır efendim. Ankastre ocağınız ve Ankastre fırınınızı alıyorsunuz. 9.170 lira değerinde davlumbazı kazanıyorsunuz. Bitti mi? Asla. Bittiğini düşünmez bizi üzer. Büyük hacimli buzdolaplarından birini de alırsanız 16.425 lira değerinde UED 3087 derin dondurucuyu da kazanıyorsunuz. Ben gider. Yarın bir aksilik olmazsa burada olacağız sabah 7'de. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine...

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Serviis. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Telefon deyince vatan. Vatan,
2: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
9: Saat 20. Bu bir reklamdır.
10: Ama dememek için Emma Sigorta.
9: Cümle alem burada. Cümle alem burada. Alemin en iyileri devam ediyor.
11: Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kal.

Pilates. Pilates'in Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Pilates'in Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: biz fotojenik.
1: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
0: Modunu seç, müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam.

0: Uçaktaki en büyük sıkıntı biliyorsunuz sırtlığı yatırmadır ekonomi. Fakirler hep bundan kavga eder.
1: Koltuk yatırma kavgası oluyor uçakta, doğru.
0: Ya bir de şeye hayranım ben. Emniyet kemeri ikaz ışığı söner sönmez çıkartanlar var ya hani böyle.
1: Hani... Kanayan yaramız.
0: Vallahi sana bir şey oldu zanne. Ah ah ah deyince.
1: Ya da şey oluyor mesela. Sırayla kontrol ediyoruz. İşte arkadan öne doğru geliyoruz. Mesela bir hanım teyzemiz diyor öndekine.
2: Masam masası açık, masası açık.
1: Ya tamam. geliyorum. Sırayla geliyorum.
0: Bey oğlum masası açık rahatsız ediyor bizi. Masası açık. Hiç uçağa binmemiş ki bunlar. Sığır evladım bunlar.
3: Serdar Gökalp ve Serdar Trafik'te. Hafta içi her

0: Adem Akmuster sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Tarih 21 Temmuz, yıl 2026, günlerden salı. Alem FM'de Serdar yayında dinlemektesiniz. Ben Deniz Serdar Gökalp'le ve bu denizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun?
1: Vallahi ne yapayım, güzel yemek yedim.
0: İyi.
1: Kendime geldim şöyle bir.
0: Gayet güzel diyorsun.
1: Evet evet.
0: Anlıyorum kardeşim. Anlıyorum. Hemen 22 mesajına bakıyoruz.
1: Hemen bakıyoruz.
0: İyi geceler. Bu geceki yayın haber bekleyenlere gelebilir mi? Bak bakalım, haber bekleyenlere
1: efendim,
0: gelebilir mi?
1: Efendim 7 Nisan'da gelmiş.
0: 7 Nisan'da?
1: Evet.
0: Oo. Ben şok. Ay ben şok.
1: Çok hızlıyım ya.
0: Hemen baktın yani.
1: Çok hızlıyım, kahret.
0: Oyunculara gelsin. Bak bakayım oyunculara
1: gelin. Aa ben de oyuncuyum, sen de oyuncusun. O zaman bize geliyor.
0: Oyunculara. Sen oyuncu değilsin ki.
1: Ben oyuncuyum.
0: Oğlum telefon oyunculuğu, oyunculuk değil, gamerlık o değil ya.
1: Gamerlık değil, ha gamerlıktan bahsediyorsun.
0: Sen ne istiyorsun oyuncu?
1: Ben
0: ne?
1: Tiyatrodan bahsediyorum.
0: He. Benim bak düşün, o kadar oyuncuyum ben, hiç aklıma gelmedi bile.

0: Hangi oyuncu ama? Tiyatro mu, gamer mı?
1: Ya oyuncu işte. Bak bakayım.
0: Hemen. Gelebilir.
1: Gelebilir mi?
0: Evet.
1: O zaman gecenin yayını oyunculara geliyor. Başlıyor oyuncuların yayını sevgili dinleyenler. 0-536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Bak yine bir Serdar Ortaç şarkısı. Çaktırmadan hüzünlendiriyor, görüyor musunuz? Evet.

0: Haydi.
1: Şaşırdın değil mi? Çünkü liste yapmadım bu şarkı.
2: Evet,
1: değil mi?
2: Yani böyle içimden ah ah. Ya.
1: Sadece orası için zaten.
2: Ah ah ah ah.

0: Oğlum bana durup durup abuk sabuk mesajlar geliyor bana ya.
1: Ne gibi?
0: Dayıcım doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerim ve aile... Ben dayı değilim
1: dayıcım
0: ya.
1: Dayıcım mı?
0: Vallahi öyle geldi yani dayıcım falan diye.
1: Birisi demek ki seni dayısı zannediyor.
0: Kaç kişinin aynı anda dayısı olabilirim oğlum? 3-5 kişiden geldi bu hafta.
1: Aa.
0: Dayı acaba bir lakap mı?
1: Dayıcım babacım var ya öyle bir şey mi acaba?
0: Yani bilmiyorum da doğum günüm değil. Kim Allah bunlar? Allah. Olay. Kim bunlar? Hiç tanım. Hiç yanlış numara arıyor mu seni hiç?
1: Arıyor.
0: Ne diyor? Ne diyor mesela arayıp?
1: Yani bazen real insanlar arıyor. Bazen de böyle müşteri hizmetleri gibi bir şeyler arıyor.
0: Müşteri hizmetleri mi?
1: Evet. Bu şey arıyor genellikle işte... su arıtma cihazı.
0: He.
1: Evet.
0: Benim bu robotlarla alakalı en büyük hikayem şu Hüseyin. Sine 5'te televizyon programı yapıyoruz. İşte sağ olsun birbirinin önünde konuklar geliyor. Genelde de diyaloğu ben sağlıyorum. İşte merhaba gelir misiniz gider misiniz filan. Kenan abiyi konuk edeceğiz. Kenan İmirzalıoğlu'nu.
1: Oo.
0: Ben telefon açtım. Dedim ki işte böyle böyle Serdar Gökalp ben Sine 5'teki televizyon programımızı Kenan abiyi işte görmek istiyoruz falan diye. Bu işleriyle ilgilenen kişiyle konuştum. Telefonunuzu alayım dedi. Tamam dedim. Aradan bir hafta falan geçti. Hani bir iletişim yok. Biz de unutmuşuz abi. O arada Kenan abi bir firmada bir içecek firması mı? Onunla bir reklam çalışması yapıyor. Tamam mı? Beşiktaş'ta arabayla gidiyorum radyo yayına gidiyorum. Telefon çaldı. Açtım telefonu. Efendim dedim. Kenan abi merhaba. Ben Kenan İmirzalıoğlu dedim. Ben dedim ki o abi nasılsınız iyi misiniz? Ben de telefon bekliyordum falan filan. Bir baktım Kenan abi başladı. İşte içecek firmasıyla alakalı bilgiler vermeye başladı. Şöyle işte bir litrede şu var, iki litrede bu var filan diye böyle anlatmaya başladı. Dedim ki lan bu kadar olur be. Tabii görüşemedik Kenan abiyle. Görüşemediğimiz için ağlayamadık da. Tabii yani ağlayamadık da. Evet. Dayı beni tatile götür, dayı beni tatile götür. Dayı böyle kullandığın şeyler var mı acaba? Böyle şey, dayı, birader, kral, aslan filan böyle kullanıyor musun?
1: Babacım.
0: Şeyler? Babacım mı?
1: Babacım.
0: O ne ya? Hiç şey değil. Oğlum kimlerle çalışıyoruz yine ya?
1: Ya niye kötü mü ya bu?
0: Hı?
1: Ne haber babacım ya?
0: Babacım.
1: Ya. Ay şey değil babacım. Değil.

0: Yani o çok şey. Ne haber babacığım?
1: O
0: biraz yani farklı.
1: Yok ya, beni açmadı bu ya.
0: Ne haber baba? Babayı vallahi da çok kullanıyor.
1: Baba ne haber?
0: Baba ne haber?
1: Baba ne haber?
0: O kardo ne haber gibi bir şey.
1: Kardo.
0: Kardo ne haber?
1: Bir şey söyle. Kanki mi kanka mı?
0: Kanka.
1: Kanki ne?
0: Kanki yani replikası gibi bir şey herhalde.
1: Peki pampa mı pampa mı?
0: Ha, o bende hiç yok.
1: Ya.
0: Hiç yok.
1: Pampiliko.
0: Pampiliko.
1: benimki bu yani. Karşılıklı pampalaşalım.
0: Tabirleri mi ya da böyle şeyleri mi yapsak acaba bugün?
1: Neyleri?
0: Hani karşılıklı hitap şekilleriniz falan.
1: Hayır. En kıl olduğunuz kelime.
0: Oo.
1: En kıl olduğunuz kelime. Ay şunu duydu mu? Böyle cinler tepeme çıkıyor dediniz.
0: Benim erkekler arasında duyduğum samimiyetsiz bir hitap şeklini söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Dostum.
1: Dostum mu?
0: Dostum ne haber?
1: Dostum ne haber?
0: Ya, çok kötü.
1: Değerli dinleyenler, en kıl olduğunuz kelime, hitap, o bu falan filan. Yani en sık duyduğunuz ama en böyle uyuz. Ben söyleyeyim mi? Hemen söyleyeyim mi? Hemen.
0: Söyle.
1: Kurgu. Nefret ediyor. Sana bir şey diyeyim mi? Bö mü kurgu mu? Galiba böyü daha çok seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Vallahi billahi ya.
0: Ay be.
1: Şey de var be, panel. Ondan da nefret ediyorum. Ondan da nefret ediyorum yani. Evet, 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası 0536-901-8902. En kıl olduğumuz, en böyle duyduğumuz zaman cinnet getirdiğimiz, cinnet geçirdiğimiz kelimeler, hitap şekillerinden bahsediyoruz. İçimizde bizi en yakalayanlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Nefret dediğimiz ne varsa, nefret dediğimiz ne varsa. Ajan ne haber?
0: Ajan.
1: Ajan.
0: Bu da
1: canım.
0: Nasıl çıkmışsa ajan nedir ya?
1: Ne bileyim canım. Ben hiç bilmiyorum, bunu kullanan var mı harbiden ajan?
0: Var var var.
1: Hiç bilmiyorum.
0: Ajan.
1: Uzak olsun bana lütfen.
0: Dostum bakar mısın?
1: Başkan kelimesinden nefret ediyorum. Ben şeyi duydum ya. Başko ne haber?
0: Başko.
1: Bunu duydum oğlum. Başko.
0: İşte bu da şey gibi yani, normal kelimenin dışında türetiyorlar ya da böyle yumuşatıyorlar.
1: Bizim dinliyorsa selam ederim. Otopark görevlisi bir kardeşimiz var. Baco. Baco ne haber filan derler ya hani böyle.
0: Baco.
1: Ben böyle çok sevmem onu. Millet Baco falan diyor. En son dedim ki oğlum senin adın ne dedim. Baco abi dedi. O kim bugündür. O kim bugündür bir şey yapamıyorum. Gülüm ve aşkım kelimesi. Aşkım ama denilmesi lazım ya.
0: Aşkım. Aşkım erkek mesela.
1: Aşko.
0: Aşko ne haber?
1: Aşko. Güno.
0: Güno. Ama ona şimdi kızlarak dersin.
1: Nefret
0: yani.
1: Nefret nefret.
0: Ve şimdi ben şey yazı abi Güno. Yazmam sana ama kıza Güno ne haber?
1: Abi Güno diye bana yaz mesela. Ondan sonra işe geldin ya, kartın mesela kapıyı açmaz senin. Bana mesela bak, denemesi bedava. Bir gün de ki Güno de mesela bana, hiç cevap yazmam. Sonra yayına gelirsin, aşağıdan kartı okutursun, açmaz.
0: Seni ararım.
1: He?
0: Seni ararım.
1: Direkt meşgul çalar, engellenen öyle oluyor yani.
0: Allah Allah.
1: Ya Güno ne oğlum?
0: Abi sana yazmam. Kız arkadaşıma yazarım
1: bir
0: yani.
1: Bir yerden Güno de gelse mesela, bir kız bana dese ki Hüseyin bana Güno dedi dese, yine aynı şekilde işe gelirsin, kartın kapıyı açmaz Güno.
0: O kız da sana gelip Hüseyin bana Güno yazdı demesin yani.
1: Yani evet, ama çok büyük koz verdin. Şimdi yarın öbür gün biri bana abi sana yani uyuz olan birisi yazarsa, abi Hüseyin bana Güno dedi. Kelimeleri istiyorum, kelimeleri istiyorum, bana cümle yazıyorlar sevgili dinleyenler. Hani işte hallederiz abi falan filan, ondan sonra kalk gidelim falan. Allah aşkına kelimeler, kelimeler, tek kelime sevgili dinleyenler. Tek kelime, tek kelime. Erkeklerin birbirine moruk demesi. Ben bir ara bunu kullanıyordum moruk. Ben.
0: Evet, sen kullanıyorsun.
1: Ben kullanıyordum moruk yani. Evet. Kral.
0: Kral ne haber?
1: Monarşi sistemi kalkalı çok oldu. Yani İngiltere'ye mi taşınalım şimdi? Ha? Kral ne yapıyorsun?
0: Gülüm mesela erkeklerde bazı yörelerde, mesela Ege bölgesinde çok kullanılıyor.
1: Gülüm. Ege bölgesi.
0: Ne yaptın gülüm?
1: Ciddi misin?
0: Tabii tabii. Ne yaptın gülüm?
1: Peki. Hacı dedikleri var ya, hacı ne haber diye. Gerçek hacıya söylenir. Tamam eyvallah. Hakikaten hacı olana hacı amca nasılsın, hacı nasılsın, hacı iyi misin falan, bunlar denilebilir de. Zaten onlar da mutlu oluyor öyle denildiği zaman. Ama şimdi adam mesela yolda gidiyor, adres soracak. Hacı ne haber ya filan. Hacı abi filan diyen var değil
0: hacı
1: mi?
0: Hacı abi var.
1: Hah, hacı abi.
0: Onu Eskişehir bölgesinde çok kullanıyorlar mesela.
1: Paşam denmesi demiş efendim. Paşam. Hmm. Paşam. Ömrüm. Ya bir şey diyeceğim. Dinleyiciler var galiba değil mi? Ta Trabzon'dan mı gelmişler?
0: Evet, evet, dinleyicilerimiz var.
1: Bir alsan onları. Tabii. Onlarla bir konuşalım. Ondan sonra devam edelim. Bekletmeyelim. Gelmişler. O kadar.

0: Hüsa hazır mı oralar? Pardon, hazır mı?
1: Hazır.
0: Tamam. Kimden başlıyoruz? Kardeşimden başlayalım. Kimden başlıyoruz oğlum? Mikrofon kimde? Nerede? Ben göremiyorum ki ışık yanıyor.
1: Böyle başlayacağız.
0: Merhabalar abi. Pardon, nerede? Şurada. Merhaba kardeşim.
2: Abi merhabalar.
0: Ne haber?
2: Hoş bulduk diyelim bari. Hoş geldin demedin.
0: Ne demedim? Sana bir şey diyeyim mi? Abi. Benim karşımda şaka yapmaya çalışan çok kişi daha sonrasında Instagram'da abi kusura bakma ya filan diye. Çok yazdı sonra yani. Daha sana ne yapalım? Çayını verdik, kahveni verdik. Buraya kadar çıkarttık. Canlı yayında mikrofon açtık. Hoş geldin dedik. İlk dediğimizde duymayınca canlı yayında bunun tri... Sen şimdi beni başka radyocularla karıştırıyorsun. İstediğimi söylerim hiçbir şey diyemez diyorsun ama... Öyle bir şey yok Abdurrahman'cığım.
2: Abi Allah razı olsun.
0: Hoş geldin demediğim adamın adını nereden biliyorum ben Abdurrahman? Tribünlere oynama.
2: Abi ben tanınmış
0: bitirdim çocuğu, bitirdim. Abi. Bitirdim çocuğu. Çocuğu bitirdim şu an.
2: Beni tanırlar abi.
0: Ne yaparlar?
2: Beni tanırlar abi.
0: Bizden uzakta tanıyabilirler Abdurrahman. Kardeşim şaka bir yana hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
0: Ne haber, iyi misin?
2: Eyvallah abi. İyiyim, sen nasılsın? Trabzon'dan selam getirdik size abi.
0: Sağ ol kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Var ol, sağ ol. Nasıl? Daha önce hiç bir radyo stüdyosu görmüş müydün Abdurrahman?
2: Yani ilk defa şahit oluyorum. Sizin gibi güzel bir simayla yayın yapmak da bize...
0: Estağfurullah kardeşim.
2: Ayrıca bir heyecan veriyor.
0: Siz geldiğiniz için güzel oluyor sevgili kardeşim benim.
2: Buradan tüm Trabzon beni tanır tabii. Trabzon'a da buradan selam gönderiyorum.
0: Tanır mı? Hakikaten tanır mı?
2: Tabii tanır ya.
0: Değerli dinleyenler, bu arkadaşı tanıyan var mı Trabzon'dan?
2: O bak şimdi kaç milyonlar yazacak? Trabzon'da 600 bin nüfus var ama.
0: Oo, şu an 1 milyon mesaj geldi Abdurrahman.
2: İşte Survivor'da olsaydım beni kimse eleyemezdi yani, o evet. Kadar düşün yani.
0: Şu an geldi bu arkadaş kim diye mesela soruyor hepsi.
2: Ya yatlara bile benden az tanınır sen. Trabzon dedim mi tamam, ben tamam ya.
0: Bir şey diyeceğim. Gerçi biz seninle o sınavı geçtik yayına girmeden önce de şakalaştım seninle. Kızmadın bana değil mi?
2: Yo, olur mu öyle şey abi ya?
0: Daha kızdıramadık demek ki.
2: Beni kimse kızdıramaz baba. Ben sinirleri aldırmış bir insanım.
0: Evli misin?
2: Çoktan.
0: Zaten bu soruyu sana sormak yani burada kızması gereken sen değilsin zaten.
2: Hani valla benim korktuğum yengeden başka birisi yok bu Türkiye'de, dünyada, dinliyor evrende, gezegende.
0: Dinliyor mu şu an Abdurrahman?
2: Yenge dinliyor olabilir belki. Belki de olmaya da bilir yani.
0: Hadi
2: yani.
0: Bir mesaj gönder ona.
2: Hatun, seni seviyoruz. Her türlü zorluklarla.
0: Seni seviyoruz. Biz de seni seviyoruz yenge.
2: Yanlış telaffuzlar oldu. Özür diliyorum.
0: Ne oldu Abdurrahman demiş şakalar yapıyordu, şimdi cümle kuramıyorsun.
2: Evet, haklısın. Haklısın.
0: Estağfurullah Abdurrahman.
2: Peki, ama Trabzon'a bizi rezil edemezsin. Onlar beni seviyorlar. Onlar benim hemşerilerim.
0: Ben kimseyi kimseyi rezil etmem Abdurrahman, da sende bir kaşıntı var ama. Yani. O da biz şöyle yapıyoruz. Çıkınca.
2: Kremi bak... sürüyorum abi.
0: Yok. Bak şurada kapının orada bir böyle ucu sivri bir şey var. Oraya sürtünüyorsun. Ben yapmıyorum onu. Böyle yapıyorsun.
2: Abi, ucu sivriler Trabzon'dan çıkmıyor abi öyle insan. Sen merak etme.
0: Oğlum ne desem niye Trabzon'a bağlıyorsun?
2: Abi sağlam adamız biz.
0: Lan bir tane tanıyan çıkmadı oğlum.
2: Karadenizliyiz.
0: Nereli? Giresunlu. Ya görüyor musun? Giresunlu adam bize burada Trabzon artisti yapıyor. Trabzonlu.
2: Abi ben pideci ya. Herkes tanıyor. Taka pide. Trabzon'da ben pideci abi. Herkes tanıyor.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen Giresunlu olarak niye gelip burada yok beni Trabzon'da herkes tanır, yok ben pideciyim mideciyim filan.
2: Abi doyduğun yer demişler ya, biz doğduk doğal oradayız abi.
0: Kardeşim nerelisin?
2: Trabzon. Askerde bana Giresun dedirtiyorlardı ama Trabzonluyum abi ben.
0: He?
2: Abi askerde Giresun demek çok zoruma gidiyordu biliyor musun?
0: Niye?
2: Trabzonluyum abi ben.
0: Anlıyorum peki.
2: Trabzonsporluyum, bize her yer, burası da Trabzon bize abi.
0: Anladım kardeşim.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim de abi.
0: Buyur kardeş.
2: Bu akşam Fenerbahçe'nin bir maçı var.
0: Evet.
2: Kardeş, buradan kendilerine seslenmek istedim.
0: Kardeş seslenme benim yayınımda.
2: Sesleneyim, seveyim
0: seslenme
2: onları.
0: Seslenme kardeş benim yayınımda.
2: Yo.
0: Çünkü sen gidiyorsun yani şimdi burada.
2: Evet.
0: Sonra iki hafta ben uğraşıyorum çünkü. O gelen ne dedi, ne yaptı?
2: Trabzonlular bana kızmasınlar buradan yani. 2012-2011
0: yani
2: şampiyonluğu.
0: Kardeş Trabzonlular sana kızabilirler, bana kızmazlar ama. Yani. Hani bizim programda spor, din, dil, ırk, siyaset malzeme edilmiyor bize.
2: Etmiş gibi gösteriyorsun beni ama hayatta yani. Ben öyle şeyleri pek şey yapmam yani.
0: Ama kesmesem ağzına...

0: Yaştan geldik, bizi burada mahcup etmeye çalışıyorsun ama olmaz yani.
1: Abdurrahman'dı değil mi kardeşim?
0: Evet efendim.
1: Bak en başta anlaşalım Abdurrahman.
0: Evet
1: Burada
0: efendim.
1: şakaları ben yaparım.
0: Biz yapmaz mıyız?
1: Efendim?
0: Biz yapamaz mıyız abi?
1: Bedava yapma, para veren yok sana.
0: Ben abi parası çalışıyorum.
1: Ne yapıyorsun?
0: Parası çalışıyorum.
1: Çok belli işte, parasız oldu mu böyle oluyor Abdurrahman.
0: Abi biz tırnaklarımızla bir yere gelirken...
1: Bizi de helikopterle attılar zaten.
0: Aynen
1: demin.
0: Öyle oldu.
1: Bizi de öyle attılar zaten.
0: Mesut demin. Kardeşime vereyim mi?
2: Ne oldu oğlum, konuşuyorduk ne güzel, ne oldu?
0: Abi Trabzon'a buradan çok selam gönderiyorum.
1: Ne oluyor anlamadım.
0: Trabzon'a çok selam gönderiyorum.
1: Ben de Trabzon.
0: Bütün Trabzon beni tanır.
1: Eyvallah. Daha önce beni defalarca kez ödüle layık gören ilimiz Trabzon'a ben de buradan Abdurrahman kardeşim üzerinden selam gönderiyorum. Bir emniyet müdürümüz var, kendisi Giresunlu. Şu an o yazdı bana. Yüksek ihtimal senin demin dediğin, hani benim toparladığım olay var ya.
0: Evet.
1: Bir saniye evet. Şöyle. Emniyet müdürümüz seninle ilgili bir şey yazmış, okumayayım
0: kandırıyor,
1: ben bunu.
0: Kandırıyor.
1: Yok ben bunu okumayayım. Ben bunu okumayayım.
0: Oğlum sen şimdi var ya.
1: Yok ben bunu okumayayım. Sen
0: bizi
1: zaten
0: gömezsen ama.
1: Ya Abdurrahman'cığım şu ya. Abdurrahman'ı Allah aşkına bahçeye falan çıkartın.
0: Alın beni buradan. Alın beni abi.
1: Emniyet müdürümüzün Giresun'la alakalı ne dediğini kapıdan çıkar çıkmaz hemen göreceksin zaten. Kapıdan hemen göreceksin.
0: Yalan.
1: Dur oğlum uzak, çevirsene adama mikrofonu, çevir gözünü seveyim.
0: Yalan.
1: Abdurrahman'ım teşekkür ederim kardeşim.
0: Ben çok teşekkür
1: Gel
0: ederim.
1: Gel her zaman baş tacısın.
0: Seni seviyoruz.
1: Eyvallah.
0: Bugüne kadar hiç takip etmedim ama bundan sonra ederim.
1: Valla hiç takip etmedin mi?
0: Hiç görmedim, hiç rastlamadım.
1: Ne kadar doğru bir yoldaymışım ben ya.
0: Allah razı olsun.
1: Amin inşallah kardeşim. Öpüyorum yenge, selamlar. Evet, diğer arkadaş kim?
3: Abi ben Mesut.
1: Ne haber Mesut?
3: İyi abi.
1: Hayatın çok zor olmalı Mesut.
3: Evet abi. Böyle bir kuzeniniz olunca biraz zorlaşıyor.
1: Kuzen misiniz?
3: Evet, dayımın oğlu.
1: Abdurrahman niye kalktın? Otursana kardeşim. Dayımın oğlu mu?
3: Evet.
1: Nereden? Trabzon'dan mı geliyorsun?
3: O yüzden diyorum ya abi, Giresunluyum ben.
1: O biraz çok şüphe... Giresunlusun.
3: O Trabzon'da doğduğu için...
0: Abi Trabzonluyum, yalan söylüyorum.
3: O Trabzon'da doğduğu için yani ora...
1: Ya tamam, şuna Trabzonlusunuz deyin ya.
3: Evet, asimile oldu biraz.
1: Bir dakika dur.
3: Ben Giresunluyum
1: beraber.
3: Abi.
1: Hüseyin, Abdurrahman Trabzonlusun de.
4: Abdurrahman Trabzonlusun.
1: Abdurrahman Trabzonlusun. Sen de.
3: Abdurrahman sen Trabzonlusun, ben Giresunluyum.
1: Tamam ha.
0: Abi o zaman şunu söyleyeyim hemen. O emniyet müdürümüze selam olsun.
1: Evet.
0: Trabzonlarla ilgili sakın kötü olmasın yani.
1: Ne?
0: Ben Trabzonluyum yani.
1: Abdurrahman durduk yere niye tribe giriyorsun anlamıyorum seni ben vallahi yani.
3: Bir de bana diyordu ya, her tarafta sinirleniyorsun diyor İstanbul'da.
1: Nerede?
3: Her tarafta sinirleniyorsun, sinirlerine hakim ol, ben aldırdım diyordu ama.
0: Hiç sinirlenmedim ki kardeşim.
1: Aldırmış.
3: Yok yok. Yükseliyor.
1: Aldırmış.
0: Kimse sinirlendiremez beni.
1: Aldırmış. İşte yenge
0: biraz
1: bir tek.
0: Onlar biraz agresiftir ama yani sinirden değil o yani. Havasından, suyundan.
3: Abi
0: İstanbul'a geldim.
3: Dediği gibi Trabzon'da herkes tanıyor onu. Giresun'da da herkes beni tanıyor abi.
1: Valla bakıyorum şu an şöyle. Trabzon'da herkes tanıyor dediğiniz. Abdurrahman vallahi bir şey yapmıyorum yani. Bakıyorum acaba bir tanıdık banadık falan biri var mı diye. Şöyle bir bak, Trabzon temizlik hizmetlerinden öğretmenlerine kadar şu anda mesajlardalar.
0: Evet.
1: O kadar.
0: Abi temizlik hizmetlerine buradan selam gönderiyorum.
1: Selam ben.
0: Temizlik mesela. Hizmetleri müdürü beni şikayet etmiş. Pardon, oralara girmeyeyim değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Eyvallah. Evet kardeşim.
3: Abi ben Giresunluyum. Giresun'dan Sekülü Mesut deseniz herkes tanır.
1: Sizin niye herkese tanınma gibi bir derdiniz var?
3: Öyle bir derdimiz yok. Burada konu açılınca oraya geldi iş durum.
1: Yani.
3: Abi ben şunun için geldim buraya. Ben 15 yıldır seni dinliyorum abi.
1: Evet.
3: Üniversiteye ilk başladığım yıllarda rastgele bir radyo...
1: Üstünde de Alem FM tişörtü var.
3: Evet. Onunla geldim, sağ olsun yollamıştın. Eyvallah. Abi. Reyhan kardeşim de sağ olsun. Buradan iletmişti bize. İstanbul'a gelmişken seni görmeyi çok istiyordum.
1: Sağ ol kardeşim, çok teşekkür ederim.
3: Yıllardır istiyordum.
1: Gel,
3: bugüne nasip
1: zaman.
3: Oldu.
1: Gel istediğin zaman.
3: Artık bütün çalıştığın binanın koridorlarında denk geliyoruz abi. İstiyordum. Fazlasını aldım diyeyim yani.
1: Oğlum ben burada çalışıyorum ya, bana burada karşılaşmak haricinde yani bu gayet normal bir şey değil mi bu? Hani benim çalıştığım binanın koridorunda beni görmen normal değil mi oğlum?
3: Bana bir günde birkaç defa görmek normal gelmiyor abi.
1: Allah Allah. Evet. Şimdi efendim, gitmeden önce efendim.
0: Bekleyebilir miyim efendim?
1: Tabii buyur.
0: Beni oradan tanımayan herkese şunu söylemek istiyorum. Bizi kim alabilir? Şansı yok da.
1: Ne
0: bizi
1: yapalım?
0: Kim alabilir bizi? O anladılar, onlar mesajı anladılar efendim. Bizi kim alabilir? Şansı yok.
1: Ne diyor?
0: Onlar biliyorlar, mesaj aldı.

0: alanlar.
1: Ne diyor?
2: Mesut, Trabzonluların ne bildiği bir şey deyim.
1: Ne ama bana da söyle ki ne olduğunu.
0: Bizi kim alabilir? Tamam. Şansı yok.
1: Bizi kim alabilir? Şansı yok. Allah Allah.
2: İşte Trabzonlular biliyor bunu abi.
1: Ne ama ya, ne anlamı ne?
2: Yani bizi kimse alamaz.
1: Enteresan yani. Siz de bilmiyorsunuz demek ki. Demek ki siz de bilmiyorsunuz yani. Anladın mı? Peki. Mesut'um çok teşekkür ederim kardeşim.
2: Rica ederim abi.
1: Gel çok istediğin zaman.
2: Memnun oldum seni ben tanıdığıma.
1: Ben de eyvallah, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Gel istediğin
2: Giresun'a
1: zaman.
2: Giresun'a selamlar iletiyorum.
1: Giresun'a selamlar. Trabzon'a selamlar.
2: Sekü'ye, Tirebolu'ya, bizi sevenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum, destekleyenlere.
1: Eyvallah, görüşmek
0: abi,
1: üzere.
0: Mesajdan yayın çökmek üzere. Çok mesaj geldi Trabzon'dan. Herkes bana yazıyor şu anda. Yaklaşık 8-10 bin mesaj geldi abi.
1: Canımsın benim. Onlar şeydir, akrabalardır hep. Dinliyorlar yani seni.
0: Tüm Trabzon yazıyor abi. Baksana şuraya ya.
1: Maşallah, maşallah. Evet. Gel istediği zaman gel Mesut. Sen de Abdurrahman aralarda uğraştı.
2: Eyvallah, çok teşekkür ederiz abi. Bizi ağırladın.
1: Evet, estağfurullah, estağfurullah.
2: Yemek yedik, içtik, kahve içtik.
1: Estağfurullah.
2: Reyhan kardeşim sağ olsun, bizi burada ağırladı.
1: Eyvallah.
2: Hiç yabancılık çektirmediniz.
1: Rica ederim kardeşim.
2: Memlekete mutlu bir şekilde döneceğiz inşallah.
1: Eyvallah öyle kardeşim, şey, görüşmek üzere. Kolay gelsin.
0: Memlekete seni de bekliyoruz abi. Biz seni ağırlamak isteriz yani, Trabzon'a gel.
1: Söz gelirsem şey yapacağım, haber vereceğim, söz.
0: Beni bul ama. Beni
1: ne
0: bul.
1: Yapayım?
0: Beni bul.
1: Yani seni zaten herkes tanımıyor mu? Sorsak getirirler.
0: Tamam işte. Sokakta sorman yeterli abi.
1: Tamam kardeşim. Öpüyorum. Hadi iyi geceler.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah.
0: Ben yayınlar diliyorum.

0: Hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Konumuz ne? Hüseyin hatırlat konuyu.
1: Konumuz gıcık olduğunuz.
0: Gıcık olduğunuz.
1: Gıcık olduğunuz. Sevmediğiniz.
0: Hayır, tutulduğunuz, uyuz olduğunuz, ayar olduğunuz.
1: Hoşlanmadığınız.
0: Ayar olduğunuz. Kelimeler.
1: Kelimeler.
0: Evet, kelimeler.

0: Bakarız. Bakarız ama çok böyle ucu açık, çok evrensel, çok şey yani, kaçış kelimesi, kaçış şeyi.
1: Evet yani iyi şeylere de bakabiliriz.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Evet. Arkadaş senin 3-4 kere senede Trabzon'a geldiğini bilmiyor tabii galiba, değil mi demiş. Söylemedim ben üzülmesin diye. Söylemedim ben. Diyorum ki Trabzon'a gidiyoruz diyorum, bizi rezil etme abi diyor. O, Allah Allah. Yani ben anlamadım yani. Hayır, heyecanlı. Bazı arkadaşlar oluyor mesela. Hani gerçekten canlı yayında heyecandan ne yaptığını, ne diyeceğini çok şey yapmıyor, bilmiyor. Müdahale etmesem emniyet müdürüne bir şeyler diyordu, farkındasınız. Farkında mısınız bilmiyorum da. Hani müdahale etmesem. Takımla alakalı konuşma diyor. Olsun abi, ben konuşurum diyor bana. O, yani burada olmuyor. Canım kardeşim burada. Evet. Dur bakayım. Şuradan şöyle. Evet. Bakarız lafını sevmem demiş efendim. Ne diyorsun?
1: Ben de sevmem. Yani bir ucu açık şeyler, net olmayan kelimeler falan, bakarız, hallederiz. Hadi ya, ben yaparım, şu ne olur bu. Ne anlatıyorsun?
0: Bakarız lafını. Evet. Ama bu bakarız az önce dediğim gibi çok böyle ucu açık çok yani.
1: Ya evet, bazen kararsız kalındığında da söyleniyor ama bu.
0: Bakarız. Bakarız mı daha uyuz şey mi? Hallederiz mi?
1: Bakarız. Hı? Bakarız. Çünkü olumsuz da olabilir ya o. Hani hallederiz, bir olumlama var orada. Halledecek falan ya.
0: Ondan öyle mi diyorsun?
1: Sen rahat ol, hallederiz.
0: Anladım. Sonra dur bakayım şuradan.
1: Mesela ben diyeceğim ki abi, ben yarın yayına gelmesem olur mu?
0: Sen olmaz.
1: Sen diyorsun ki.
0: Olmaz.
1: Bakarız.
0: Olmaz. Yo, ben öyle bir şey değil mi? Olmaz.
1: Yanlış örnekti bu.
0: Evet, olmaz. Evet, sonra dur bakayım. Abi lafına uyuz olurum demiş efendim. Abiye de uyuz olmayın ya.
1: Abi yani laf arasında kullanılabilen.
0: Evet yani abiye yani de uyuz olmayıverin yani, değil mi?
1: Bence de ya abi, normal.
0: Hmm. Taksiciyim, binen yolcu kral bro dediği zaman ki her gün karşılaşıyorum. Araçtan atasım geliyor, öyle uyuz oluyorum demiş efendim. Mühendislerin hocam demesi. Bunu genelde sporcular da diyor.
1: Hmm.
0: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hocam ama ister istemez belki yani saygı duyulan bir şey de değil yani, kelime de değil. Şey, bir ünvan gibi bir şey olmuş ya. Hani
0: koçum hocam denmesi. Koçum.
1: Aa, koçum.
0: Sevmez misin koçumu?
1: Ya mesela bunu sen diyebilirsin abi bana.
0: Ben de hiç öyle kullanmam. Yani.
1: Koçum ne yapıyor? İyi abi derim ama böyle kendi yaşıtım ya da birkaç yaş büyük böyle gelip de hiçbir şey yaşamamış etmemiş bana koçum falan, hayırdır yani.
0: Koçum ne yapıyorsun ya? Koçum. Evet. Kral.
1: Kral. Ya kral da fena değil.
0: Yavrum.
1: Yavrum da güzel.
0: Yavrum anan nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Sonra dur bakayım şuradan. Başka. Kuzum denmesi. Kuzum.
1: Kuzu mu derler ya? Kuzum.
0: Kuzum. Üstat.
1: Kuzum.
0: Üstat.
1: Üstat.
0: Evet, üstat.
1: Üstat sinir bozucu mu?
0: Değil mi?
1: Değil ya. Yani kimin söylediğine bağlı bu da. Üstadım var bir de, üstadım. Biz oradan iki işte beyran falan.
0: Hmm. Dur bakayım. Hmm. Eşimin bana garı demesinden nefret ediyorum. Garı.
1: Garı.
0: Garı. Koca. Yıllar önce üniversiteye başladığım ilk gün servis şoförü hocam diye hitap etmişti. Eve gelip çok yaşlı görünüyorum diye ağlamıştım. Öyle demiş. Alacaklı.
1: Alacaklı.
0: Verecekli.
1: Borçlu.
0: Evet. Lan denmesi. Sonra.
1: Evet.
0: Paşam lafına uyuz oluyorum. Hayırdır. Ya hayırdır'a da uyuz olmayın abi. Ya.
1: Hayırdır yani.
0: Hayırdır'a da uyuz olmayın vallahi ya. Kasım 2021 podcastinden selamlar. Yeni tüm kelimelere nefret falan filan. Yeni kuşağı çok geçir şey yapmış, çok laf geçmiş burada. Onun için okumayayım. Avrat. Öyle yazmış. İsmim Hacer. Hacı diyorlar. Çok uyuz oluyorum. Başka? Avrat. Hmm. Yavrum. Hep ya, aynılar gelmeye başladı.
1: Yavrum denir. Bir tanem.
0: Yeğen.
1: Yeğenim.
0: Yeğen. Yeğenim ne yapıyorsun yeğenim? Geri zekalılardan ve bunun farkında olmayanlardan uyuz oluyor. De işte konu değil. Konu nefret ettiğimiz, duyunca böyle tüylerimizin diken diken olduğu kelimeler. Kelimeler sevgili arkadaşlar. Geri zekalı deyince aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
0: Benim bir projem var. Yıllardır söylüyorum. Hiç kimse ciddiye almıyor. Gel seninle yapalım.
1: Yapalım.
0: Bir YouTube kanalı açacağız.
1: Tamam.
0: Süper geri zekalı. Evet. Merhabalar, ben YouTuber'ınız süper geri zekalı. Şimdi gözlerim kapalı, ışıklarda karşıdan karşıya geçeceğim. Bakalım ölecek miyim filan. İnşaatın 7. katından betona atlayacağım.
1: Bir bölüm değil mi bu? He? Bir bölüm sürecek herhalde.
0: Yani evet. Artık hangisi, birini seç. Ya da işte azgın boğaların içerisinde onları kızdırmaya çalışacağım. Bakalım kaç dakika yaşayabileceğiz. Ben YouTuber'ın süper gerizekalı Beşiktaş meydanında ışıklarda geri geri yürümeye çalışacağım. Yayalara kırmızı yanarken inadına karşıya geçeceğim. Tüp kamyonunun arkasına ters takılacağım. Ben YouTuber'ın süper gerizekalı. Tutmaz mı?
1: Tutar.
0: Tutar. Bir video 10 milyon seyredilir, ben sana söyleyeyim.
1: Oradan kazandır.
0: Hakikaten bak, süper gerizekalı diye bir YouTube kanalı açsak ilk videomuz ne olur?
1: İlk videomuz
0: ne?
1: ne olur bilmiyorum, o kadar çok var şey var ki.
0: Mesela düşün, bana şimdi sundurma. Merhabalar, ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. İlk videomuzda evet.
1: İlk videomuzda evet, bir yerden videomuz... atlama videosu olabilir.
0: Niye oğlum, niye atlayalım yani durduk yere, niye atlayalım? Her atlama bir de şey olmaz yani.
1: Bugün
0: hani sırıklı atlama var, normal atlama, uzun atlama var. Evet.
1: Ne bileyim, bir suça bulaşabilir.
0: Oğlum suça niye bulaşsın süper gerizekalı?
1: Abi söylediğin cümlede bu o kadar açın ki.
0: Şey olabilir mesela. Ben YouTuber'ınız süper gerizekalı, ıslatıp dövülmek mi daha büyük acı veriyor, kuru kuru dövülmek mi? Önce ıslatacaklar, sonra da kuru dövecekler. Hangisinde daha çok acı hissedeceğim, beraber göreceğiz. Islatın. Dökecek.
1: Programın şarkısı da Mustafa Topaloğlu, gerizekalı sevgilimle.
0: Şarkıyı ben patlattım zaten. Telif vermeyiz. Mustafa abi bizden telif istemez.
1: Olur.
0: Bizden telif
1: isteriz. Güzel olur.
0: Evet hadi gerçekten. Diyelim ki açtım ben kanalı. İlk video cumartesi günü buluştuk. Ne çekersin?
1: Yani bir tehlikeli bir şey çekmemiz gerekiyor.
0: Hı?
1: Tehlike arz etmesi gerekiyor.
0: Ya bir şey söyle işte. Ben YouTuber'ın süper gerizekalı ve ilk videomuzda...
1: Ya evet. İşte harem otogarına gidip otobüslerin altına yatmamız gerekiyor mesela.
0: Olmaz.
1: Olmaz mı?
0: Ama ölürüz video. Üçüncü dakikada pık diye beyni akıverdi derler. Pekmeze filan
1: evaktı. Yüzerek kız kulesine gideriz.
0: O da olmaz. Bir daha geri dönemem. Olmaz oğlum. İkinci videoda olması. Gerçek Allah bir gerizekalı Allah. Videosu bul bana lütfen.
1: Bunlar çok
0: ya bir tane var da şimdi örnek verirsem adama gerizekalı demiş oluruz. Onun için hiç yani evet. Ben YouTuber'ını süper gerizekalı ve metrobüs tutamacı yalayacağım şimdi filan.
1: Olmaz, çok pis olur o.
0: Konu nedir? Konu sevgili dinleyenler, çok organik bir program olarak durduk yere değişti şu anda. Ben YouTuber'ınız süper gerizekalı ve çekecek ilk videom ne olmalı sizce?
1: Evet, bu video.
0: Ama bak, YouTube kanalının adı süper gerizekalı. Şey de yani YouTuber'ınız da süper gerizekalı. Hani şöyleyim ben. Herkese merhaba, ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. Beşinci kattan atlayıp kaç kemiğimin kırıldığına bakacağız şimdi. Böyle şey bir söyleyin bakayım.
1: Bu da riskli ama şimdi.
0: Ne olur?
1: Ölebilir, burada da ölebilir.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Doğru diyorsun, evet.
1: Tabii tek proje yani, bu tek videoluk bir proje olacak gibi duruyor.
0: Hmm. Bilemedim, dur bakayım. Sokakta insanlara sataşırsam ne olur adlı video. İnsan, sokaktaki insanları kışkırttım. Kışkırtmak.
1: Kışkırtma videoları vardı.
0: Evet.
1: Evet.
0: Challenge vardı, challenge.
1: Challenge vardı ya. Niye bir insan bir insanı kışkırtır?
0: Challenge neydi, challenge?
1: Challenge işte şey.
0: Ne?
1: Challenge ya. Kışkırtma.
0: Hüseyin iptal eder abi, siz buluşamazsınız demiş. Evet.
1: Allah Allah, üzerime oturdu bu da. Hepsi Şevval'in yüzünden.
0: Makasla kulağımı kaşıyacağım, bakalım kanayacak mı? Haliç Köprüsü'nden vapurun üstüne atlayacağım, bakalım tam delikten içeri girebilecek miyim? Evet,
1: hatta akbil bassın böyle üstüne.
0: Vantilatörün önüne geçip kaç saniye auuu yapabilirim, ona bakacağız. Açmadı bunlar beni ya. Açmadı.
1: Allah Allah. Daha tehlike arz etsin.
0: Dur bakayım. Hmm. Herkese merhaba, ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. Bugün sizi direkt dinlemeyi deneyeceğiz. Elektrik direğini dil değdireceğiz. Hiç yok, olmaz.
1: Parmağımızı prize sokacağız diye.
0: Diğer süper gerizekalı YouTuber'ları ve fenomenleri davet etmelisin programına demiş. Olmaz ya, o yapılıyor. Tamam. Tamam, bir şey demedim. Bir şey demedim.

0: Hızla giden otobüste havaya zıplayacağım. Bakalım nereye düşeceğim. YouTuber'ını süper gerizekalı. Buna bir de böyle bir sivip teaser falan yaparız böyle. Aralarda giren bize. Süper gerizekalı. Gerizekalı.
1: Sinirim bozuldu burada.
0: Efendim?
1: Sinirim bozuldu.
0: Zaten sinirini bozmadan çok güldüremem. Önce sinir bozuyor. Şimdi ne desem gülersin mesela. Deneyelim mi?
1: Deneyelim.
0: Bak güldün.
1: Hayır yani. Süper geri zekalı ismini nereden buldun yani?
0: O oğlum benim yıllardır projem. Kimse hayır, yanaşmadı ama.
1: Nasıl buldun yani?
0: 10 numara YouTuber ismi değil mi?
1: Çok güzel.
0: Evet, süper geri zekalı. Proje. Evet. Uçaktan paraşütsüz atlama olabilir mi?
1: Olur.
0: Bak bunu bizim Cem Aslan anlatmıştı. Bunların bir tanıdığı paraşüt alıyor. Adam satarken açılmazsa getirirsiniz demiş. Şaka değil ama gerçekten. Merhabalar, ben YouTuber'ın süper gerizekalı. Şimdi Hüseyin buzdolabının kapağını üstüme kapatacak. 6 saat saklanacağım. Bakalım zatürre olabilecek miyiz? Tövbe estağfurullah.

0: Gaz kaçağı var mı diye tüpe çakmak çakacağız.
1: Hadi bakalım.
0: Hani hanımlar beyler, eskiden televizyon programları vardı ya, ben de bunu radyoda söyleyeyim şimdi. Uyarı: bu programda duyduğunuz hiçbir şeyi evde denemeyin. İşte de denemeyin. Dışarıda da denemeyin. Hiçbir yerde denemeyin. Evet.
1: Böyle şeyler vardı ya.
0: Çocukken aklıma hep o gelirdi, evet. Biliyor musun? Evde denemeyin diyordu ya. Ulan işte deniyorlar mı acaba filan diyor. Ben böyle bir çocuktum.
1: Çok kışkırtıcı bir cümle bu.

0: Ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. Şimdi kafamın üstünde yürümeye çalışacağım demiş efendim. Kafa üstünde yürümeye çalışmak. Eskiden öyle programlar vardı, hatırlıyorsun. Televizyonlarda.
1: Var, bu Guinness Rekorlar kitabına girenlerin yaptığı şeyler çok normal değil zaten.
0: Evet. Şimdi Hüseyin geliyor. Hüseyin çivili yatakta yatacak. Üstünden tır geçireceğiz. Gel Hüseyin.
1: Böyle bir şey var resmi olarak ya bu arada.
0: Kimse de demiyor ki lan ne oluyor.
1: Eskiden dişiyle tır çekiyorlardı.
0: Lan Cam Yen vardı yayında, hatırlamıyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet.
0: Cam Yen de şey Supernatural karakteri gibi oldu.
1: Cam Yen.
0: Evet. Abi 4. sezon 3. bölüm Cam Yen, kesin seyret. Cam Yen. Şimdi de Hüseyin gelecek. Evet. 3 poşet cam getirmiş yanında, yiyecek, beraber seyrediyoruz. Hüseyin evde olsa daha çok yerim de filan diyor böyle. Hiç kimse ne oluyor ne bitiyor, bir de altında yazıyordu mesela evde denemeyin diye. Niye deneyelim oğlum zaten? Hiç seyreden oldun mesela? Mesela hanım canım cam çekti, bardağı kırda getir diyen var mı acaba?
1: Bence onu kesin yapmışlardır.
0: Neyi?
1: O biri cam yedi, cam yedi işte.
0: Ya yani. 40 yılın başı bazı adamlar çıkıyordu, ben onlara çok gülüyordum. Mesela. O çıkmıyor. Olay olay olay. Evet. Manyetik adam kameralarımızda. İşte bir tane şey giderdi böyle muhabir. Bak elimde kaşık var, adama tutuyorum, bak kaldı öyle, görüyor musun?
1: Şey vardı böyle göğsüne kaşık maşık tutturanlar.
0: Tamam işte böyle yapışıyordu onlar, ya. Onlar, yapışıyordu böyle. Evet. Bazen şey çıkıyordu. Mesela olay olay olay. Akreplerin sokmadığı adam haberlerimize konuştu.
1: Bu şey Saadettin Teksoy.
0: Adamın haberi yok mesela. Mikrofon. Akrep niye sizi sokmuyor? Vallahi çocukluğumda falan bilmiyorum niye sokmuyor. Adam ne bilsin oğlum, sokmuyor işte akrep.
1: Bir amca vardı 75 yaşında işte. Hı. 75 yıldır su içmiyormuş.
0: 75 yaşında, evet. 75 yıldır su içmiyormuş.
1: Amcaya diyorlar nasıl
0: içinden mi çıkıyor, kaynak mı varmış

0: cam yiyenler, tüp içenler, sonra çivili yatağın üstüne yatanlar, değil mi?
1: Evet.
0: İşte ağzıyla dişiyle bir şey çekenler.
1: Tur çekenler.
0: Evet, bir şey çekenler filan. Sonra
1: kaşık yapıştıranlar. Yok.
0: Aslında kaşık yok.
1: Yok mu?
0: Bilmiyor musun bunu?
1: Yok mu?
0: Kaşık aslında yok.
1: Ha.
0: Yok. Kaşık aslında yok. Geçenlerde gördüm. Karısını öperek Guinness Rekorlar kitabına girmiş.
1: Aa.
0: Merhaba, nasılsın? İyiyim. Dur, rekor kırıyorum.
1: Aa, evet. Evet, gördüm yanağından.
0: Tamam oğlum, ben nereden diyeyim? Sonra ne bu heyecan? Evet, yanağından.
1: Yanağından. Gördüm, gördüm.
0: Evet.
1: Çok saçma.
0: Yanağından. Yo, sen neredesin yo? Sen... Sen ne? Benim moral sıfır, sıfır, sıfır. Sen neredesin ya? Suyu bulan adamı biliyor musun? Elinde böyle kablo var. Evet, bak şimdi şey, burada buldum filan diyor yani.
1: Köyde çubukla değil mi? Öyle bir şey yapıyorlar.
0: Yani titriyor. Benim hatırladığım çubuk, bilmiyorum.
1: Evet, böyle titriyor falan burada su. Ama o gerçekmiş.
0: Ne?
1: O çubuğun titremesi.
0: Bir dakika, şöyle gideceğim de.
1: Ciddiyim, gerçekmiş.
0: Hala konuşuyor.
1: Buluyorlar.
0: Neyi?
1: Suyu.
0: Hüseyin! Hüseyin!
2: Buradayım!
0: Sen de bozuldun Hüseyin!
2: Duymuyorum!
0: Hüseyin, sen galiba bu bir ay, sen bir aydır çalışıyoruz değil mi senle biz?
1: Geçti bir ayı.
0: Geçti mi?
1: Tabii.
0: Çok mu yüklendik? Sen niye duman atmaya başladın?
1: Ya duman değil, ben inanmıyorum ama inandığımı hissediyorum.
0: Oğlum tamam, o çubukla böyle tutuyorsun. Onun var bir açıklaması, hani orada bir titreşim oluyor falan da.
1: Var,
0: sen
1: evet.
0: Savunduğun adamın videosunu seyrettin mi?
1: Yok, onu bilmiyorum ben.
0: O böyle gidiyor böyle, aha da burada var diyor filan. Biliyor musun bunu?
1: Onu biliyorum da o değil benim. İdolüm o değil.
0: Allah aşkına şeyi seyret. Elektriği kedinin gözüne tuttum. Kedi bana dedi ki, ulan dedi, git dedi, burada dedi, herkes dedi evinde dedi yatıyor dedi. Sen dedi burada dedi define dedi arıyorsun dedi. Kim dedi? Kedi işte, kedi konuştu, kedi dedi diyorum. Ben adama inanıyorum.
1: Ama şimdi bana diyorsun, sen inanıyorsun.
0: Aa, bak ben şundan dolayı inanıyorum. Şimdi ciddi, bak çok ciddi söylüyorum bunu. Adam ya tamam, o kadar ciddi değil. Beni çok inandırıcı oldu. Şimdi bak, adam feneri kedinin gözüne tutmuş.
1: Tamam.
0: Kedi de demiş ki, elektriği gözüme tutma demiş. Bak. Dese ki, şunu dese inanmam. Feneri kedinin gözüne tuttum. Kedi dedi ki, feneri gözüme tutma. Işığı gözüme tutma. Ne bileyim, ampulü gözüme tutma. Onu gözüme tutma. Bunlar dese inanmam. Elektriği gözüme tutma diyen kediye inanırım kanka. İnanırım. Çünkü bir hayvan üç harfliler tarafından ele geçirilmediği sürece fenere elektriği gözüme tutma demez. Hani bir şeyin etkisi altında olması lazım.
1: Kedi yani. Demek ki o yörenin kedisi.
0: Evet. Abi ama şu, adam diyor ki ben ışığı tuttum diyor. Kedi ona demiş elektriği gözüme tutma diye. Hani adam ışık diyor. Kedi elektrik diyor. Ama da sıkıntı o yani. Ben yarıldım yazmış biri. Vallahi biz gülün diye yapıyoruz. Siz ne oluyor bilmiyorum ama.
1: İnanılmaz.
0: İnternet fenomeni videolarından başka var bir tane.
1: Hangisi?
0: Şeye hayranım mesela. Abi size 20 liram vereyim, bir sonraki soruya devam edin. 20 ver. Biliyor musun bunu?
1: Biliyorum.
0: Ona da hayranım mesela. Onu da çok seviyorum, o adamı da. Evet. Dur bakayım. Başka? Şu. Kastamonu, Taşköprü, Samırsa, öyle yazmışlar. Ha. 2 gün önce adam 2 tonluk ağırlığın altına yattı. Guinness Rekorlar kitabına girdi.
1: Ya niye mesela? Ya güneş diyorum ya. Guinness rekorumuz konuşamadım yani, sinirim bozuldu bu kadar yani.
0: Şimdi Guinness
1: kim
0: yani,
1: yaptı bunu yani?
0: Rekorlar kitabında. Yani ne, yani ne alakası var? Allah Allah.
1: Kim buldu acaba bunu?
0: Bu pazar şaka var mı? Efendim, bu pazar şaka yok. Yapamadığımızdan, çekemediğimizden dolayı değil. Yeni şakalarımız çok fazla var YouTube kanalında. İzlemelerinin belirli bir sayıya gelmesi lazım. Geliyor da, ama yeni şaka eklediğim zaman hani... Mesela geçen haftaki şaka ne kadar eskimiş olabilir yani. Bir de sevgili arkadaşlar, özür dileyerek yani Tarkan her hafta şarkı mı çıkartıyor ya? Yok vallahi, biz profesyonel bir ajansla çalışıyoruz. Bu hafta yayınlamayalım Serdar Gökalp.

0: dediler. Beni ikna ettiler. Ben de tamam dedim. Bu hafta hani bir aksilik olmazsa pazar günü yeni şaka yok. Ama dediğim gibi yani eski şaka dediklerimiz ne kadar eskiler zaten. Hemen bakalım. Bak hemen YouTube şuradan hemen Serdar Gökalp. Serdar Gökalp. Oğlum hiçbirine sadece kalp yazmışım ya. Dur. Serdar Gökalp. Tamam YouTube'da. Girelim kanala. Hani eski dediğimiz şaka, hani eski şaka dediğimiz ne kadar eski? İşte dijitalde böyle bir şey var. Hemen eskiyor biliyor musun? O şimdi asker şakası 2 gün önce. 2 gün önce. Yönetici şakası 9 gün önce. Değerli arkadaşlar. Hani 2 gün 9 gün ne kadar eskimiş olabilir? Taksit telefon şakası 2 hafta önce. Zincirli kuyu telefon şakası 1 ay önce. Americano 1 ay önce. Yanıyorum 2 ay önce. Sürmeli 2 ay önce. Şey 2 ay önce. Barda 3 ay önce. Saksı 3 ay önce. Sayın abim 4 ay önce. Tamam. Hatice teyze 4 ay önce. Namus davası 5 ay önce. Hani dediğim gibi mesela şu ilk şey, son üçlü henüz çok yeni. O şimdi asker 2 gün önce. Yönetici 9 gün önce. Taksit 2 hafta önce. Hadi taksiti de geçtim. Hadi 2 hafta olmuş. Bir tane 2 günlük, bir tane 9 günlük şaka var. Valla YouTube'la ilgilenen ajansımız beni ikna etti. Birazcık doğru söylüyor. Belirli bir izlenmeye gelince yayınlayalım dedi. Tamam dedim. Bu arada biz izlenmelerden, katılımdan çok memnunuz. İnşallah hep beraber daha iyilerine. Ama şakalara son dönemde başladığımda bu işler böyle değildi. Sağ olun, var olun. Şimdi yani çok memnunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerek Instagram, gerek YouTube. TikTok hırsızlarından hiç memnun değiliz, onu söyleyeyim. TikTok hırsızlarından hiç memnun değiliz hem de. Onu söyleyeyim size. Ama YouTube ve Instagram kitlesinden, hani bizi takip eden, oradan takip eden kitleden çok memnunuz. Sağ olun, var. Yorumlar hariç. Yok canım, yorumdayız. Sıkıntı yok. Başımızın tacı. Sevgili dinleyenler. Ama dediğim gibi bu hafta pazar günü yani büyük ihtimalle yok şaka. Çünkü ajans beni de ikna ettiler yani, açık konuşmak gerekirse. Ben kanalda geçiyordum. Telefonda konuşuyordum. Lanet olası kanalın etrafını çerçeve yapmamışlar. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çocuğumuz var. Çocuğumuz var. Buraya bizim bir sürü insanların çocuğu var. Buraya düşse ne olur? Amma akşam, amma gündüz. Şuradan geçerken bir korkuluk olmaz mı? Olmuyor işte, bak gördüğünüz gibi, buyur. Ben düştüm, çocuklarımız düşmesin. Bak şuradan geçiyordum. Telefonda konuşuyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Sen bunu bilmiyor musun?
1: Biliyorum.
0: Hamile telefon şakasını dinleyip hala gülüyorum. Hamile efsanedir ya. Hamile telefon şakasının altına şey yazmış birisi. Hep aynı adama şaka yapıyor yazmış. Çocuklara dedim ki silmeyin. Silmeyin.

0: Bir gün
1: ne oldu?
0: Bir gün Adana'dan meslektaşlarım beni ziyarete geldiler. Dediler ki röportaj yapabilir miyiz? Tabii dedim. Abi size dedi bir soru sorabilir miyim dedi. Buyur dedim. Ben de dedi yayın yapıyorum. Ne güzel abicim, bana

0: dedim şey ver, hani link ver, frekans ver filan. Ben de dinleyeyim seni dedim. Bir şey soracağım abi dedi. Tabii dedim. Sen böyle de şarkıları çalıyorsun aralarında dedi, bağırıyorsun ya bazen dedi. Bağırıyorum dedi. Hani böyle o iyi fi. Evet dedim. Ben yapınca olmuyor ya o dedi. Bunu nasıl yap? Bağırmayı nasıl yapıyorsun dedi bana.
1: Allah Allah.
0: Hani deminki gibi hoba hey falan yapıyoruz yani. O olmuyor bende dedi.
1: Allah Allah, niye olmuyor acaba?

0: İlk dönemlerde de şey alkışı soruyorlardı. Alkışı nasıl yapıyorsun diye.
1: Ama o alkış ben seni dinlediğim eski zamanlardan beri onu sende görürdüm. Şey dinlerdim.
0: İşte o.
1: İlk sende duydum yani.
0: İşte onu genelde soruyorlar. Mesela üniversite panellerinde soruyor. Serdar abi alkışı nasıl yapıyorsun falan diye.
1: Yani senden sonra popüler oldu o.
0: Teşekkür ederim. Benden bir şey mi isteyeceksin? Niye bu yağdanlık?
1: Yok hani tatil mevzusu vardı neyse sonra konuşuruz.

0: Papiş'le yürüyoruz, seni dinliyoruz. Papiş.
1: Papiş.
0: Papiş.
1: Papiş babayla mı yürüyor? Nasıl yani?
0: Birkaç arkadaşımın evcil dostunun adı şey.
1: Papiş.
0: Papi. Geçen evcil hayvan dedim, yemediğim hakaret kalmadı.
1: Neymiş?
0: Sen kimsin terbiyesiz herif, hayvan sensin. Onlar bizim evcil dostlarımız.
1: Evcil dost mu?
0: Ben öyle ya, teyzenin biri öyle yazıyor. 71 tane kedi var benim evimde. Hayvan olan sensin. Onlar senden daha bir insan filan. Lan bir şey demedim, evcil hayvan dedim teyzeciğim. Bu nedir, korkma, enişte bir gün geri döner. Merak etme, bu ne sinir. Ama eniştenin dönmesi için kedi, biraz yer açman lazım. 71 tane kedi varsa adam ondan gelemiyordur eve.
1: Evcil dostlarımız denildiği zaman diğer dostların...
0: Ne bileyim, ne diyeceğimi şaşırdım yani, bilmiyorum ki.
1: Mesela diğer dostlarım evcil değil mi, nasıl yani?
0: Evcil dostlarımız dedim, bilmiyorum. Vallahi geçen gün öyle bir şey oldu. Ben niyeyse, Twitter'da ilk linç yiyenlerden bir tanesiyim ben. Yani yıl 2009 mu 2010 mu ne? Haftada bir kere bir bakıyordum, TT olmuşum. Allah belanızı vermeye, bu böyle olur mu lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim. O tarihte de mesela iki kişi aynı tweet'i atsın TT oluyordu, anladın mı? O tarihte.
1: Haftalık beddua.
0: Evet şeydi. Yani haftalık küfür, hakaret, o bu filan falan. Ya şöyle şeyler oluyordu. Tatile gidiyorum, tatile. Arkadaşım arıyordu. Ne yaptın lan yine? Oğlum bir şey yapmadım ben, İstanbul'da bile değilim. Millet küfür ediyor. Meğer ben değilmişim. Bir sporcu, bir futbolcuymuş o, tamam mı? Yanlış bir şey mi söylemiş, yanlış bir pas mı vermiş, ne olmuş? Adımız aynı, soyadımız benzer. Millet ona diyeceğini, nasıl olsa Serdar Gökalp de bir şey yapmıştır diye bana yapıştırmış. Ama vallahi geçen hafta bir hanımefendi bütün nefretini kustu, pöykürdü üstüme ya. Ben evcil hayvanlarımız demişim ben. Evcil hayvanlarımız demişim. İşte Twitter'dan yaklaşık böyle 8-10 tane ardı ardına tweet atmış bana böyle. 8-10 tane. Sen kendini ne zannediyorsun? Hayvan olan sensin. Benim evde 70 tane kedim var. Onlar senden daha akıllı. Onlar senden daha bir insan. Onların yanında ben hayvanım. Onlara hayvan diyemezsin. Mama vermesen mama bile istemezler. Senin arkadaşların öyle mi? Bir gün birine bir şey verme, bak bakalım bir daha seninle aynı evde kalıyor mu? Bunlara ben yeri geliyor 3 gün yemek vermiyorum, yine de benimle aynı. Yazık, günah, eziyet ediyor belli yani. 3
1: gündür niye vermiyor?
0: Allah öyle şeyler yazmış ya.
1: Allah Allah, 3 gündür yemek vermiyormuş.
0: Hayretle okudum, hayretle. Bak düşün, o kadar uzun yazmış ki böyle 2 kupa kahve içtim tweetler bitene kadar. Sonra dedim ki tamam, evcil arkadaşlarımız diyeceğim ben. Evcil arkadaş... Ne diyebilirim ki başka? Hüseyin ne diyebilirim? Yönlendir beni.
1: Evcil akraba falan mı?
0: Evcil akraba, öyle de olmaz. Öyle de ailemden linç yerim. Şimdi teyze mi, ailem mi? Tabii ki ailem.
1: Evcil yani şimdi...
0: Evcil arkadaşlar.
1: Evcil diyelim sadece. Evciller.
0: Evciller mi?
1: Evcil.
0: Öyle de olmaz. Öyle olmaz.
1: Allah Allah, ne koyabiliriz ya?
0: Köpeğe köpek deyince kızanlar oluyor, biliyor musun?
1: Ne
0: bak
1: diyeceğim?
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim ha.

0: Yani yeni karşılaştığımız hayvanseverler varsa siz çok hassas oluyorsunuz. Ben bir komedyenim, her şeyle alakalı şaka yapabilirim. Bu bir. İkincisi, 3 tane köpeğim, 2 tane kedim var falan diye anlatmamın lüzumu yok. Kimseye kimsenin hayvan sevgisini ispat etme gibi bir mecburiyeti yok. Ben ufacık evde bir Rottweiler, bir papağanla yaşarken alt komşum hayvanseverlik tweetleri atıp onu bunu evde hayvan besliyor diye belediyeye şikayet ediyordu. Hani böyle gereksiz hayvanseverlikler de var.
1: Evet.
0: Onu da size söyleyeyim. Şov. Yani onu da size tamamen şey, tamamen şov. Ama bazen mesela köpek mesela hoşuma gidiyor. Diyorum ki aa ne güzel köpeci. Köpek değil o, evladım benim. Tamam ya. Tamam. Aa kedinin cinsi ne kadar güzel falan. O bir kere kedi diye, kızım benim, ne demek kedi. Lan kedi. Kedi baba. Birinin bunu söylemesi lazım. Kedi bu. Sen kızın, tamam eyvallah. Senin kızın bizim bacımız, eyvallah. Yani kedi babacım yani. Benim kedimi çaldılar biliyor musun?
1: Seni nasıl çaldılar?
0: Çaldılar, kedimi çaldılar. Kedim gitti benim. Yok, çaldılar yani kedimi.
1: Allah Allah, cins miydi peki?
0: Ben bilmiyordum. Veteriner sonra söyledi ve dinleyiciler sonra söyledi. Norveç orman kedisiymiş.
1: O yüzden çalmış.
0: Ben yani sokakta buldum, eve aldım. Hani sokakta bulup aldım eve. Besledim. Canı istediği zaman dışarı çıkma özgürlüğünü verdim ona.
1: Ne güzel.
0: Canı istediği zaman çıkıyordu. Canı istediği zaman da eve geliyordu. Şöyle beslemedim yani. Hani sokakta öyle şu anda 60 tane falan var herhalde bizde kedi. Aa bak bu kedi benim. İşte bahçede bakıyoruz falan. Öyle değil. Evde ya, bizde evde yaşıyordu yani kedi. Adı da Gölge. Adı da Gölge. Çaldılar kedi. Bir günde kayboldu. Valla bir günde kayboldu. Kedi çalınır mı ya?
1: Çalıyorlar. Çalınmayan şey
0: ama kalmıyor. Ben ona çok uyardım severken. Bak kızım, yani aptal gibi her pisi pisi diyene yatıp kendini sevdiriyorsun. Yapma kızım, yapma kızım. Biraz hırçın ol böyle. Tırmala ya, değil mi ya? Biraz hırçın ol. Yok, aldılar götürdüler yani. Bir kedim bile yok, anlıyor musun Hüseyin?
1: Yok.
0: Bir gece Gölge'yi arıyorum. Bak sana bu hikayeyi anlatayım, öyle saat başı arası vereyim.
1: Evet.
0: Bir gece Gölge böyle kapkara bir şey, tamam mı? Kedi.
1: Siyah
0: öyle.
1: Bir kedi,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, simsiyah böyle kapkara bir kedi. Benim çok güzel bir kedi. Pis pis pis pis pis pis pis pis pis yapıyorum. Bir tane adam da, hiç görmediğim bir adam da, o da böyle elinde böyle şey, mama böyle pis pis pis pis pis pis filan yapıyor. Dedim ki kediyi mi arıyorsunuz dedim. Arap Arap dedi. Dedim ki yok ha, Gölge. Arap Arap dedi. Gölge Arap. Meğer adam Arapmış. Vallahi bak. 5 dakika cebelleştim adamla, yok şudur budur. Çok güzel, çok pırlanta gibi bir adamdı. Zannediyorum bizim orada böyle işte Airbnb ne diyorlar, öyle bir şey diyorlar. Öyle birkaç tane böyle bir ev var galiba. Ev. Heh, kiralık. 3-5 ay boyunca kiralamış. 3-5 ay orada kaldı. Ben o adamı her gece sokakta kedilerin peşinde koşturup kedileri beslerken gördüm.
1: Helal olsun.
0: Helal olsun yani. Kelime Türkçe yok. Kelime Türkçe yok yani.
1: Kedilerle anlaşıyor demek ya da kedilerle konuşuyor demek.
0: Vallahi helal yani. Yalnız sokağa çıkmasına izin verildiği zaman sahipli çipli olanlar için söylüyorum. Çok büyük tehlikeler var sokakta. Haberlerde görüyoruz. Abicim ben zaten sokakta buldum, eve aldım. İstediği zaman da dışarı çıkmasına izin verdim. Bu kadar. Bu yani. Bunda da mı suçluymuş? Suçluymuşuz Hüseyin. Özür dilerim, ben bilmiyordum yani. Yani. Çok mutlu mesut 2,5-3 sene boyunca yaşadık ama yani. 3 değil belki ama 2-2,5 sene boyunca. Pardon. Özür dilerim, pardon. Bir daha abi almayayım mı? Hayvan almayayım mı bir daha?
1: Özgür
0: eve?
1: Bir kedi.
0: Ne yapayım? Kedi hani sokaktaydı yani. Zaten. Ben onu sokakta buldum. Evimi paylaştım. Sonra evimin sahibi oldu. Hiç şikayetçi değilim. Çok güzeldi. Çok tatlıydı. Çok seviyordum elemanı. Hani geceleri onu sevmek, bana mesela böyle tesbihle oynamak bir rahatlık verir taşına göre. Bir de onun böyle kafasını, kuyruğunu falan filan okşamak çok büyük rahatlık,
1: evet,
0: veriyordu.
1: Evet.
0: İstediği zaman çıkıp istediği zaman girebiliyordu dediğim, öyle gece 3'te 5'te falan değil.
1: Akşam ezanında evde
0: yani,
1: olmaz.
0: Yani öyle camı kapatıyordum canım, geceleri öyle girip çıkamaz. Çünkü onun girip çıktığı yerden bütün her şey girip çıkabilirdi.
1: Evet.
0: Yani miyavlıyordu mesela normal insani saatlerde. Açıyordum, gidiyordu, geziyordu, geliyordu. Hiç öyle geceleri falan dışarıda kalmıyordu yani, eve geliyordu. Bu. Görüyor musun, bak yine linç başladı bak yine.
1: Evet.
0: Terbiyesiz adam sokak kedisini istediği zaman dışarı salmış falan. Yani. Evet, dur bakayım şuradan. Köpeğe köpek deyince de geriliyorlar, çok ilginç abi demiş. Az önce anlattım abi, birkaç onun tribini de yedim. Evet. Şuradan. Dur bakayım. Başka? Ara mı vereceğiz? Bir ara verelim.
1: Evet,
0: ya.
1: Saat başı arası verelim.
0: Bir saat başı arası verelim. Sonra gelelim. Hadi bakalım, bir ara geliyoruz.

0: Ya sana bir şey sorabilir miyim? Ben balkon demiri tadını nereden biliyorum?
1: Çocukken bir anım olabilir.
0: Hiç hatırladığım bir şey yok. Ben niye çocukken balkon demiri yalamışımdır ki?
1: Diliniz değmiştir.
0: Dilimiz mi?
1: Evet.
0: Niye niye? Başka mesela çocukluktan nelerin tadını biliyoruz? Gel bunu konuşalım. 9 voltluk piller var böyle dil değdirirdik hani böyle.
1: Hayır.
0: Ay, yapar yani böyle. Hayır mı?
1: Evet.
0: Sen hiç pil yalamadın mı? Pilli bir şey.
1: Yok.
2: Kumanda falan var mı orada? Pilini çıkartalım.
0: Abi bir dakika Evren, inanıyorsun. Bu iş sen ya bırak Allah aşkına, nasıl pil yalamadın sen hiç ya? Pilin tadını yalamadım. Bilmiyor musun hiç?
1: Yok, yalamadım. Kalorifer peteği.
0: Kalorifer peteğinin tadını nereden biliyorsun Allah aşkına ya?
1: Boşaltırken suyunu.
0: Oğlum böyle dil çekiyor yani. Allah aşkına kalorifer peteği tadı bilen var mı içimizde?
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı hakkında bilgi vereceğim size ve bomba haberlerim var konuyla alakalı. Harika bir enerji, nefis bir atmosfer, Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselen o efsane coşku. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1-31 Ağustos tarihlerinde KAF'ın fuar alanında. Hepinizi bekliyor. Kapılar açık bir şekilde. Bu yılki ana tema ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Artı bir, benden de öyle. Sanala değil hayata bağlan. Alışverişten yeme içmeye, Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey burada ve bomba haberler. Varan bir, bomba haber bir. Kafa açan uzman. 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında bu coşkulu etkinlikte özel yayında sizlere seslenecek değerli kardeşim Fatih ve Umut. Hemen ardından ben Deniz Serdar Gökalp, değerli kardeşim Fatih Yıldırım ve sevgili abim Umut Bezgin, üçümüz aynı sahnede olacağız Kahramanmaraş'ta. Sevgili dinleyenler, üçümüz aynı sahnede Kahramanmaraş'ta. Ne zaman? 1 Ağustos'ta. Değerli dinleyenlerim. Kafa açan uzmanın yayını akabinde değerli dinleyenler, üçümüz aynı sahnede. Bunu daha önce de Kahramanmaraş'ta yapmıştık. Bir kere daha olması beni gerçekten mutlu etti. 1 Ağustos'ta. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlenen bu fuar uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri olmuş. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle düzenlenemeyen fuar 2024 yılında tekrar kapılarını açmıştır sevgili dinleyenler. Hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos'ta 16'dan 1'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde KAF'ımda buluşuyoruz değerli dinleyenler. Haydi bakalım. Maraşlılara selam eder. Bizi orada yalnız bırakmamalarını rica ederiz. Ve Hüskoy'un burada mısın?
2: Buradayım.
1: Evet. Uyuz olduğumuz kelimeler cümleler demiştik değil
2: evet.
1: mi? Uyuz olduğumuz kelimeler cümleler. Benim bir tane daha var mesela.
2: Hangisiymiş?
1: Bro.
2: Bro.
1: Evet bro.
2: Ila mı direkt ı yok mu? Bro.
1: Bro.
2: Bro.
1: Bro.
2: Bro.
1: Bro.
2: Kardo.
1: 1 Ağustos'ta izleme şansımız olacak mı peki Serdar abi? Tabii ki de olacak abicim. Oraya gelip saklanmayacağız ki herhalde yani. Düşsene Kahramanmaraş'a gelip saklan. Şşt kimseye söylemeyin. Geldik akşam gidiyoruz. Oradayız abi gelirseniz. Süper olur yani. Masar'a gideceğim ama size Maraş galiba. Maraş'a gideceğim ama size yetişemiyorum. 9'unda orada olacağım. Sorun yok, sağlık olsun, gönüller bir. Başka bir yerde buluşuruz inşallah. Ne diyelim yani, biz birinde oradayız. Hüseyin diyor ki programı kaydedelim mi diyor. Oğlum son blokta mı aklına geldi? Artık önümüzdeki haftadan itibaren başlayalım. Yani yapacak bir şey yok. Hani yapacak bir şey yok. Kamerayı koymuşsun oraya. Açık mıydı lan o, şimdiye kadar açık mıydı Hüseyin? Kamera. Kamera açık mıydı peki Hüseyin? Oğlum şuraya gel de konuş ya. Ben hiçbir dediğini duymuyorum ki. Orada korku filmi karakteri gibi bir adamsın. Ha, tamam peki. Bana gelişi bu lafına uyuz oluyorum. Şimdi kelimeler dedik. İnsanlar kelimeler haricinde cümleler, laflar, onlar bunlar filan göndermeye başladılar. O zaman duymaya en uyuz olduğunuz şeyler diyelim biz. Hani kelimeler demeyelim. Çünkü kelimeler olmuyor. Yani insanlar 3 kelime, 4 kelime, cümle falan yazıyorlar. Okumadan geçmek de olmuyor. Bu sebeple duyunca en uyuz olduğunuz şeyler. Duyunca en uyuz olduğunuz şeyler. Bana gelişi bu abi. Lafına uyuz oluyorum. Lütfi'yi unutmam araçta. Lütfi'yi unutur muyum ya? Lütfi aramızda yok ama Lütfi çalışıyor sevgili dinleyenler. Lütfi her başarılı öğrenci gibi yaz aylarında o da bir yerlerde çalışıyor. Galiba dayısının yanında. Yüksek ihtimalle şu anda aramızda yok. Ama dinliyor bizi. Kesinlikle haberi olur. Gittiğim zaman Lütfi ile özel bir post paylaşacağım. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Hayır, biz Maraş'ta değiliz. Manisa'dan izleyebilecek miyiz? Instagram canlı yayını falan açılır belki demiş. Valla bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani aklımızda öyle bir şey yok abi. Ama etkinlik için bana hatırlatırsan yarın sorarım. Bazı çünkü etkinlikleri evet YouTube'dan falan canlı verebiliyorlar bazen. Hani bunda öyle bir şey var mı? Bilemedim yani. Bunda öyle bir şey var mı? Yok herhalde değerli dinleyenler. Yine de bir sorayım ama.

0: Sen artık benden sonra sevemezsin. Tehdit var bir şey değil mi?
1: Ben mi?
0: Efendim?
1: Nasıl yani?
0: Ne bileyim, bilmiyorum, direkt öyle yazmışım. Benden sonra sevemezsin Hüseyin.
1: Asla.
0: Yalan söylüyorsun. Yalan. Birisi he he aynen deyince kanın içmek istiyorum sinirimden demişim.
1: Haklı, haklı.
0: Ya kanın içmek istiyorum deyince bir karikatür gördüm yine, yeni tarih. Kont Drakula'nın evi. Karısı çocuğu yerdeler. Şey diyor ki, annesi diyor ki, oğlum babanın kanını yerde koyma diyor. Babanın kanını yerde bırakma diyor. Oğlu da diyor ki, ya içmeyecekse kaldırsın, buraya niye koymuş abi? Bakayım. Senin gösteriler ne zaman başlayacak demişler. Efendim. Kasım ayı gibi düşünüyorum sevgili dinleyenler. Kasım ayı gibi. Zaten şu an istesem de başlayamıyorum. Sezon yok. Bir de benim tek kişilik oyunlarımla alakalı bir görüşme içerisindeyiz. Ufaktan bir teklif geldi. Galiba bir yerde pazar günleri oynayacağım değerli dinleyenlerim. Bizim Şerif yazmış Oltu'dan. Erzurum'dan. En bilindik esnaf yalanı abi. Bana gelişi bu lafı. Bana gelişi bu.
1: Bana gelişi bu.
0: Evet. İnan zararına satıyorum. Şey, esnaf oluyor mu sende? Bu bende hiç, böyle hayatımda hiç tanımadığım adamlar yapıyor bazen. Giriyorum. En son arabaya lastik alacağım mesela. Bir yerde mecbur kaldım, aldım. Normalde benim lastikçim var. Hani ondan alırım lastiği. Lastik alacağım mesela. Abi bir dakika, bunlar mı? Bir dakika. Bak yemin ederim sana, şimdi geliş listesini açıyorum. Gel abi be. Oğlum gösterme be. Abi gel iki dakika. Laptop var mesela. Hani laptopu da çevirmiyor. Abi gel. Bak abi, sana atıyorum mesela. 21 bin liraya verdik. Bak 21.300 liraya beca gelmiş. 300 lira da almadım senden filan.
1: Ya.
0: Ya oğlum ya. Oğlum ya. Oğlum ya. Alıştık artık. Biz her şeye. Bana bir şarkı çalar mısınız demiş efendim. Ya sıradaki şarkı gelsin diyeceğim ama. Emre Altu sıcak sıcağı mı? Nefes nefesi. Neydi bu şarkı? Bence o olmasın ya. Bak, bir radyo komedyenine en büyük yapabileceğiniz kötülük ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Merhaba, dinliyoruz. Bize selam gönderip bir şarkı çalar mısınız? Abi Allah aşkına şarkıyı da yazın ya. Ne olur ya. Hani bir şarkı çalıyorum, yanındakinin eski sevgilisi çıkıyor. Bir şarkı çalıyorum, eski sevgilisiyle anısı çıkıyor.
1: İşte şey diyor yani, gönlünden ne koparsa.
0: Tamam da.
1: Bu kopuyor.
0: Şimdi bak, demiş ki mesela, merhaba bana bir şarkı çalar mısın? Şimdi bassam mesela, tenin tenime değsin diye bir şarkı çalacağız yani. Anladın? Yazan adamın adı, bana şarkı çalar mısın diyen adamın adı da Cengiz.
1: Yani.
0: Bir de o var.
1: Ya da yeni flörtleşiyor. Ne bileyim, orada bandıra bandıra ye beni, doyamazsın tadıma falan.
0: Oğlum benden Cengiz'e niye öyle şarkılar gitsin? Biz şaka yaptık, kapattık, sen niye türetiyorsun?
1: Ha, senden değil canım, senden.
0: Hala istiyormuş. Serdar abi aslında istiyor da size söyleyemiyor. Deli misin oğlum ya? Sen başkasın yalanı var. Sen başkasın yalanı. Ne diyorsun?
1: Var, net. Benim kalbimi bir tek sen attırıyorsun.
0: Benim kalbimi bir tek sen attırıyorsun. O ne ya?
1: Böyle şeyler var. Çift, yani ilişki yalanı diye bir şey var gerçekten.
0: İlişki yalanı.
1: İlk defa sende bunu hissettim.
0: İlk defa sende bunu hissettim.
1: Ya yani o kadar yıl yaşadın, ilklerini 8. sevgilinde hissettin, öyle mi?
0: İnan artık seni hiç sevmiyorum. İnan artık seni hiç istemiyorum. O eskidendi, artık hepsi bitti. Sensiz de çok iyi, iyi yaş. Kimdi bu, Rafet Erroman?
1: Serdar Erroman.
0: Bak ne diyorum, istemiyorum. Sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdeyiz, her an kalbimdeyiz. Ben de böyle bir şarkıya başladım mı, sonunu getirmeden şey yapamıyorum, duramıyorum,
1: evet.
0: Biliyor musun?
1: Evet.
0: Bir garip yani, durdurması lazım birinin. Evet, çok güzelsin yalanı da var demiş efendim. Yok canım. Yok, güzel oğlum. Güzeldir yani.
1: Güzel güzeldir, evet.
0: Ben söylerim ya, güzelse güzeldir yani. Ya,
1: güzelse sonuna kadar.
0: Ama kötüyse kötü demem yani.
1: Diyemezsin bence de. Nasıl demem. Diyeceksin ki karşıdakini onu?
0: Efendim?
1: Yani niye flörtleşiyorsun zaten?
0: Değil mi yani?
1: Yani.
0: O yani.
1: Beğenmediyse yani. Yani. Gerek yok.
0: Yani. Benim de bir isteğim var. Dün akşamki gibi keşke bu gece de program uzasa. O ama ya, her gün olursa değeri kaybolur.
1: Tabii.
0: Az bulunan değerlidir. Değil mi kardeşim?
1: Doğru.
0: Evet. Az bulunan. Senden önce kimseyi tanımadım. Geçtik.
1: Ya. Ya tabii.
0: Ya. Niye Alman önce? Ya ya. Ya. Ya senden önce ben de kimseyi var tanımamak. Ya. Zaten yapacağım bir şey tam yapacakken yapmamı istiyorlar ya. Kuduruyorum demiş.
1: Oo.
0: Ne?
1: O inada biniyor işte o zaman.
0: İnat.
1: Tabii yapmıyorsun o zaman.
0: Evet. İnadım inat. İki evet. Avucum açık. Sonra dur bakayım. Onu bunu bırak da pazarları da oynayacaksan bu kadar parayı nereye götüreceksin Serdar demiş efendim. Ya Allah'ım oğlum be para arabalara yetiyor sadece. Yine delirdim ben.
1: Arabalar derken?
0: Sen daha yeni geldin değil mi? Sen daha yeni geldin değil mi? Daha öyle yani. Kızlar çok mutsuz. Yani para hep arabalarda. Para hep yani. Eskiden de böyleydim ben. Kimse uyuyamadan. Eskiden de böyleydim Hüseyin. Eskiden de mesela çocukken de hani arabaların olduğu şeyler. Oyun CD'leri falan alırdım yani.
1: Oyun CD'leri ama değerlidir.
0: Oğlum 7-8 CD oyun vardı ya. 7-8 CD'ydi oyun.
1: 7-8 CD.
0: Hı?
1: Hepsini yüklüyordun ama.
0: Tabii canım hepsini yüklüyordun.
1: Yüklüyordun onları tek.
0: Keşke program uzasa ya filan demiş birisi. Sağ olun teşekkür ederim. Başkasında sözüm var. Evet dur bakayım. Şuradan şöyle. Demin söylediğiniz deyim öyle değildi yalnız demiş efendim. Ya biliyorum. Biliyorum. Sen ne duymak istiyorsun onu söyle bana. Ben sana yardımcı olurum ya da olamam diyeyim yani. Ben sen bana ne duymak istediğini söyle ya. Adem gitti program uzuyor. 10 dakika önceden başlıyordu gidelim demeye demiş. Evet saat programın bitmesine 10 dakika var. Gocuğu giymiş şurada duruyor. Yemin ederim Freddy Krueger gibi şurada böyle bekliyor. Abi ne oldu? Servis gidecek. Sanki başka servis yok aşağıda. Bütün ulaştırma bizi dinliyor. Hepsi diyor ki Serdar abi ne haber iyi bir ihtiyacın olursa falan filan. Aynısını buna da diyorlar.
2: Abi vallahi servis gidiyor bak.
0: Sanki servis gitse yarın 16'ya kadar burada kalacak sanki. Sanki. Yani. Ha, dur bakayım başka şöyle. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca.
1: Doğru.
0: Doğru mu?
1: Doğru ya.
0: Ben güzele güzel demem güzel benim ama... Her güzel de senin olamaz ki Hüseyin.
1: Her güzeli demiyorum ki benim beğendiğim güzel.
0: Kardeş güzelse güzeldir. Allah sahibine bağışlasın der geçersin. Tamam, bunda bir kötü niyet yok sadece bir karşı cins için değil. Arabadır güzeldir Allah sahibine bağışlasın
1: Allah
0: der
1: bana
0: geçersin.
1: Da bağışlasın onu diye. Yani.
0: Kardeş o sadece ne alırsın giderken şundan bir tane de ben bulayım demeyle çok olmuyor.
1: Olmaz o ama.
0: Çalışacaksın. Yani,
1: çalıştığın güzel sana
0: bağışlasın. Çalışacaksın. Öyle Instagram DM'den yürümekle olmuyor Hüseyin.
1: Kim, ne zaman yapmışım bunu? Kim ben mi yaptım?
0: Evet.
1: Kim ben?
0: Telefon devamlı elinde kime yazıyorsun bu kadar tilki?
1: Ha, olur mu ben program için burada Ar-Ge yapıyorum?
0: Lan bırak! Bırak!
1: Lütfen. Ben DM yok bende.
0: Bugün evlilik yıl dönümümüz. 30 yıl oldu. Ne oldu? Emeklilik kağıdı mı geldi? 30 yıl oldu bize belirtmiş. Türkiye'ye yeni girdik. Canım eşim seni çok seviyorum. Sen bir ömre bedelsin benim için. Ya selam gönderelim sadece.

0: Yalan yok şimdi, yalan su çalamayız. Onu söyleyeyim ya, çalamayız ya. Hüseyin.
1: Evet.
0: Seninle alakalı çok ciddi şüphelerim var benim.
1: Ne gibi?
0: Var bilmiyorum şimdi. Şüphe ama kesin olsa yüzüne karşı söylerim tamam. Da şu an şüphe.
1: Hangi konu mesela?
0: Potansiyelsin sen.
1: Ne konuda?
0: Söyleyeceğim kesin netleştirdiğim zaman.
1: Hayır hayır. Şimdi ben meraktan uyuyamam.
0: Nasıl meraktan uyuyamaz?
1: Uyuyamam.
0: Oo, senin böyle bir huyun var mı?
1: Abi acaba ne diyecektin?
0: Hadi buyur. Vallahi mı?
1: Abi takarım.
0: Seni bitirdim oğlum.
1: Ben akrebim.
0: Seni bitir. Ya ama saçma saçma şeyler ya.
1: Niye takıntılı?
0: Evet.
1: Burçların böyle özellikleri var. Takarım.
0: Hiç inanmam yani. Öyle şeylere.
1: Takarım.
0: Valla bak böyle diye diye çoğu burç sahibini paranoya gittiler. Başak Burcu çok titizdir diye diye hepsi ruh hastası oldu. Balık Burcu ağlaktır diye diye ne haber diyorsun?
1: ama öyle.
0: Akrep Burcu doyumsuz olurmuş. Neye?
1: Ya hayır canım o başka bir konu ya.
0: Neye mesela yarım ekmek versem 3 çeyrek mi isteyeceksin? Neye doymuyor?
1: Yok her şey şüpheyle bakarlarmış falan yani.
0: Kim?
1: Akrep.
0: Niye mesela?
1: Bilmiyorum ki. Yani bir tutturmuşlar 2-3 tane özellik. Yüklemişler bize o sorumluluğu. Sanki bizim suçumuzmuş gibi. Ya insandan insana değişir yani sonuçta.
0: Ne diyorsun oğlum? Valla ne diyorsun yani?
1: Yani abarttıkları hiç, oluyor tabii bir şey değil.
0: Senden başka olan var mı acaba?
1: Ne olan?
0: Ne denir ona? Senden başka tanıdığın akrep burcu var mı acaba?
1: Adem.
0: Evet.
1: Adem de akrepti.
0: Aa, Adem yazmış. Vallahi Adem ya. Bir de diyor ki vay mesajlarım okunmuyor artık, ben Adem. Oğlum Adem dur.
1: Aa.
0: Sıraya girdin, sıradan okuyoruz işte.
1: Evet.
0: Artık Hüseyin mi potansiyel demiş Adem.
1: Vay be.
0: Dur bir arayalım Adem'i.
1: Adem ya.
0: Dur bir dakika.
1: Özledim.
0: Bir arayalım Adem'i bir saniye dur. Hüseyin özlemiş.
1: Özledim Adem'i.
0: Evet.
1: İşte iyi insan lafın üstüne gelirmiş.
0: Dinleyici gibi davranan ama.
1: Evet. Nasıl yani?
2: Alo.
0: Alo. Ve işte halkın çocuğu.
2: Ve işte halkın abisi.
0: Ne yapıyorsun?
2: Misafirlikten geldim.
0: Misafirlikten mi geldin?
2: Evet, kayınpederim, kaynanam, ben.
1: Oo.
0: Ya bir insan kayınpederi, kaynanası İstanbul'a gelecek diye çalıştığı işe ara verir mi ya?
2: Biraz öyle oldu ama yani, biraz gezmek lazım.
0: Abi bir süre gelemeyeceğim diyor. Ne oldu dedim, kaynanam gelecek abi diyor. Ben yani neredesin şu an, evde misin?
2: Şu an ben neredeyim, evet evdeyim.
0: Nasıl neredeyim oğlum?
2: Evde değilim, arabanın içindeyim.
0: Arabanın içi, yalnız mısın?
2: Arabanın içinde oturuyorum.
0: Tamam, yalnız mı oturuyorsun?
2: Yalnız başımayım, evet.
0: Yalnız başına. Ne yapıyorsun, radyo mu dinliyordun?
2: Yok, şimdi bizimkiler yukarı çıktı, ben de bir açayım dedim. Orada bir Adem duyunca hemen yazdım.
0: Adem valla normalde dinlemiyorsun yani, öyle mi Adem?
2: Yo, dinliyorum, sabah yazdım, okumadın.
0: Ne yazdım vallahi görmedim, dur bakayım.
2: Vallahi üzülüyorum.
0: Hiçbirinin suçu yok, bütün suç benim. Ha ha ha. İyi yayın ağabey. Ortalığı süpürdüm, uzandım şimdi.
1: Adem günlük olarak kullanmış burayı.
2: Evet.
0: Bizim Batuhan gibi. Benim Batuhan diye bir arkadaşım var. Gelen mesajlar mesela. Sergün. Serdar günaydın. Ama bilerek yapmıyor. Kısaltma değil. O kadar yazabiliyor. O öyle. Adem tatile gitmiyor musun?
2: Tatile henüz gitmiyorum. Kayınpederler burada.
0: Kayınpederler.
2: Evet, ondan sonra... İnşallah bakalım.
0: Nereye gideceksin?
2: Bilmiyorum. Emin değilim. Bayburt.
0: Bayburt'a.
1: Konuştuk ya Adem bunları.
2: Tatil... Bayburt olabilir.
0: Bayburt olabilir mi? Bayburt mu oğlum?
2: Şimdi dedemler burada, ev boş. Bayburt'taki ev.
0: Yani ev niye boş eve ihtiyacın var Adem?
2: Hayır yani kalabalık olmuyor, o yüzden.
0: Serdar ev boş, değerlendirmek lazım yani.
1: Deniz olan bir yere gidecektin sen.
0: Bayburt'ta
2: baraj
0: deniz var.
2: Köyde.
1: Ya i̇şte, baraja mı gireceksin?
0: Oğlum Bayburt'ta evet. Deniz var. Adem onu savundu hep, Bayburt'ta deniz var diye.
2: Evet, önceden, yıllar öncesinden yani. Yüzyıllar öncesinden her yer zaten denizdi.
0: Tabii. Her yer denizdi. Bu sadece suyu çok kullanmışlar Bayburt'ta bunların köyde. Çok.
2: Everest'in tepesinde deniz kabukları bulunmuş.
0: Bak görüyorum, yine iki belgesel seyretmiş gelmiş. Serdar'cığım yani o deniz kabukları, yosunlar falan var şeyde, tepede.
2: Evet.
0: Peki sana bir şey söyleyebilir, sorabilir miyim?
2: Tabii ki de.
0: Hani Everest'in tepesinde deniz kabukları bulunmuş ya.
2: Evet.
0: Everest nerede moruk?
2: Everest'te.
0: Everest'te mi?
1: Evet.
2: Yani
0: kaç uzak mesela? 30 M geçiyor mu mesela?
2: O geçmiyor da dünyanın en uzun yeri.
0: Dünyanın en uzun yeri. Hani
2: öyle.
0: En yüksek yeri de uzun yeri dünyanın.
2: Evet, ölçmüşler.
1: Dikine.
0: Mesela yan yatırsan Everest'i, mesela böyle dik değil de yan yatırsan Ümraniye'den nereye kadar gidiyor? Ucu nereye değer?
2: Ucunu bilmiyorum da bayağı uzun diyorlar.
0: Bayağı diyorlar, uzun diyorlar.
2: Evet.
0: Anladım sevgili kardeşim benim. Tatile giderken bize haber ver. Her gece arayıp rahatsız edeceğiz seni.
2: Vereceğim. Arada yazıyorum, mesajlarımı okumuyor. Üzülüyorum.
0: Güzelim, inan ki görmemişimdir. Yoksa yok, sen yani
2: abi. Öyle şey olur mu?
0: Hiç yapıyor gibi değilsin.
2: Hüseyin'in tuvaleti geliyor mu?
0: Hüseyin'in?
2: Yayındayken.
0: Yok, biz senden sonra bazı çalışma şartlarına farklı şeyler getirdik. Şimdi leğen koyduk oraya.
1: Evet. Altta sonda tekniğiyle.
0: Tabii. Hortum var.
2: Bende niye yapılmadı bunlar?
0: Onda sana yetmezdi. Çünkü bu çocuk yazık, bu garibim yani.
1: Evet.
0: Ben... Bir aydır burada bir kere tuvalete gideceğim dedi. Sen de ölüyor ki sen de... Sen şu an burada olsaydın birisiyle bu kadar uzun telefonda konuşamazdık. İç yazışmadan yazmıştın. Abi altıma yapacağım vallahi.
1: Yayındayken çay içmek, su içmek yasaklı bana.
2: Evet, orası evet. Biraz serin olduğu için öyle problem yaşıyordum.
0: Evet. Yani evet, bu Hüseyin'in altta leğen var. Bir de ona zimmetledik, bir de çıkarken teslim ediyor.
1: Evet, mavi.
0: Evet, mavi şey, kiri pası belli etmesin diye mavi seçti. Yoksa her renk var, yanlış anlama yani. Evet. Nereye şimdi? Evin önündesin sen, doğru mu?
2: Şimdi kapının önünde, arabada Alem FM açık. Kulakta Serdar Gökalp ve Hüseyin.
0: Ne yapacağım mesela şey, şimdi kapatınca eve mi çıkacaksın, ne yapacaksın?
2: Eve çıkacağım, evet. Kayınpederlerim uyumuş olur, ben de yavaştan.
0: Kayınpederlerim uyumuş olur.
2: Kayınpederim, evet.
0: Sen şimdi evde de parmak ucunda geziyorsundur misafirler uyanmasın diye.
2: Biraz öyle, gece sessiz hareket ediyorum.
0: Senin gibi bir adam da nasıl sessiz hareket edebilir?
2: Bir de herkesten önce uyanıyorum artık.
0: Kaçta?
2: 9'da.
1: Hep öyleydi ama.
0: 9'da. Yani, ama sen hep evet erken uyanmıyor. Bizi mi yedin oğlum yıllarca?
2: Yok, şimdi evde biri varken herkesten önce uyanmam lazım ki ekmek alayım.
0: Niye, bir şey araklarlar diye mi şey yapıyor? Serdar ev dolu ya, bir şey araklamasınlar diye herkesten önce kalkıyorum ben. Gece yatarken anahtarı kilitleyip cebine koyuyor musun, doğru söyle.
2: Öyle bir şey yapmıyorum da her yeri kilitliyorum.
0: Niye?
2: Ya bilmiyorum, şey bende tik var.
0: Tik mi var?
2: Tik, evet tik.
1: Şey yapıyor mesela, işte doğalgazı falan kontrol ediyor musun?
2: Evet, ocağı kontrol ediyorum. Oo. Camları kapatıyorum, toz gelmesin.
0: Camları kaçıncı katta oturuyorsun sen?
2: 4.
0: O toz da lanet olsun geliyor ama 14'te de otursan geliyor.
1: Ne yapıyorsun geliyor. Yazın? Sıcak olmuyor mu içeri?
0: Sineklik var mı şeyde, evde camlarda sineklik?
2: Bütün camlara döşedim.
0: Sen mi yaptın?
2: Ben yaptım.
0: Kesin giriyordur sinek o zaman.
2: Küçük böcükler giriyor ama.
0: İşte kesin. Onlar evin içinde de oluşuyor olabilir.
2: Geçen gün vardı zaten, yavrulamışlardı, kökünü kuruttum.
0: Yavrulamışlar mı?
2: Evet.
1: Yavrulamışlar. Koloni gibi orada.
0: Yavrulamışlar diyor. Ama Adem'in eski bekar evi vardı. Evet yanlış demedim, bekar evi vardı. Şey mesela, San Diego Hayvanat Bahçesi'nde bu kadar potansiyel farklı canlı yok.
2: Evet ya. Çok
0: oturuyorsun ya mesela, bir şey uçuyor. Bir şey diyorum çünkü böcek değil. Yani canlı mı diye. Bill Gates'in şeyi de olabilir. Hani ufak. Drone olabilir. Yerde bir şey yürüyor. Tam ayağa kalkıyorum. Yerden ses geliyor. Abi ben geçeyim öyle yürüyeyim falan diye. Böyle konuşuyorlar yani, anladın mı? Konuşuyorlar.
2: Özledim sizi.
1: Vallahi biz özledik.
0: Sen neredesin kaç gündür?
2: Seni yiyeceğim.
0: Bir tane öpsene beni.
2: Oh, canım benim.
0: Sus, senin ağzını yerim lan. Senin ben.
2: Abi iyi yayınlar diliyorum.
0: Eyvallah Adem, öpüyorum. Kaynanana, kayınpederine, yengeme selam söyle.
1: Öpüyorum.
2: Teşekkür
1: abi.
2: Teşekkür ederim. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar abi.
0: Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ ol. Aa, Adem.
2: Efendim.
0: Böcekler eve gidince patlayan ilaç var ya ondan sonra. Bir dinleyici yazmış, hatırlatmış ya.
2: Kanı Özel, bir tane böcek videosu yapacağım.
0: Ya sakın bana öyle şeyler gönderme, gelir evinde döverim seni.
2: Çok güzel böcekler var.
0: Hadi görüşürüz.
2: Hadi yayınlar, görüşürüz.
0: Bay bay, görüşürüz.
2: Bay bay.
0: Sen onu biliyor musun Hüseyin?
1: Hangisini?
0: Bir ara bir şey vardı, böcek ilacı vardı. Böcek yemeği yiyor, yuvasına gidip patlıyor yuvasında. Biliyor musun onu?
1: Bilmiyorum.
0: Onu şimdi düşünsene mesela, ev arkadaşım var senin. Gündüz iş yerinde bir şey yemiş, gece eve gelip patlıyor mesela. Ay ay ay. Oy oy oy. Canım bir şarkı istedim.
1: Çalalım.
0: Bir emoji şarkısı çalayım mı?
1: Çal.
0: Değerli dinleyenler, şimdi size bir şarkı çalacağım. Aklımda inan ki bir tane bile şarkı yok. Şu anda bulacağım şarkıyı. Çalacağım şarkının karşılığında bana bir emoji göndereceksiniz. Kesinlikle yazılan başka bir şey istemiyorum. Yani yazı yazmayın. Bir emoji gönderin bana. Size zahmet değerli dinleyenlerim. Olur mu? Size zahmet. Bana bir emoji gönderin. Yani oğlum, bu da çok zor bir şey biliyor musun ya? Şu an hiç aklımda hiç bir tane bile şarkı yok. Şu an. Hani isim olarak var da. Dur bakayım. Şöyle.

0: Hani sanatçı sayısı belli. Dur bakalım. Başka. Başka.
1: Ne gelecek acaba?
0: Var var, evet. Tamam. Bir tane şarkı buldum. Değerli dinleyenlerim, hazır mısınız? Şimdi çalacağım şarkıya karşılık sizden sadece bir emoji istiyorum. Sadece bir emoji. Hani şarkıyla alakalı bir emoji. Alev mi atarsın, okey mi gönderirsin, beğenmedin mi yazarsın. Sadece bir emoji istiyorum sizden. Bazı emojiler gözükmüyor niyeyse, anlamıyorum. Bazıları gözükmüyor.
1: Evet, uygulamadan dolayı destekleyen var.
0: Herhalde ondan galiba. Sadece emoji istiyorum. Lütfen başka hiçbir şey yazmayınız. Emoji şarkısı şimdi radyonuzda. 0536 901-8902 0536 901-8902 sevgili dinleyenler. Emoji şarkınız radyonuzda.

0: Hüseyin be. Haddim olmayarak çok kıskandığım isimler var biliyor musun bu dünyada?
1: Evet.
0: Gerçekten çok kıskandığım isimler var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ama şarkılara bak. Müslüm Gürses nasıl ölsün oğlum? He?
1: Ölmez.
0: Yani. Mekanı cennet olsun.
1: Amin.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Vay be. Benim programda bir şey daha bilmen lazım aslında Hüseyin.
2: Neyi?
1: Ben bazı şarkıların, bazı sanatçı şarkıların değil, bazı sanatçıların üstüne konuşmam ben.
2: Evet.
1: Normalde benimki bir müzik programı değildir. Hani çalan şarkıyı dinleyici de çok şey yapmaz. Hani mesela bundan önce ne çaldım diyeyim, dinleyen 10 kişiden 8 tanesi "Aa, bilmiyoruz ki abi" der yani. Çünkü şükürler olsun ilk başladığım günden beri ben bir müzik programı yapmıyorum. Ama bizde bazı isimlerin üstüne konuşulmaz Hüseyin. Örneği az önceki işte yani.
2: Evet.
1: Bilgin olsun. Evet. Bitiriyor muyuz?
2: Yavaştan bitiriyoruz.
1: Bitirelim değil mi?
2: Bitirelim.
1: Tamam. Değerli dinleyenler, ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Mevzu biter ben gider. Twitter Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Kısacası her yerde Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Bu kardeşimi alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir değerli dinleyenler. Alemfm.com sevgili dinleyenlerim. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.